0: da yetkisiz araç ve şahıs girişi yasaklandı. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Çornomorsk limanı açıklarında Türk sahipli Panama bayraklı kuru yük gemisine düzenlenen İHA saldırısı hakkında açıklama yaptı. Saldırıda yaralanan gemi mürettebatından iki Türk vatandaşının durumlarının yakından takip edildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, İsviçre'de görüştü, savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydedildi. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulmasına karar verildi. Sürecin siyasi gözetimini sağlayacak yüksek komite kurulması konusunda da uzlaşı sağlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin konuştu. İran bize saygı gösterdiği sürece hiçbir sorun yaşamayacağız. Hürmüz tamamen açık, çok iyi gidiyoruz dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyinde 7 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok dedi. İsrail-Lübnan hattındaki gerilim sürerken Türkiye'den Doğu Akdeniz'e yönelik dikkati çeken bir adım geldi. Milli Savunma Bakanlığı iki Türk savaş gemisinin Beyrut limanını ziyaret edeceğini duyurdu. Uzmanlara göre ziyaret, bölgesel denge ve diplomasi açısından önemli mesajlar taşıyor. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar yoğunlaştı. Ukrayna, Odessa ve Zaporijya'ya yönelik Rus saldırılarında iki kişinin öldüğünü açıkladı. Moskova ise Ukrayna'nın Kerç Yarımadası'na yönelik saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldığı Brexit referandumunun üzerinden 10 yıl geçti. Egemenlik, ekonomik büyüme ve sınır kontrolü vaatleriyle başlayan süreç bugün hala tartışmaların odağında. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bırakacağını açıkladı. Kral 3. Charles'la bu sabah konuştuğunu söyleyen Starmer, aksama yaşanmaması için yeni parti lideri seçilip parlamentodan onay alana kadar başbakanlığa devam edeceğini söyledi. Avrupa'da sosyal medya için yaş sınırı tartışmaları yeniden gündemde. Uzmanlar, çocukların olumsuz etkilerden korunması gerektiğini belirtiyor. Veliler, bir denetim mekanizması kurulmasını istiyor, gençler de sınırlamaya karşı değil. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Profesör Doktor Ayşegül Yüksel hocamızdan söz edeceğiz. 1941 yılında dünyaya gelen Yüksel, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirir. Ardından kazandığı bir bursla Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek yüksek lisansını tamamlar. İlk tiyatro yazısını da bu dönemde Amerika'daki Türk öğrencilerin çıkardığı Ortam dergisinde yayımlar. Ayşegül Yüksel 1981 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümündeki doktora çalışmasını tamamlar. Melih Cevdet Anday Tiyatrosu adlı ilk kitabı da aynı yıl yayımlanır. Türk tiyatrosuna yapısalcı bir eleştiri anlayışı kazandıran bu kitabı, ilerleyen yıllarda Haldun Taner Tiyatrosu, Çağdaş Türk Tiyatrosu'ndan 10 yazar, sahneden izdişimler, dram sanatında ezgi ve uyum, Samuel Beckett Tiyatrosu gibi alanında hala referans özelliği taşıyan kitapları izler. Profesör Ayşegül Yüksel, 2006 yılındaki emekliliğine kadar Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinde dersler verir. Ayrıca Ankara'daki bazı vakıf üniversiteleriyle Devlet Konservatuarı'nda da misafir öğretim üyesi olarak görev yapar. Türk ve Dünya Tiyatrosu üzerine kaleme

0: aldığı ondan fazla kitap, saygın akademik dergilerde yayımlanmış yüzlerce makale ve dilimize çevirdiği eserlerle çok sayıda ödüle de layık görülen Profesör Ayşegül Yüksel, Türkiye'de tiyatro eleştirisinin kurumsallaşmasında büyük emek sahibidir. Eleştiri yazılarında metnin sahnedeki karşılığını, oyunculuk düzenini ve toplumsal bağlamı birlikte değerlendirir. Bu tavır Ayşegül Yüksel'e akademisyen kimliğinin yanı sıra tiyatro okuruna her daim yol gösteren bir yorumcu özelliği de katar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Esinti başlıyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Doğadan Gelen Derman programıyla yine karşınızdayız. Programımızda bitkilerin gizemli ve şifa dolu dünyasına kapı aralıyor ve Türkiye florasında yetişen bitki türlerini her hafta sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Programı hazırlayan Hatice Ürün, program yapımcımız Nurettin Çetin, yapım yardımcımız Nilay Yazarkan Keleş, teknik masada Mehmet Ay Çiçeği sesimizi sizlerle buluşturuyor ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar, bu keyifli yolculukta Anadolu topraklarının ne denli büyük bir hazine olduğunu keşfetmeye devam ediyoruz. Daimi konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İrem Tatlıçankaya bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Doğadan gelen derman başlıyor.

Efendim, bu programımızda yine idrar söktürücü özellikleriyle ön planda olan bitkileri incelemeye devam ediyoruz. Hocam, her ne kadar diüretik bilgiler özelinden devam etsek de aslında bu bitkiler bu özelliklerinin yanında birçok şifayı da barındırıyor. Bu bitkilerimizden

0: 2. Altın başak. Altın başak otu papatyagiller familyasından sarı renkli ve sevimli görünüme sahip bir çiçek türü. Ülkemizde Karadeniz ve Marmara bölgelerinin nemli alanlarında kendiliğinden de yetişen altın başak bitkisinin modern tıp uygulamalarındaki yeri ve önemi nedir?
1: Evet, Solidago virga urea, altın başak bitkisi, yani aslında Avrupa altın başağı. Avrupa geleneksel tıbbında çok eski zamanlardan beri tanınan bir türdür. Ve Orta Çağ bitki kitaplarında ve daha sonraki Avrupa herballerinde özellikle yara, enflamasyon, üriner sistem hastalıklarıyla ilişkilendirilmiştir. Zaman içerisinde özellikle sizin de söylediğiniz gibi böbrek ve idrar yolları bitkisi olarak ün kazanmıştır. Bugün Avrupa İlaç Ajansı dediğimiz, belki kısa ismiyle de EMA diye de belki daha önce bahsettik. Bu çok önemli, yani Avrupa İlaç Ajansı'nın değerlendirmeleri ve hazırladıkları monograflar bizim için bitkisel tıbbi ürün veya geleneksel bitkisel tıbbi ürün olması yolunda bitkiler için çok önemli bir kaynaktır. Ve bu bitki de bu ajansın değerlendirmesiyle tarihsel çizginin günümüze taşındığı, bitkinin geleneksel olarak idrar miktarını arttırmak, diürezi arttırmak, yani diüretik özelliği nedeniyle ve minör üriner yakınmalarda adjuvan olarak, destekleyici olarak kullanıldığını açıkça göstermektedir. Etnobotanik kullanımlara baktığımızda bitkinin toprak üstü kısımları esastır ve Avrupa'nın farklı bölgelerinde tıbbi çay olarak infüzyon, yani demleme veya bazen de böyle karışım drokların içeriğine girerek kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla da geleneksel tıpta yerini alan bu bitki aslında başlıca da sistit benzeri yakınmalarda, hafif idrar yolu iritasyonunda mesaneyi rahatlatmak, böbrek yükünü hafifletmek, su tutulumunu azaltmak amacıyla kullanılmış. Bugün kanıta dayalı bilgiye baktığımızda ise anti-enflamatuar, spazmolitik çerçevede de tanımlanan bu bitki aslında sadece sizin dediğiniz gibi diüretik değil, üriner konforu arttırıcı bitki olarak gündeme gelmektedir. Tabii ki halk ilacı verilerinde altın başak sıklıkla tek başına değil de bazı kombinasyonlarda diğer diüretik bitkilerle beraber kullanımı tercih edilmiş olan bitkidir. Halk hekimine baktığınızda idrar söktürme, tahrişi yatıştırma ikili etkisi aranmakta. Yani tabii ki diüretik bir etki, diürezi arttırma, idrar yolunu yıkama, temizleme önemli ama oradaki tahrişi veya mikroorganizmaları yok etmek, bunu yatıştırmak, yani bu etkiler bir arada aranmaktadır. Dolayısıyla da baktığımızda bu Avrupa kökenli geleneksel kullanım çizgileri de bir kombinasyondan geçer ve bu bitki de fitoterapide bugün tanınan en istikrarlı, bu anlamda kullanılan en istikrarlı örneklerden birisidir. Kısacası bu bitkinin tarihsel hafızası açık biçimde böbrek, mesane, idrar yolu rahatsızlıkları etrafında şekillendirilmiştir. Şimdi bu bitkiye baktığımızda evet, bitkinin çiçekli toprak üstü kısımları kullanılıyor dedik. Siz de dediniz, ülkemizde de yetişebiliyor. Özellikle de Karadeniz ve Marmara bölgesinde. Yani Türkiye florasında da doğal yayılışı olan bir bitkidir. Ama tabii ki sohbetimize ilk başladığımızda söyledik Avrupa altın başağı diye. Avrupa geleneğinde daha yaygın olarak kullanılmış. Şimdi Türkiye'de tabii ki yerli taksonların varlığı kayıtlı. Yine Türkiye'de de kum dökme gibi hafif ödem ve idrar rahatlatma amacıyla kullanılmış ve dediğim gibi tahrişi yatıştıran bir bitki olarak da gündemimize gelmiştir.
0: Hocam, altın başak bitkisinin böbrek sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan diğer bitkilerden ayırıcı bir özelliği var mıdır?
1: Evet, şimdi burada altın başakta az önce konuştuğumuz gibi bir bitki içerisinde oldukça fazla sekonder metabolit olduğu için bazen bir bileşiğin etkisinden bahsedilemiyor. Mesela sizinle daha önceki programlarda konuştuk ya, mesela gilavuru için dedik. Klorojenik asit bu bitki içerisinde en fazla bulunan, biyoaktiviteden sorumlu olduğu düşünülen marker bileşik diye, işaretleyici bileşik diye konuştuk. Bu bitkide ise etkiden sorumlu bileşik tam olarak tanımlanmamış ve bir sinerjik etkinin öneminden bahsetmiş. Yani diyor ki bize, bitkinin tamamı çok kıymetli. İçerindeki flavonoidler, saponinler, uçucu yağların etkileşimi etki prensibi olarak kabul edilmiş. Dolayısıyla bir ayrıma gitme, saflaştırmaya gitme diyor. Bitkiyi olduğu gibi kullan. İdrar yolu enfeksiyonlarında idrarı arttırmak suretiyle idrar yollarının yıkanması amacıyla kullanılmış. Böbrek mesane taşlarının oluşumunu önlemek amacıyla kullanılmış. Şimdi bu bitkide bir tür farklılığı var. Burada Solidago canadensis ve Solidago gigantea veya gigantea olarak da isimlendirilebilir. Diüretik ve akvaretik amaçlarla kullanılmış olan bitkilerdir. Yüksek saponin ve flavonoid içeriği nedeniyle tercih edilen bir bitkidir ve enflamatuar süreçlerde daha fazla avantaja sahip olduğu ifade edilmekle birlikte asıl tür olan Solidago virgaurea'nın saponin bileşiklerinin antimikotik özellikleri yani mikrobiyal mikroorganizmalara karşı diğer türlerden farklı olarak içerdiği fenolik bileşenleri nedeniyle de enflamatuar süreçlerde oldukça faydalı oldu. Yani bütün bu özellikleri sadece bir enfeksiyon, bir mikroorganizmaya, bakteriye karşı oluşumu engellemek değil, aynı zamanda bir inflamasyon sürecinde de anti-enflamatuar etkili olarak kullanıldığını belirtmektedir. Şimdi tabii ki bu türlerin birbirlerine karşı üstünlükleri halen daha tartışılmakta olsa da en çok günümüzde hem Avrupa'da hem Türkiye'de Solidago virgaurea tercih edilmelidir. Toz edilmiş bitkisel drog halinde kullanılabilir. Günde 6 ila 12 grama kadar 2 veya 4'e bölünerek kullanılabilir. Tekrar infüzyon şeklinde yani demleme şeklindeki çayı halinde 3 ila 5 gram bitkisel drog üzerine 150 mililitre kaynamış ve 80 dereceye kadar soğutulmuş suyu ilave edilir. 15-20 dakika demlenir, süzülür. Başka şekilde de önerilmediyse bir çay fincanı şeklinde günde 2-4 kez öğünler arasında içilebilir. Ve preparatları şeklinde hep bahsediyoruz sıvı ekstre, kuru ekstre, tentürleri halinde kullanılabilir. Şimdi dedik ki bu bitkide hem sinerjik etkinin olması çok önemli. Etki mekanizması açısından antimikotik ve antienflamatuar etki önemli. Bir diğeri ise bitkinin kombinasyonları halinde kullanılıyor olması önemli demiştik. İşte Avrupa'da buna ilişkin olarak gerek epilobium dediğimiz bitki, gerek calendula aynı sefa dediğimiz bitkiyle iyi huylu prostat hiperplazisinde kullanıldığı, ürolojik rahatsızlıklarda ise Equiseti Herb'i hatırlar mısınız? Geçen haftalarda 40 kilit otunu
0: Evet.
1: konuşmuştuk. Onunla veya Vaccinium Myrtillus yani yine Likapa, mavi yemiş dediğimiz bitkiyle veya papatya ile tıbbi papatya ile kombinasyonunda da ürolojik rahatsızlıklarda kullanıldığı ve idrara çıkma sıklığında azalmaya sebep olması gibi pek çok üriner sistem enfeksiyonlarında görülen semptomlar üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Tabii bu bitki de yine Asteraceae familyasının bitkisi yani papatyagiller familyasının bitkisi. Dolayısıyla bir hassasiyet gelişebilir. Bu durumda da bu kişilerin bu bitkiyi çok dikkatli kullanmaları gerekir. 12 yaş altındaki çocuklar kullanmamalıdır. Ödemin eşlik ettiği kalp ve böbrek rahatsızlığı olan kişiler kullanmamalıdır. İdrar söktürücü bir etkisi olduğu için bu etkideki diğer ilaçlarla etkileşebileceğinden eş zamanlı kullanılmamalıdır. Semptomlar bir haftadan fazla sürerse veya ateş, spazm, idrara çıkma zorluğu veya idrarda kan görülmesi gibi şikayetler olduğunda hekime ya da eczacıya başvurulmalıdır ve 2-4 hafta boyunca kullanıldığında etkililiğini göstermektedir.
0: Evet. Gerek görsel güzelliği, gerekse mayhoş tadıyla karakteristik bir meyve olan frenk üzümüyle söyleşimiz devam ediyor.

0: Hocam, Frenk tabiri Osmanlı İmparatorluğu zamanında Avrupa'ya verilen bir isim. Frenk üzümü de Kuzey Avrupa'da, İskandinavya bölgesinde ve ayrıca Rusya, Polonya, Avusturya ve Fransa'nın bazı yerlerinde yetiştiriliyor. Gerek Avrupa, varsa dünyada yetiştiği diğer bölgeler ve gerekse ülkemizdeki yetişme alanlarından başlayarak bu özel bitkinin tarihi, insanlığın dikkatini nasıl çektiği ve halk sağlığına olan faydaları üzerine neler söylersiniz?
1: Evet, bitkimizin adı Ribes nigrum. Yani aslında siyah frenk üzümü. Ve dediğiniz gibi Osmanlı İmparatorluğu zamanında da Avrupa'ya verilen bir isim. Dolayısıyla da Avrupa'da hem besleniyor,

0: hem de ilaç ya da tıbbi ürün olarak benimsenmiş bir türdür. Tarihsel olarak şöyle geçmişe dönüp baktığımızda Kuzey ve Orta Avrupa'da meyvesi kadar yaprakları da, ki zaten modern tıpta biz bu bitkinin yapraklarını drog olarak kullanmayı biliyoruz. Erken modern Avrupa herbalizmi içerisinde tonik, güçlendirici, eklem yakınmalarında böyle bir adjuvan etkili, destekleyici, yardımcı bitki olarak anılması çok dikkat çekici hale geliyor. Ve zamanla bu güncel Avrupa İlaç Ajansı monografları dedik ya, onların yapmış olduğu bilimsel değerlendirme sonucunda da özellikle yaprak durağının uzun süreli geleneksel kullanımına dayanarak da minör üriner sistem yakınmaları, minör eklem ağrıları içinde çok iyi değerlendirilebilecek bitkilerden biri olduğu söz ediliyor.
1: Hocam, frenk üzümündeki C vitamininden söz edecek olursak, C vitamini özelliği narenciyelerle kıyaslandığında bağışıklık için neler söyleyebiliriz?
0: Evet, hem frenk üzümünde hem narenciyelerde özellikle söylediğiniz gibi de C vitamini yönünden çok değerli bu bitkiler. Etnobotanik açıdan aslında bitkinin iki ayrı kimliği var. Bir meyveleri, bir de kullanılan diğer kısımları yani yaprakları. Meyveleri daha çok besleyici, kuvvet verici, soğuk algınlığına karşı güçlendirici ve C vitamini yönünden daha kabul görürken yaprakları ise diüretik, terletici, romatizmal yakınmalarda kullanılan kısımlar olarak öne çıkıyor. Fakat az önce de söylediğim gibi Avrupa İlaç Ajansı özellikle geleneksel kullanımında yapraklarını tercih etmiştir. Farklı halk tıbbı geleneklerine baktığımızda da solunum yolu enfeksiyonlarında, yine romatizmal şikayetlerde, üriner sistem problemlerinde, bazen ise yara iyileşmelerinde oldukça dikkat çeken bir bitki. Son yıllardaki yapılmış ribesle ilgili yapılmış bilimsel çalışmalara, literatürlere baktığımızda ise hem yaprak hem meyvelerinin halk hekimliğinde, artritte, yine solunum yolu problemlerinde, gastrointestinal şikayetlerde kullanıldığını doğrulamaktadır. Ancak biz siz C vitamini dediğiniz için söylüyorum. Genel olarak C vitamini elbette ki meyvelerinde bulunan bir metabolit olarak görmek gerekir. Vitamin grubu olarak görmek gerekir. Diğer narenciyelerle kıyaslandığında bağışıklık için elbette benzer miktarları içerdiğinden tercih edebilir ki zaten Avrupa'da geçmişte kullanımı oldukça fazla olan, belki de Türkiye'deki kullanımına baktığınızda orada daha fazla tercih edilen, daha popüler bitkilerden biridir. Şimdi biz yapraklarına geldiğimizde demiştik ki flavonoidler, hidroksisinamik asitler, proantosiyanidinler, uçucu yağları nedeniyle hafif idrar yolu enfeksiyonlarında idrar miktarını arttırarak idrar yolunu yıkamak amacıyla dahilen kullanımı olan ve yurt dışında özellikle çok farklı içecek skalasıyla, profiliyle karşımızda olan bitkilerden biridir. Elbette burada toz edilmiş bitkisel drog belli miligramlarda değişebiliyor. O yüzden tam olarak belki de miligramını vermek doğru olmaz. Bitkinin elbette toz edilmiş bitkisel drog şeklinde günde 3-5 kez kullanılarak etkisinin görülme durumu, tıbbi çayının ise yine demleme şeklinde yaklaşık olarak 2 ila 4 gram halinde parçalanmış yaprakları şeklinde 150 mililitre kaynamış veya soğutulmuş su üzerine eklenerek 15-20 dakika demlendikten sonra süzülüp taze hazırlanan çayının günde 3 kez içilmesiyle kullanılabilir. Elbette ki preparatları olacak dedik. Bu durumda kuru ekstreleri halinde tercih edilebilir. Yine bu bitkiye özel olarak da uyarılarımız var. 18 yaş altı gençlerde ve çocuklarda kullanılmamalı. Belirtiler 2 haftadan fazla devam ederse hekime başvurulmalı. Ateş, spazm, idrara çıkamama gibi veya idrarda kan görülürse yine hasta hekime veya eczacısına başvurmalıdır ve sıvı alımının kısıtlandığı kalp veya böbrek hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.
1: Evet. Hocam, frenk üzümü çok farklı türlere ve renklere sahip. Bunlardan kırmızı frenk üzümü ekşi bir lezzete sahipken Avrupa'da daha popüler. Efendim, siyah frenk üzümü daha tatlı bir lezzete sahip ve C vitamini bakımından oldukça zengin. Beyaz frenk üzümü ise kırmızıya göre daha hafif bir tada sahip. Bunların yanında yeşil ve pembe frenk üzümü gibi nadir türleri de var. Kendine özgü tat ve besin değerleri bulunan bu türler içinde en kıymetli olanları hangileri hocam?
0: Evet, şimdi konuştuk ki etnobotanik açıdan bitkinin iki ayrı kimliği var dedik. Şimdi popülaritesine baktığımızda hangi türün meyvesinin, hangi türün yaprağının kullanıldığına da dikkat etmek gerekir. Ayrıca da söylemiş olduğum gibi Avrupa

0: İlaç Ajansı'nın değerlendirmelerine, onların monograflarına baktığımızda bitkinin tedavi anlamında tedaviye destek olarak kullanılması siyah frenk üzümünün yaprakları önemli. Ama tabii ki kırmızı frenk üzümü daha ekşi bir lezzete sahip olabilir. Avrupa'da daha popüler. Diğer siyah frenk üzümünün meyvesi ise C vitaminince zengin olduğu için. Bu nedenle de daha tatlı bir lezzete sahip, daha farklı bir kullanım amacına sahip. Bir diğer taraftan işte beyaz dediniz, kırmızı dediniz. Bunlar daha hafif bir tada sahip olabilir. Konuşmuştuk ya, renkli meyveleri olan bileşikler daha buruk, belki daha böyle bir ekşimsi tada sahip oluyor. Çünkü antosiyanin bileşikleri, kateşin bileşikleri, bu fenolik bileşikler içeriğinde daha yoğunlaştıkça tadı da daha buruklaşıp belki de daha farklı hissedilen bir konuma gelebiliyor. Besin içeriklerine baktığımızda ise elbette ki değişik olacak. Renkli olanların içerisinde az önce saydığım bileşikler bulunurken belki de diğer meyve tiplerinde vitamin ve mineralce daha zengin olabilecek diyebiliriz.
1: Hocam, frenk üzümü şeker oranı düşük bir meyve, her daim diyet listelerinin de gözdesi olmaya aday. Kan şekeri dengesi için günün hangi saatinde ve hangi miktarda tüketilebilir?
0: Tabii ki ben bu konuda hani beslenme ve diyetetik uzmanlarının yerine geçip bir şey söylemem çok doğru olmayabilir. Ama şeker oranı düşük olan bir meyveyi hani günün belli zamanlarında, belki de kişilerin kendi, biz hep halk arasında öyle ifade edildiği için söylüyoruz. Günde bir sefer kişinin kendi avucu kadar kurutulmuş şekliyle veya taze şekliyle yendiğinde değerlendirilebilir. Ama bir konu hakkında, örneğin diyorsunuz ki kan şekeri dengesi ya da regülasyonu için, bu durumda ilgili literatürler, kanıta dayalı bilim çok önemli. Oradaki günlük alım miktarları, yapılan deneysel çalışmalar değerlendirilmeli. Dolayısıyla ben buna endikasyon ya da tıbbi anlamda değil de sağlıklı bir diyet açısından renkli meyvelerin taze ya da kuru olarak günde en az böyle bir 100 gram niteliğinde yenilerek tüketilmesinden tarafımdır. Onu söyleyebilirim size.
1: Halk arasında dağ kerevizi olarak bilinen aromatik bir bitki olan selam otuyla söyleşimiz devam ediyor.

0: Hocam, Selamoto'nun geçmişten günümüze kullanım alanlarını özetleyerek başlayacak olursak neler söylersiniz?
1: Evet, Levisticum officinale yani lovage ya da lovaj olarak da geçebilir. Avrupa mutfak ve manastır tıbbı tarihinde çift kimlikli bir bitki bu da. Hem baharat olarak kullanılmış hem drog olarak kullanılmış ve Roma döneminden itibaren de tanınmış. Daha sonra Orta Çağ manastırı bahçelerinde düzenli yetiştirilen bitkiler arasına girmiştir. Bu tarihsel arka plan onun yalnızca halk hekimliğinde değil, erken Avrupa farmasötik geleneği içinde de yer aldığını göstermiştir. Tabii ondan sonra da nereye geçiyoruz? Hemen Avrupa İlaç Ajansı'nın monograflarına geçiyoruz. Bu değerlendirmede de özellikle bu bitkinin kökünün geleneksel kullanımda, üriner sistem enfeksiyonlarında idrar arttırıcı yani diüretik etkisi nedeniyle bir destek tedavide yer alabileceğini görüyoruz. Tabii halk ilacı kullanımlarına baktığımızda özellikle kök bazen toprak üstü kısımlarını kullanıldığını görüyoruz. Özellikle Avrupa'da gaz, hazımsızlık, mide rahatsızlığı, idrar tutukluğu hissi veya hafif üriner yakınmalarda tercih edilmiş. Bu bitki de bir Apiaceae yani Umbellifera familyasının üyesi. Bu nedenle de oldukça aromatik bir yapıya sahip ve karminatif özellikle yani midevi özellikle midevi rahatlatıcı bir özellikte. Bu nedenle de halk hekimliğinde kullanımı aslında çok daha belirgindir. Karakteri olan bir bitkidir yani. Yalnızca diüretik değil, bu durumda da sindirimi rahatlatıcı bir bitki olarak da değerlendirilmiştir. Bir diğer çalışmalara baktığınızda kadın sağlığında adet düzeniyle ilişkilendirildiğinde düzenli kullanım çizgisini sağlayan en önemli bitkilerden de biridir. Ama tabii ki bizim bugünkü buradaki konumuz neydi? Bir diüretik amaçla bu bitkiyi kullanmaktı. Dolayısıyla da idrar yolu enfeksiyonlarında tercih edilen ve bazı kombine preparatların içeriğinde yer alan da bir bitkidir. Uçucu yağ açısından çok zengin demiştik ve demiştik ya karakteri olan bir bitki diye işte karakteri de özellikle içeriğindeki fitalitlerden ileri gelen özel bir kokudan sorumlu olan bileşik bunlar bu bitkiye de bu özelliği vermekte. Şimdi

0: Almanya'da özellikle bu bitki çok kullanılıyor. Uzun yıllardır üriner sistem enfeksiyonları ve böbrek taşı oluşumunun önlenmesinde kullanılıyor. Ama en önemli özelliği kombinasyonu biçiminde kullanılması. Örneğin biberiye yaprakları gibi veya onanidis kayış kıran bileşiğinin kökleri gibi bunlarla beraber tercih edilmekte. Yine İngiltere'de de yine farklı kombinasyonları halinde tercih edilse de monodrop biçiminde çayları halinde kullanılabilir. 2-4 haftadan fazla kullanılmamalı. Ödemin eşlik ettiği kalp ve böbrek hastaları kullanmamalı. Akut böbrek iltihabı olan kişiler kullanmamalıdır. Bu bitki aynı zamanda furano kumarinleri nedeniyle fototoksiktir. Dolayısıyla fotosensitif kişiler tercih etmemeli ve antikoagülanlarla etkileşebileceği unutulmamalıdır.
1: Evet değerli dinleyenler, bu bölümde Altınbaşak, Frenk üzümü ve Selam otu bitkilerini ele aldık. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Profesör Doktor İrem Tatlıçankaya bizimleydi. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz hocam. Önümüzdeki program tekrar bir arada olabilmek arzusuyla esen kalın.

0: Gönül Aydın programı sona erdi.
1: Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

0: Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Ankara'da ağırlayacak. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği, savunma sanayi başta olmak üzere tüm yönleriyle ele alınacak. Liderler bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken, biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da var. Sakarya'da terör örgütü DAEŞ'in para transferinden sorumlu oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı. Bolu'nun Mengen ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 17 Haziran'da meydana gelen göçükte bir kişi göçük altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde mahsur kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma sürüyor. Ankara Valiliği 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar toplantı yasakları getirildiğini duyurdu. NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlara da yetkisiz araç ve şahıs girişi yasaklandı. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Çornomorsk limanı açıklarında Türk sahipli Panama bayraklı kuru yük gemisine düzenlenen İHA saldırısı hakkında açıklama yaptı. Saldırıda yaralanan gemi mürettebatından iki Türk vatandaşının durumlarının yakından takip edildiği belirtildi.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran, İsviçre'de görüştü, savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydedildi. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulmasına karar verildi. Sürecin siyasi gözetimini sağlayacak yüksek komite kurulması konusunda da uzlaşı sağlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin konuştu. İran bize saygı gösterdiği sürece hiçbir sorun yaşamayacağız. Hürmüz tamamen açık, çok iyi gidiyoruz dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyinde 7 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok dedi. İsrail-Lübnan hattındaki gerilim sürerken Türkiye'den Doğu Akdeniz'e yönelik dikkati çeken bir adım geldi. Milli Savunma Bakanlığı, iki Türk savaş gemisinin Beyrut Limanı'nı ziyaret edeceğini duyurdu. Uzmanlara göre ziyaret, bölgesel denge ve diplomasi açısından önemli mesajlar taşıyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldığı Brexit referandumunun üzerinden 10 yıl geçti. Egemenlik, ekonomik büyüme ve sınır kontrolü vaatleriyle başlayan süreç bugün hala tartışmaların odağında. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bırakacağını açıkladı. Kral 3. Charles'la bu sabah konuştuğunu söyleyen Starmer, aksama yaşanmaması için yeni parti lideri seçilip parlamentodan onay alana kadar başbakanlığa devam edeceğini söyledi. Avrupa'da sosyal medya için yaş sınırı tartışmaları yeniden gündemde. Uzmanlar çocukların olumsuz etkilerden korunması gerektiğini belirtiyor, veliler bir denetim mekanizması kurulmasını istiyor. Gençler de sınırlamaya karşı değil. Kanada'nın Montreal kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis iki kişi hayatını kaybetti, bir polis yaralandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz. Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün hani bazı filmler vardır ya, bittiğinde pencereyi açıp derin bir nefes almak isteriz. İşte öyle bir hikayeden, 1997 yapımı Can Dostum filminden söz edeceğiz. Matt Damon ve Ben Affleck'in o zamanlar kimse isimlerini dahi bilmezken el ele verip yazdıkları bu film aslında hepimizin içindeki o anlaşılma isteğine dokunuyor. Will dahi bir çocuk ama o dehasını üniversitenin koridorlarını süpürürken tahtalara bıraktığı matematik formüllerine saklıyor.

0: Hayata karşı öyle öfkeli, öyle bir zırh kuşanmış ki, kim gelse o duvara çarpıp geri dönüyor. Ta ki karşısına Sin Maguire çıkana kadar. Sin ona bir vaka gibi değil, bir insan gibi bakıyor. Çünkü Sin de yaralı ve o da hayatın sillesini yemiş ama ayakta kalmış biri. Filmde unutulmaz bir göl kenarı sahnesi var. Sin orada bile, kitaplardan her şeyi öğrenebilirsin. Ama hayatın kokusunu, bir kadının sevgisini ya da bir dostun sıcaklığını sadece yaşayarak anlarsın, diyor. İşte o an zekanın her şey olmadığını, kalbin de en az beyin kadar antrenmana ihtiyacı olduğunu fark ediyoruz. Can dostum, korkularından bir kale inşa edenlerin o kaleden çıkış hikayesi de aslında. Ne kadar zeki olursan ol, bir başkasının omzuna başını yaslamadan gerçek anlamda büyüyemiyorsun. Will'in finalde o eski arabasına atlayıp hayatında ilk kez sadece kendisi için bir yola çıkışı, umudun da en yalın hali. Robin Williams'ın o şefkat dolu bakışıyla hafızalarımıza da kazınan bu film bir sinema eserinden çok daha fazlası. Hatta hepimiz için bir dost eli. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Muhterisler muhterem, kargalar şahin oldu. Tüm zeka özürlüler, müneccim kahin oldu. 900'lü kanallar, bir garip Türk İlizce. Kovduğumuz kovboylar, bara müdavim oldu. Yaşlı bir topal katır, ne yürür ne bırakır. Aslan postu giyinip, ormana kral oldu. Sürü aldı başını, çoban derin uykuda. Fırlatmış şapkasını, pinekliyor kuytular. Radyasyonlu bebeler, utanmadan bakanlar.

0: geceler yarim oldu.
1: Herhangi bir sözcüğün işitimsel imgesini anlıkta ona karşılık düşen kavramla buluşmadan yakalamak ve anlamak bir tansıktı.
0: Aydınlar poz peşinde, herkes düzene uydu. Geriatrik yazarlar artık ödüle doydu. Ne bir hassas terazi, ne bir küçük ışıltı. Kantar'ın topu kaçtı, bu beni yola koydu. Böyle başa bu tıraş, bu çocuk şarkıları. Türk popu hamle yaptı, sağır sultanlar duydu. Dostlarım da değişti, metamorfoz sancısı. Altak geber külahlar,

yeşilden. Olan oldu ya konuşun, ahkam kesin çevreden. Hitler'in denetleri, o dünya kaldı mı ki? Bu nasıl katastrofsa, bu da öyle koridor. Karanlıktan ışığa ve sevgiye gidiyor. Bitmeyen bir karnaval, bitmeyen bir merasim. Siz bütün palyaçolar.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Atayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Ankara'da ağırlayacak. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği, savunma sanayi başta olmak üzere tüm yönleriyle ele alınacak. Liderler bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün iki önemli toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da var. Bolu'nun Mengen ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 17 Haziran'da meydana gelen göçükte bir kişi göçük altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde mahsur kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma sürüyor. Ankara Valiliği 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar toplantı yasakları getirildiğini duyurdu. NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlara da yetkisiz araç ve şahıs girişi yasaklandı. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Çornomorsk limanı açıklarında Türk sahipli Panama bayraklı kuru yük gemisine düzenlenen İHA saldırısı hakkında açıklama yaptı. Saldırıda yaralanan gemi mürettebatından iki Türk vatandaşının durumlarının yakından takip edildiği belirtildi. ABD ile İran, İsviçre'de görüştü. Savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydedildi. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulmasına karar verildi. Sürecin siyasi gözetimini sağlayacak yüksek komite kurulması konusunda da uzlaşı sağlandı. ABD Başkanı Trump, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin konuştu. İran bize saygı gösterdiği sürece hiçbir sorun yaşamayacağız. Hürmüz tamamen açık, çok iyi gidiyoruz dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyinde 7 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok dedi. İsrail-Lübnan hattındaki gerilim sürerken Türkiye'den Doğu Akdeniz'e yönelik dikkati çeken bir adım geldi. Milli Savunma Bakanlığı iki Türk savaş gemisinin Beyrut limanını ziyaret edeceğini duyurdu. Uzmanlara göre ziyaret, bölgesel denge ve diplomasi açısından önemli mesajlar taşıyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldığı Brexit referandumunun üzerinden 10 yıl geçti. Egemenlik, ekonomik büyüme ve sınır kontrolü vaatleriyle başlayan süreç bugün hala tartışmaların odağında. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bırakacağını açıkladı. Starmer yeni parti lideri seçilip parlamentodan onay alana kadar başbakanlığa devam edecek. Kanada'nın Montreal kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis iki kişi hayatını kaybetti, bir polis yaralandı. TRT'nin sinema dünyasına yön veren platformu 12 Punto bu yıl anlamlı bir yarışma kategorisine yer verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılına özel düzenlenen kısa film proje yarışmasında kazanan eserlerin çekimleri sürüyor. O filmlerden biri olan 10 kere daha hain darbe girişimine karşı direnirken şehit edilen bir kahramanın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Projeler FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıl dönümünde izleyiciyle buluşacak.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi ağırlayacak. 36. NATO zirvesine hazırlık kapsamında 28 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar Ankara'da yoğun güvenlik önlemleri yürürlüğe girecek. Milli Savunma Bakanlığı, iki Türk savaş gemisinin Beyrut Limanı'nı ziyaret edeceğini duyurdu. Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'de Brexit referandumundan bu yana 10 yıl geçti, geri dönmek isteyenlerin oranı %54. Düzeltiyorum, %57. Palyatif bakım hastalarının tedavi süreçleri artık tamamen ev ortamına taşınıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz.

0: biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuşan Erdoğan, CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a partisinin rozetini taktı.
1: Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Sorunları halı altına süpürenlerden değil, çözmek için çalışanlardan olduk. Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla mağlul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz.
0: Bugün CHP'de hareketliliğin iki adresi var. Biri genel merkez, diğeri ise meclis. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün iki önemli toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılıyor. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 28 Haziran'dan 10 Temmuz gecesine kadar toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, miting, stand açma ve benzeri etkinlikler yasaklandı. Zirve süresince hem toplantı alanları hem de liderlerin geçiş güzergahlarında yoğun güvenlik önlemleri uygulanacak. Bu kapsamda delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahıslar girebilecek. Söz konusu tarihler arasında Ankara hava sahasında her türlü insansız hava aracının uçuşu da yasaklandı. Ayrıca zirve boyunca 40 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Çornomorsk limanı açıklarında Türk sahipli Panama bayraklı kuru yük gemisine düzenlenen İHA saldırısı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Karadeniz'de sivil gemilerin seyri sefer emniyetinin sağlanmasının Türkiye'nin temel öncelikleri arasında yer aldığı vurgulandı. İlgili tüm taraflar bölgedeki gerilimi düşürecek önlemler almaya çağrıldı. Karadeniz'de çıkarlarımızı ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirilmektedir denildi. Gemi saldırısında yaralanan iki Türk vatandaşının durumunun yakından takip edildiği belirtildi. ABD ile İran arasında İsviçre'de varılan mutabakatın ardından taraflardan açıklamalar geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmezse gerekeni yaparım. Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak dedi. Trump, Tahran yönetiminin serbest bırakılan fonları gıda alımında kullanılacağını ve bu alımı da ABD'nin yapacağını öne sürdü. Petrol fiyatlarının düştüğünü vurgulayan Trump, Hürmüz'de çok iyi gidiyoruz değerlendirmesini yaptı. İran tarafından açıklama ise Meclis Başkanı Kalibah'tan geldi. Kalibah, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güvence altına alarak bu görüşmeleri başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız dedi. Kalibah, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kendi düzenlemeleriyle yöneteceğini de söyledi. Soykırımcı İsrail, ABD-İran mutabakatındaki Lübnan başlığından rahatsız. İsrail basını katil Netanyahu'nun Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulması nedeniyle panik içinde olduğunu yazdı. İsrail ateşkes ihlallerini de sürdürdü. Ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde evlerine dönmek isteyen Lübnanlılara saldırdı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılardaki can kaybı 4175'e çıktı.

0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, ABD ile İran arasındaki anlaşmayı değerlendirdi. Son derece kırılgan bir durumla karşı karşıyayız dedi. Çelik, AK Parti MKYK toplantısının ardından konuştu.
1: Son derece kırılgan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isterim. İşte Hürmüz Boğazı'nın açılmasından Amerikan ablukasının kalkmasına kadar bir sürü madde var. Zenginleştirilmiş uranyumla ilgili bir sürü konular var. Yani aslında iş şimdi başlıyor. Ama İsrail'in hükümetindeki soykırım hükümetinin bakanlarının bunu sabote etmek için şimdiden radikal açıklamalar yaptığını görüyoruz. Bizim değerlendirmemiz herkesin bunun kalıcı barışa dönüşmesi için güçlü bir irade koyması ve bunu en çok tehdit eden İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilenmesidir. Hem bu gelinen aşamayı son derece anlamlı buluyoruz, destekliyoruz. Ama kırılganlığının da farkındayız. Onun için herkesi sürece destek vermeye, barışı korumaya destek vermeye davet ediyoruz.
0: İsrail-Lübnan hattındaki gerilim sürerken Türkiye'den Doğu Akdeniz'e yönelik dikkati çeken bir adım geldi. Milli Savunma Bakanlığı iki Türk savaş gemisinin Beyrut Limanı'nı ziyaret edeceğini duyurdu. TCG Sancaktar ve TCG Göksu'nun bu ziyareti uzmanlara göre bölgesel denge ve diplomasi açısından önemli mesajlar taşıyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldığı Brexit referandumunun üzerinden 10 yıl geçti. Egemenlik, ekonomik büyüme ve sınır kontrolü vaatleriyle başlayan süreç bugün hala tartışmaların odağında. Raporlara göre ekonomik cephede fatura ağır. Yatırımlar %12 ila 18 düştü. İngiltere siyasi olarak da belirsizliğe sürüklendi ve göç vaat edilen seviyede gerilemedi. 23 Haziran 2016'daki referandumda Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alan İngiltere'de bugün için AB'ye dönmek isteyenlerin oranı %57. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bıraktığını açıkladı. Açıklama, Starmer'ın hem İşçi Partisi liderliğinden hem de Başbakanlıktan istifası anlamına geliyor. Ancak istifa hemen yürürlüğe girmeyecek. Starmer, İşçi Partisi yeni liderini ve başbakanını belirleyene kadar görevini sürdürecek. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin 19. toplantısı Kazakistan'da başladı. Almada'daki toplantıya başkanlık eden Binali Yıldırım, Türk Devletleri'nin stratejik konumuna ve Orta Koridor'un önemine dikkati çekti.
2: Türk Devletleri ağırlıklı olarak Rusya ile Çin arasında Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan böylesine stratejik bir coğrafyada yer almaktadır. İstikrarı korumak, dengeli ilişkiler geliştirmek, ülkelerimizin egemenliğini, refahını güçlendirebilmek önemli bir yönetimsel başarıdır. Bu Orta Koridor artık küresel ilgi odağına girmiştir. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan tedarik sıkıntısı, AB gibi küresel aktörlerin Orta Asya ülkeleriyle, Türkistan ülkeleriyle özellikle enerji ve tedarik temini bakımından bağlamında ilerletilmiş işbirliği arzu ve gayretleri ortadadır.
0: Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da var. Masak raporlarına göre belediyede paravan şirketler üzerinden kara para aklandığı ve ihalelerde usulsüzlük yapıldı. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Belediye Başkanı Ali Ercan Akbulat'ın yardımcıları ve iş takibi yaptırdığı müteahhitler arasında rüşvet ağı kurduğu iddia ediliyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İddianamede doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar Bölgesi'nde rüşvet karşılığı usulsüz ruhsat verildiği öne sürülüyor. Dosyaya giren 40 eylemde Akpolat'ın bilgisi dahilinde rüşvet pazarlığı yapıldığı belirtiliyor. Sağlıkta entegre ve kesintisiz bakım dönemi başlıyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle, kronik ve ileri evre hastalığı olan palyatif bakım hastalarının tedavi süreçleri artık tamamen ev ortamına taşınıyor. Hastanelerde kurulacak koordinasyon birimleri evde sağlık yönetim sistemine entegre edilecek. Aile hekimleri de uzaktan sağlık hizmetiyle hastanın durumunu dijital ortamda değerlendirecek. Hastanede yatışı gerekmeyen hastaların yara bakımı, sonda uygulamaları ve medikal tetkikleri evde yapılacak. Mama, ilaç, bez raporlarıyla reçeteleri düzenlenecek. Hastalar ve hasta yakınları 444-38-33 numaralı iletişim merkezinden veya bakanlığın dijital kanallarından başvurabilecek. TRT'nin sinema dünyasına yön veren platformu 12 Punto bu yıl anlamlı bir yarışma kategorisine yer verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılına özel düzenlenen kısa film proje yarışmasında kazanan eserlerin çekimleri sürüyor. O filmlerden biri olan 10 Kere Daha, hain darbe girişimine karşı direnirken şehit edilen bir kahramanın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Projeler FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıl dönümünde izleyiciyle buluşacak. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi ağırlayacak. 36. NATO zirvesinin hazırlık kapsamında 28 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar Ankara'da yoğun güvenlik önlemleri yürürlüğe girecek. Milli Savunma Bakanlığı iki Türk savaş gemisinin Beyrut Limanı'nı ziyaret edeceğini duyurdu. Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'de Brexit referandumundan bu yana 10 yıl geçti, geri dönmek isteyenlerin oranı %57. Palyatif bakım hastalarının tedavi süreçleri artık tamamen ev ortamına taşınıyor. Spor. ...2026 FIFA Dünya Kupası J grubunda son şampiyon Arjantin, Avusturya'yı Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek 2-2 yaptı. Avusturya karşısında da 2 gol atan Lionel Messi, toplam 18 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olarak zirve adını tek başına yazdırmayı başardı. Gece oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. I grubunda Fransa 3, Irak 0, Norveç 3, Senegal 2. J grubunda ise şu sıralarda devam eden maçta Ürdün'le Cezayir karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanıyor. Milli takımımızın FIFA 2026 Dünya Kupası son maçında 25 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynayacağı mücadeleyi Cezayirli Mustafa Gorbal yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. Son şampiyon Galatasaray 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 TL ile listede ilk sırada yer aldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez kariyerinde yeni bir başarıya daha imza attı. Ay Yıldızı sporcu kadınlar dünya sıralamasında 54.'lüğe yükselerek kendi rekorunu geliştirdi. Hava durumu. Yurdun iç ve doğu kesimlerinin hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Bitlis, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı var. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, İstanbul, Çankırı, Hatay ve Malatya 29, İzmir, Denizli, Muğla 34, Bursa, Çanakkale, Burdur 31, Antalya, Mardin, Şanlıurfa 37, Diyarbakır 39 derece.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
4: Yol durumu.
0: Tem otoyolunun ilk 11 kilometresi boyunca yenileme çalışmaları sürüyor. Yol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun ilk 31 kilometresinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

0: 13 ile 16. kilometreleri arasındaki ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Birçok yemeğin yanında da ayrı bir lezzet olan pilav, Türk mutfağının en eski yemeklerinden biridir. Ülkemizin birçok yöresinde pilavsız sofra kurulmaz. Pirinç sadece pilavda değil, çorbalarda, dolmalarda, tatlılarda da kullanılır. Dünyanın hiçbir mutfağında pirinç, Türk mutfağında olduğu kadar sık kullanılmaz. Pilavın ana maddeleri olan pirinç ve bulgura verilen önem sadece mutfağımızla sınırlı kalmamış, örf, adet ve geleneklerimize de yerleşmiştir. Söz gelişi, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavı seven kaşığını yanında taşır gibi özdeyişler bulmuş. Pirinci keşfeden ve ehlileştiren Çinliler, dünyaya tanıtanlarsa Türklerdir. Türkler, Çinlilerden pirinç yetiştirme tekniklerini öğrenip üretmişlerdir. Anadolu'da zamanımıza kadar yaşayan gelenekleri Oğuzlara borçluyuz. Pirinç ve birinç kelimeleri Türkçe'ye 14. yüzyılda girmiştir. Orta Asya'da ve Anadolu'da Dodurga adını taşıyan ve bir zamanlar pirinç tarımı yapılan sayısız yer vardır.

0: Osmanlı İmparatorluğu'nda ordunun baş yemeği pilavdır. Sadrazamın önde gelen görevlerinden biri, ordu her an sefere çıkacakmış gibi aylarca yetecek kadar pirinç bulundurmaktır. Padişahlar ülkede yetecek kadar pirinç bulunması ve pirinç fiyatlarının artmaması için önlemler almış, pirinç toplayanlara ve kaçak pirinç satanlara ağır cezalar vermiştir. Pirinç günümüzde bile hala önemini yitirmeyen en önemli gıdalar arasında yer alıyor. Pirincin uzun süre saklanabilmesi pirincin değerini arttırmıştır. Evlerde, restoranlarda, lokantalarda yemeklerin yanında pilav hala yapılıyor. Bazı yemeklerse onsuz asla yenilmiyor.
1: Turkuaz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Küçük çocuklara sayı saymayı nasıl öğretirsiniz? Bu sorunun cevabını anne ve babalar çok iyi bilir. Onlar çocuklarını kucağına oturtur ve avuçlarını açtırarak parmaklarını saydırmaya başlar. Böylece 2 yaşında bir çocuk 2 elinde 10 parmağı olduğunu öğrenir. Çoğu kişinin ellerinde 10 parmağı ve 10 da ayak parmağı vardır. Bunlar saymayı öğrenmek için kullandığımız ilk şeylerdir. Elimizdeki 10 parmak sayesinde sayı sistemimizde onluk sistem oldu. 10, 9'dan sonra gelen sayının adıdır. Aynı zamanda bu sayıyı gösteren 10 ve X ile gösterilen Roma rakamlarının da adıdır. 9'un bir fazlasına 10 denir. Yani 10, 9'dan sonra ve 11'den önce gelen çift doğal sayıdır. Biliyor musunuz? 10, 0'ın ilk kullanım sayısıdır. Matematikte de ondalık sayı sisteminin tabanıdır. Bir başarıda en yüksek puan 10 ise en başarılı kişi 10 alır. Bazen iltifat ederken de 10 sayısını söyleriz. Bir sohbet ortamında arkadaşımıza "O kadar güzel konuştun ki 10 üzerinden 10 diyerek iltifat edebiliriz. Antik Yunan'da Pisagor'un öğrencileri onu en kutsal ve mükemmel sayı olarak kabul ederlerdi. Çünkü hava, su, ateş ve toprağı temsil eden 1 ile 4 arasındaki sayıların toplamı 10 yapıyordu. Hava, su, ateş ve toprak 1 artı 2 artı 3 artı 4 olarak evrensel bütünlüğü 10 sayısıyla simgeliyordu. 10 sayısı biliyorsunuz 1 ve 0 rakamlarından oluşur. Eski medeniyetlerde 9'a kadar olan rakamlar biliniyordu ama 10 yazılamıyordu çünkü 0 bilinmiyordu. Örneğin Afrika'da sayılar çentik atılarak yazılırdı. 10 için bir kütüğe 10 tane çentik atılırdı. Güney Afrika'da Lebombo Dağı'nda bulunan 37 bin yıl öncesine ait bir kemik üzerinde 29 adet çentik sayılmıştır. Dünyanın en etkili bilim insanlarından biri sayılan Profesör Doktor Erdal Karapınar, Avrupa'da 30 bin yıllık bir kurt kemiğinde beşerli kümeler halinde 57 çiziğin olduğunu tespit etmiştir. Bu çizikler dillerin çoğunda bir rakamının yazımını birbirine benzetmiştir. Çünkü Arapça, Farsça ve Latin dillerinde bir rakamı birbirine benzer. Mısır'da ve Sümerler'de sayılar 9'a kadar bilinirdi. 10 sayısının yazılabilmesi için 0'ın bilinmesi gerekiyordu. Yalnızca Sümerler 0'ı yer tutucu olarak kullandılar. Sümerler 115 sayısını yazabiliyorlar fakat 105 sayısını yazarken 1 ile 5 arasına çift kama işareti koyarlardı. Bu işaret boşluk anlamına gelirdi ve bir değer taşımazdı. TÜBİTAK dergisinde 5. yüzyılda Hint gökbilimci ve matematikçi Aryabhata'nın sıfırı ondalık sayı sistemine alarak matematiğe kazandırdığı yazılmaktadır. Daha sonra sıfır 9. yüzyılda Harezmi tarafından kullanıldı. Harezmi'nin 1'den 9'a kadar olan rakamların yanında sıfır sayısını da kullanması matematiğe getirdiği en büyük yenilik olarak kabul edilir. Harezmi, çıkarma işleminde hiçbir şey kalmadığını ifade etmek için küçük bir yuvarlak yaptı. günümüzde Arapça ve Farsça'da sıfır nokta olarak belirtilir. Bizde ve Batı dillerinde büyükçe bir yuvarlaktır. Arapça ve Farsça'da 10, aşağı doğru bir çizgi ve yanına nokta konularak yazılır. Eski Türklerde ise sıfır elbette biliniyordu. Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Osman Mert, eski Türklerde sayıların rakamla değil yazıyla gösterildiğini söylemiştir. Orhun yazıtlarında 10 sayısı rakamla değil yazıyla belirtilmiş. 10 sayısı genellikle bir başarıyı belirtir. Futbolda 10 numara genellikle takımın en yaratıcı ve lider oyuncusuna verilir. Türk futbolunda bu numara Jübile maçında Fenerbahçe forması giyecek kadar saygı duyulan taçsız kral Metin Oktay'la özdeşleşmiştir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
2: Türk Dil Kurumu sundu.
1: Gül Deste başladı.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün spor tarihinin en büyük ve en saygılı rekabetini Roger Federer'le Rafael Nadal arasındaki o eşsiz bağı konuşacağız. Bu rekabet sadece iki tenisçinin mücadelesi değil, iki farklı felsefenin ve oyun tarzının sahadaki muazzam çarpışmasıydı. Federer ve Nadal'ın karşılaşmaları bir bakıma zarafetle

0: gücün buluşması demekti. Federer, kortta bir balet gibi süzülen, her vuruşu adeta estetik kokan bir dehaydı. Nadal ise her puan için canını dişine takan ve asla pes etmeyen bir savaşçıydı. Tenis dünyası Federer'in kusursuz tek el vuruşlarına karşı Nadal'ın o meşhur solak ve güçlü oyununun yarattığı zıtlığa daima hayran kaldı. Bu rekabetin zirve noktası 2008 Wimbledon finaliydi. Yağmur aralarıyla da kesilen ve yaklaşık 5 saat süren o mücadele pek çok kişiye göre tarihin en iyi tenis maçı kabul edilir bugün bile. Nadal'ın Federer'in kalesi sayılan Wimbledon'da zafer kazandığı o gece belki de teniste bir devrin değiştiği andı. Federer ve Nadal'ı unutulmaz kılan aslında birbirlerine duydukları derin saygıydı da. Federer, Nadal için benim oyunumu çözmek için yaratılmış karşı bulmaca gibiydi derken Nadal, Roger Federer olmasaydı ben bugün olduğum oyuncu asla olamazdım itirafında bulundu. Sahada birbirlerini zorladıkça dostlukları da bir o kadar güçlendi. Bu büyük hikaye bir galibiyetle değil, gözyaşlarıyla sona erdi. 2022 yılında Federer'in veda maçında iki dev ismin kort kenarında el ele ağladığı o an, sporun, spor ahlakının, spor ruhunun başarılardan, rekorlardan, kupalardan çok daha büyük olduğunu kanıtladı. Nadal'ın o gün söylediği şu söz her şeyi özetliyordu. Roger, korttan ayrıldığında benim hayatımın bir parçası da onunla birlikte gitti. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.
2: Bir dakika. Kuyruklu yıldızlar güneş sistemimizdeki en görkemli cisimlerdir. Isı ve ışık üretmezler. Güneşe yaklaştıkça görünür hale gelir, ondan aldıkları ışığı yansıtırlar. Su, donmuş gaz, toz bulutları ve katı maddelerin karışımıyla oluşurlar. Çekirdek, saç ve kuyruk olmak üzere 3 ana bölümleri vardır. Çekirdek kısmı kirli bir kar topuna benzer. Güneşe yaklaştıkça ısının etkisiyle çekirdeğindeki buz eriyerek buharlaşır. Buharlaşmayla harekete geçen gaz ve tozlar çekirdeğin etrafında parlak, yoğun bir bulut oluşturur. Bu bulut kuyruklu yıldızın saç kısmıdır. Güneşten yayılan ışının basıncıyla buradaki gaz ve tozlar güneşin aksi yönünde uzayarak kuyruk kısmını oluşturur. Kuyruklu yıldızlar doğdukları Oort bulutundan ayrıldıktan sonra güneş sistemimizde yüzlerce yıl gezinebilirler. 76 yılda bir ortaya çıkan Halley en son 1986 yılında görüldü. Gökbilimcilere göre 2062 yılında onu tekrar görmemiz mümkün olabilir.
3: Bir dakika.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ülkenin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda hitap eden Erdoğan, CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a partisinin rozetini taktı. CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü, İl Başkanlığı binasına giderek görevine başladı. Utku Gümrükçü'nün binaya

girişi sırasında arbede yaşandı. Adalar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Ali Ercan Akbulat'ın yardımcıları ve iş takibi yaptırdığı müteahhitler arasında rüşvet ağı kurduğu iddia edildi. Dosyaya giren 40 eylemde Akbulat'ın bilgisi dahilinde rüşvet pazarlığı yapıldığı öne sürüldü. Bugün CHP'de hareketliliğin iki adresi var. Biri genel merkez, diğeri ise meclis. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün iki önemli toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. ABD ile İran, İsviçre'de savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydetti. Hürmüz Boğazı'ndan geçişe ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulacak, sürecin gözetimi için yüksek komite kurulacak. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini davet etmeyi kabul ettiklerini açıkladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bıraktığını açıkladı. Açıklama Starmer'ın hem İşçi Partisi liderliğinden hem de başbakanlıktan istifası anlamına geliyor. Ancak istifa hemen yürürlüğe girmeyecek. Starmer, İşçi Partisi yeni liderini ve başbakanını belirleyene kadar görevini sürdürecek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, ABD ile İran arasındaki anlaşmayı kırılgan olarak nitelendirdi. Herkesi süreci ve barışı desteklemeye davet ediyoruz dedi. Ömer Çelik, katliamcı İsrail'in sabotajlarına karşı uyarıda bulundu. İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilenmeli ifadesini kullandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyada yaşanan enerji krizine dikkati çekti. Enerjide elektriğin payının artırılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin 2035'e kadar %35 hedefini hatırlattı. Bu hedef Antalya'da önemli gündemlerimizden biri olacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni bir genelge gönderildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, genelge ile suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütüleceğini belirtti. Suç örgütleri kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır dedi. İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması sona erdi. Müebbet hapis cezası talep edilen Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu suçlamaları reddetti. Duruşmada sanıklarla Kundakçı'nın ailesi arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 13 Temmuz'a ertelendi. Spor. Dünya Kupası G grubunda Mısır son 32 yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Muhammed Salah ve arkadaşları Yeni Zelanda karşısında 3-1 galip gelerek son maçlar öncesinde 4 puana ulaştı. Son şampiyon Arjantin Dünya Kupası'nda 2-2 yaptı. Tangocular Avusturya'yı Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 yendi. Dünya Kupalarında 18. golünü kaydeden Arjantin'in süper yıldızı tüm zamanların en golcü ismi oldu. Haberleri sunduk.

Türkiye'nin değerleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı ve teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.

0: Bugün stüdyomuzda disiplinin, azmin ve estetiğin bir araya geldiği artistik jimnastik branşında ülkemize çok sayıda madalya kazandıran milli bir sporcumuzu ağırlayacağız. Konuğumuz branşında A milli takım kaptanlığını da üstlenen Ferhat Arıcan. Kendisi İzmir'den katılıyor programımıza. Hoş geldiniz Sayın Arıcan.
1: Merhabalar, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Ferhat Arıcan'ın kazandığı önemli başarıları sizlerle paylaşmak isteriz sayın dinleyenlerimiz. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında bronz madalya kazanarak olimpiyatlarda artistik jimnastik branşında madalya kazanan ilk Türk sporcu kendisi. Rio 2016 Olimpiyat Oyunlarına katılarak Cumhuriyet tarihimizde jimnastik branşında olimpiyatlara katılan ilk erkek sporcu aynı zamanda. Devam ediyoruz. 2020 ve 2021 Avrupa Şampiyonalarında paralel bar aletinde altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda art arda altın madalya kazanan ilk Türk jimnastikçi. Dünya jimnastik literatürüne paralel bar ve atlama masası aletlerinde Arıcan 1 ve Arıcan 2 adıyla iki hareket birden kazandıran tek Türk sporcu. Devam ediyoruz. Avrupa Jimnastik Federasyonu 2021 yılı en iyi erkek jimnastikçisi ödülünün de sahibi kendisi aynı zamanda. 12 kez üst üste Türkiye şampiyonu olma başarısını gösteren ilk ve tek jimnastikçi. Ferhat Arıcan'ın takım kaptanlığını yaptığı Türkiye A milli takımı bireysel katılımların ardından ilk kez takım halinde kota kazanarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına katıldı. Ferhat Bey, evet başarılarınız say say bitmiyor. Ne mutlu sizlere, bizlere. Ve merak ediyoruz öncelikle. Sizi tanımak istiyoruz. Hikayenizden dinleyicilerimize kısaca bahsedebilir misiniz ve sporla nasıl tanıştınız?
1: Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Ben jimnastik branşına 9-10 yaşlarında başladım. Normalde 4-5 yaşlarında başlanıyor jimnastik. Ben biraz sonradan keşfedildim diyebilirim. Okulun bahçesinde hiçbir eğitim almadan beden eğitimi öğretmenim beni ellerimin üzerinde yürürken yakalamış. Demiş bu çocukta bir terslik var, herkes ayaklarının üzerinde yürürken bu çocuk ellerinin üzerinde yürüyor. Bu çocuğu bir spor branşına yönlendirelim ve jimnastik branşına yönlendirmiş beden eğitimi öğretmenim beni. Ve 9-10 yaşlarında salona ilk adımımı attım ve o günden itibaren çok fazla çalışarak, tabii ki 4-5 yaşlarında başlanan sporda 5 yıl geriden gelmenin dezavantajını çok çalışarak, daha çok üstüne giderek bu branşın böyle büyük başarılar kazandım. İzmir'de yaşıyorum. Ege Üniversitesi spor yöneticiliği mezunuyum. Aynı zamanda da Göztepe'nin sporcusuyum.
0: Çok teşekkür ediyoruz beden eğitimi öğretmeninize. Ne güzel, ne mutlu size. Peki, son kazandığınız madalyalardan da bahsetmek ister misiniz?
1: Tabii ki. Ben 3 olimpiyat gören tek jimnastikçiyim. 2016 Rio Olimpiyatlarına giden ilk Türk erkek jimnastikçisi oldum. Tokyo 2020'ye katıldım ve orada tarihimizin ilk olimpiyat madalyasını kazandım. Ve en sonunda takım halinde de katıldığımız, tarihte bir ilk olan Paris 2024 olimpiyatlarına katıldım. 2 Avrupa şampiyonluğum var. Sizler bahsettiğiniz başarılarımdan. En sonunda Dünya Kupası altın madalyam oldu geçen yıl. 2 tane Dünya Kupası altın madalyası kazandım. Şimdi de önümüzde en büyük hedef 2028 Los Angeles Olimpiyatları olacak.
0: Olimpiyat madalyaları deyince orada bir duralım, biraz ayrıntısıyla konuşalım istiyoruz. Çok önemli bizler için, tebrik ediyoruz öncelikle. Sayın Arıcan, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında paralel bar aletinde bronz madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşattınız. Evet, olimpiyatlar gibi sporun en üst düzey organizasyonunda kazandığınız bu bronz madalya size neyi ifade ediyor ve merak ediyoruz bu başarının arkasında yatan faktörler nelerdir?
1: Tabii olimpiyatlar sporun zirvesi. 4 yılda bir yapılan ve sadece bir spor aktivitesi olarak değil, bir olimpiyat ruhunu taşıyan, yeri geldiğinde savaşları bile durduran birlik, beraberlik ve o olimpiyat ruhunu yaşadığımız bir yer. Olimpiyat benim için çok anlamlı ve olimpiyat madalyasının da ilk ve tek sahibi olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Tokyo 2020'de ilk olimpiyat madalyamı kazandığımda gerçekten çok mutlu ve gururlu hissettim.

0: gittim. Özellikle ülkem adına Türk bayrağını göndere çekmek, olimpiyat oyunları gibi çok büyük organizasyonda benim için çok mutluluk ve gurur verici bir şeydi. Olimpiyatın tabii ki de çok çalışarak kazanılıyor. Fakat sadece çok çalışmak da yetmiyor. Psikolojik ve mental anlamda da çok iyi olmanız lazım. Çünkü 4 yılda bir yapılan bir organizasyon. Ve jimnastik branşı da anlık çok büyük şanssızlığa da yol açabilecek ve çok küçük nüansların ortaya çıkardığı başarıda. O yüzden jimnastikte kusursuz ve çok konsantre olmanız gerekiyor. Ben çok çalışmanın yanında aynı zamanda mental ve psikolojik anlamda da jimnastiğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden sadece çalışmakla değil, doğru çalışmak, hayallerini hedeflerine dönüştürerek, bu hedefler uğruna da çok çalışarak elde ettiğim başarılar oldu.
1: Biraz da Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarını konuşalım Sayın Arıcan. Evet, öncesinde ağır bir çapraz bağ problemi yaşadınız ve olimpiyatlarda ameliyat olmadan bir performans göstererek finallere kaldınız, 5. oldunuz. Gerçekten üstün bir başarı, bunun için de tebrik ederiz. Bize o süreci anlatabilir misiniz?
0: Çok teşekkür ederim. Paris 2024 Olimpiyatlarından yaklaşık 3-4 ay önce Dünya Kupası'nda bir çapraz bağ problemi yaşadım. Çapraz bağ koptu açıkçası. Ve doktorlar, spor hekimleri ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Fakat ben %1 şansım varsa bile bu şansı değerlendireceğimi söyledim. Ameliyat olmadım ve çok fazla kuvvetlendirerek, çok fazla çalışarak olimpiyat oyunlarında yarıştım ve yarışmakla kalmayıp finallere kaldım. Paris 2024'te çapraz bağım kopuk bir şekilde olimpiyat finalinde yarıştım. Ve benim için nasıl Rio olimpiyatları ilk gittiğim tarihi bir olimpiyatsa, 2020 Tokyo madalya kazandığım tarihi bir olimpiyatsa, 2024 Paris'te vazgeçmediğimi, sonuna kadar gittiğini, asla pes etmediğimi gösterdiğim bir olimpiyat oyunları oldu.
1: Sayın Arıcan, ülkemizi milli bir sporcu olarak temsil etmek nasıl bir duygu? O anlarda neler hissediyorsunuz?
0: Tabii ki ülkemizi, bayrağımızı, vatanımızı temsil etmek bizim için gerçekten çok büyük bir gurur. Orada hele ki İstiklal Marşımızı okutmak bizim için tarif edilemez duygular. Biz orada tüm Türkiye'yi temsil ediyoruz ve dünyaya duyuruyoruz bunu. Bu bir ülkemizi elçileriyiz aslında orada sporda. Bizler ülkenin elçileriyiz. Bunu da layığıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Ülkemizi temsil ediyoruz. Benim için çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir gurur ve bundan sonra gelecek olan nesillere de bu tecrübeyi, bu mutluluğu ve en önemlisi de bu mirası bırakabilmek en önemli hedeflerimden biri. Bunun için de çalışmalarıma devam ediyorum.
1: Türkiye'nin değerlerinde bu bölümde konuğumuz, artistik jimnastik branşında ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Ferhat Arıcan. Kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Sayın Arıcan, bir sporcu olarak bir gününüz nasıl geçiyor genel olarak, bizlere anlatabilir misiniz?
0: Tabii ki bizim jimnastik branşında biraz yoğun oluyor antrenmanlarımız. Günde çift antrenman yaptığımızda sabah 10 ve 12.30 arasında sabah antrenmanımız oluyor. Öğleden sonra da 4 ve 6.30 olarak akşam antrenmanımız oluyor. Bazen daha uzun sürebiliyor. Günde 6-7 saati bulabiliyor. Tek antrenmanda 4-5 saat yapıyoruz. Tabii geri kalan kısımda da bizim dinlenme saatimiz, yemek yeme saatimiz, uyku saatimiz bile hep aynıdır. Rutinlere çok önem veren biriyim ben. Bu rutinleri çok iyi bir şekilde yaptığınızda başarı geliyor çünkü. O yüzden antrenman ve yarışma dönemlerinde en çok dikkat ettiğim şeyler rutinler. Sabah aynı saatte kalkarım. 7.30-8. İşte öğlen aynı saatlerde bir öğle uykusu, çok iyi bir dinlenmemi sağlayacak şekilde antrenmanlarıma ve yarışmalarıma odaklı bir şekilde bayrağımızı, milletimizi temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
1: Biraz önce bahsettiniz, evet, uyku, beslenme, psikolojik, fiziksel faktörler. Peki profesyonel olarak sporla uğraşan gençlerimize bu konularda tavsiyeleriniz neler olabilir?
0: Tabii ki fiziksel olarak kendilerine iyi bakmaları gerekiyor. Çok çalışmaları lazım. Bu zaten gerekli olan bir şey ama çok çalışmalarının yanında biraz önce de bahsettim. Psikolojik ve mental anlamda kuvvetli olmaları lazım. En önemlisi de biraz önce Paris 2024 Olimpiyatlarından bir anekdot paylaştım size çapraz bağlarımın sakatlığı ile ilgili. Orada asıl gençlerin ve spora başlayacak yeni neslin, genç neslin alması gereken mesaj asla pes etmemeleridir. Önlerine çok engeller çıkabilir ama bu engeller çıktıktan sonra düştüğü yerden daha büyük bir kararlılıkla çıkması başarıyı getirir. O yüzden asla pes etmemek ve hayallerini hedeflerine dönüştürerek çok çalışmaları gerekiyor. O yüzden hayal kurmakla başlar, hedefe dönüşür. Hedefe dönüştükten sonra da çok çalışarak istediğiniz en büyük başarıları kazanabilirsiniz.
1: İnsan başarısızlıklarından öğrenir de diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle. Her sporcu başarıyı sahiplenir ama ben başarısızlıklarımı da sahipleniyorum. Çünkü her başarısız olduğumda bir ders çıkartıyorum ve başarısız olduğum kısımdan başarılı olmaya giden kısma çok büyük derslerle başarısızlığı bir kenara koyarak, onu cebime koyarak aslında başarısızlıklarımla da bu başarıyı kazanıyorumu anlatıyorum. O yüzden yanlış yaptığınızda hiçbir zaman korkmayın. Yanlış yaparak doğruya gideceksiniz. Başarısız olduğunuzda asla vazgeçmeyin. Başarısız olarak başarıya ulaşacaksınız.
1: Gençlerimize mesaj olsun değil mi Sayın Arıcan?
0: Evet.
1: Evet, önümüzde Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları var. Biraz bu konuyla ilgili konuşmak istiyoruz. Madalya gelir mi? Siz neler yapacaksınız? Nasıl hazırlanacaksınız?
0: Şimdi tabii ki 2028 Los Angeles şu an önümdeki en büyük hedef. Benim dördüncü olimpiyatım olacak. Dört olimpiyata giden bir jimnastikçi zaten yok ama Türk sporcular arasında da 4 üzeri olimpiyata giden çok az sporcu var. Aslında bu olimpiyata gittiğimde büyük bir tarih yazacağım bireysel anlamda. Diğer bir noktada da tabii ki madalya alma şansım çok yüksek. Ben yarışmalar öncesinde böyle net ve keskin konuşmak çok istemiyorum. Sadece çalışıp çalıştığımı göstermek istiyorum. Onun öncesinde kısa vadeli hedeflerim var. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası var. Onlarda madalyalar kazanarak 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda daha büyük madalya adayı olduğumu göstermem gerekiyor. O yüzden kısa vadeli hedeflerim Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak. Daha sonra Olimpiyat Oyunları'nda yeniden dördüncü olimpiyata giden bir jimnastikçi ve ikinci olimpiyat madalyasını alan bir jimnastikçi olmak istiyorum.
1: Çok büyük sorumluluk üstlendiniz Sayın Arıcan. Evet, inşallah kalplerimiz sizinle, biz de başarılarınızı televizyondan heyecanla takip ediyor olacağız. 10 parmağınızda 10 marifet Sayın Arıcan, siz aynı zamanda Göztepe Jimnastik Şube Başkanlığı görevini de yürütüyorsunuz. Burada çocukların jimnastiğe başlaması için birçok yeni adım attığınızı da biliyoruz. Çocukların küçük yaşta jimnastiğe başlamasının önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
0: Evet, jimnastik en küçük yaşta başlanan temel spordur. 2 yaşında öğrencilerimiz var bizim. Göztepe Jimnastiği'nin şu anda yöneticiliği üstlendim. Ve öncesinde kendi akademim vardı. Ve çocuklara ulaşarak onların spor kültürünü, spor ahlakını, spor disiplinini arttırmak için bütün tecrübelerimi aktarmak adına bir akademi açtım. Daha sonra Göztepe Jimnastik'le birleştik. Göztepe tabii ki olimpik branşlarda çok hem başarıya ulaşan hem de Mehmet Sepil gibi bir vizyonlu başkana sahip. Göztepe Jimnastik'in yöneticiliğini üstlendim. Tabii ekip olarak orada çocuklarımızı spora yönlendiriyoruz, spora teşvik ediyoruz. Küçücük O 2 yaşında, 3

0: yaşında çocuklar jimnastikle tanışıyor, disiplinle tanışıyor. En önemlisi o spor kültürüyle tanışıyor. O yüzden benim sporculuğum dışında sporu bıraktıktan sonraki en büyük hedeflerimden biri de bu tecrübelerimi aktarıp benden daha başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum. Şu anda 1500'e yakın öğrencimiz var ve o öğrencilere, o çocuklara spor kültürünü aşılamak beni çok mutlu ediyor. Olimpiyat madalyasını aldığımda da salona gittim. O 3-4 yaşında, 5 yaşında öğrenciler olimpiyat madalyasına dokunarak antrenman yaptılar. Ya yani bu gerçekten benim için çok gurur verici ve sporcular için de küçücük yaşta olimpiyat madalyasını görüp motive olmaları ilerideki hayatlarında sadece spor anlamında değil, belki sporcu değil, iş hayatında bu spordan gelen disiplinle ve motivasyonla hayatlarına bir adım önde başlayacaklar. O yüzden ben buna çok önem veriyorum ve spor kariyerim devam ettikçe ve spor kariyerim bittikten sonra her çocuğu spor yapmaları için elimden gelen her şeyi yapacağım.
1: Türkiye'nin değerlerinde bugün stüdyomuzda disiplinin, azmin ve estetiğin bir araya geldiği artistik jimnastik branşında ülkemize çok sayıda madalya kazandıran milli bir sporcumuzu ağırladık. Konuğumuz branşında A milli takım kaptanlığını da üstlenen Ferhat Arıcan'dı. Ay yıldızlı formayla nice başarılara imza atarak bizi gururlandıracağına inancımız tam. Kendisine şimdiden başarılar diliyoruz ve programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Herkese çok teşekkürler.
1: Sağ olun.
0: Çok güzel bir yayın oldu. Elinize sağlık.
1: Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için hazırlayan Ufuk Vural ve teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın. Türkiye'nin değerleri.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost deli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Bir şehir.

Bir nehir geçer içinden zamanın. Sessiz ama derin, ağır ağır. Yağmur düşer toprağına usulca. Yeşil büyür, hayat çoğalır. Ne tam şehir gürültüsü, ne de köy yalnızlığı. Sakarya'dır burası. İnsanı hem dinlendiren, hem yaşatan. Bugün doğanın ve şehrin iç içe yaşadığı bir yerdeyiz. Suyun yön verdiği, toprağın bereketle konuştuğu bir şehirdeyiz. Sakarya'dayız. Sakarya ismi bu topraklardan geçen ve yüzyıllardır bölgeye hayat veren Sakarya Nehri'nden gelir. Antik çağlarda bu nehir Sangaryos adıyla bilinir ve dönemin kaynaklarında bu isimle anılır. Zamanla halkın dilinde değişir, yumuşar ve Sakarya halini alır. Bu dönüşüm yalnızca bir kelime değişimi değildir. Aynı zamanda tarih boyunca süregelen yaşamın bir yansımasıdır. Sakarya Nehri geçmişte olduğu gibi bugün de akmaya devam eder. Ve bu şehir adını bir nehirden alarak aslında kendi karakterini de tanımlar. Sakin ama güçlü, sürekli akan ve hayat veren. Sakarya, Marmara bölgesinin doğusunda yer alır. Kuzeyinde Karadeniz uzanır, güneyinde verimli ovalar ve dağlık alanlar bulunur. Bu konum şehri tarih boyunca hem bir geçiş noktası hem de bir yerleşim alanı haline getirmiştir. Şehrin coğrafyası suyla şekillenir. Sakarya Nehri yüzyıllardır bu toprakları besler. Sapanca Gölü dingin yüzeyiyle şehre huzur katar. Yağışlı iklimi sayesinde ormanlar sık ve canlıdır. Yeşil burada sadece bir renk değil, yaşamın kendisidir. Geçmişe bakıldığında Sakarya birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Frigler, Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar bu bölgede yaşamış, her biri kendi izini bırakmıştır. Osmanlı döneminde ise Sakarya özellikle tarım ve ticaret açısından gelişen önemli bir yerleşim haline gelmiştir. Ancak bu şehrin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri 1921 yılında yaşanır. Sakarya Meydan Muharebesi yalnızca askeri bir başarı değil, bir milletin kaderinin değiştiği anlardan biridir. Bu topraklar o günlerde büyük bir direnişe sahne olur. Bugün Sakarya'ya bakıldığında geçmişin izleriyle bugünün hareketi bir arada görülür. Bir yanda gelişen şehir hayatı, üniversiteler, sanayi ve modern yaşam. Diğer yanda doğanın hala güçlü olduğu alanlar, nehirler, göller ve ormanlar.

Şehrin en bilinen duraklarından biri olan Sapanca Gölü, yılın her mevsiminde sakinliğini korur. Sabah saatlerinde gölün yüzeyine düşen sis, suyla gökyüzünü birbirine karıştırır. İnsan burada yürürken zamanı yavaşlar, şehir geride kalır. Gölün çevresinde uzanan yürüyüş yolları, bisiklet rotaları ve küçük iskeleler Sakarya'nın dingin yüzünü ortaya koyar. Sapanca'dan Karadeniz'e doğru ilerledikçe doğa biraz daha vahşileşir. Karasu sahiline ulaşıldığında bu kez Karadeniz'in hırçın dalgaları karşılar insanı. Yaz aylarında kalabalıklaşan bu sahil, kışın bambaşka bir sessizliğe bürünür. Dalgaların sesi rüzgarla birleşir ve Karasu'yu farklı bir ruh haline taşır. Sakarya'nın en etkileyici doğa harikalarından biri saklı bir dünya gibidir. Acarlar Longozu. Türkiye'nin en büyük longoz ormanlarından biri olan bu alan, suyun içinde büyüleyen ağaçlarıyla adeta başka bir coğrafyayı andırır. Ahşap yürüyüş yollarında ilerlerken suyun içinden yükselen ağaçların arasında yürümek, insana doğanın ne kadar güçlü ve özgün olduğunu hatırlatır. Şehrin iç kesimlerine doğru gidildikçe doğa yine kendini farklı bir şekilde gösterir. Taraklı, Osmanlı'dan kalma ahşap evleriyle geçmişin izlerini bugüne taşır. Dar sokaklarında yürürken sanki zaman biraz geriye gider. Akyazı ve çevresi ise yayla kültürünü hissettiren doğasıyla öne çıkar. Özellikle yaz aylarında serinlemek isteyenler için bu bölgeler adeta bir kaçış noktası olur. Sakarya'da doğa ne kadar güçlüyse mutfak da o kadar zengindir. Çünkü bu şehir Karadeniz'le Marmara arasında bir geçiş noktasıdır ve bu durum sofralara da yansır. Sabah saatlerinde bir Sakarya sofrasına oturduğunuzda karşınıza çıkan ilk lezzetlerden biri ıslama köftesi olur. Ekmeklerin et suyuna batırılarak hazırlandığı bu köfte sade görünür ama damakta güçlü bir iz bırakır. Biraz ilerlediğinizde özellikle köylerde yapılan dartılı keşkek geleneksel sofraların vazgeçilmezidir. Uzun sürede pişirilen bu yemek sabrın ve emeğin bir yansımasıdır. Şehirde dolaşırken yalnızca yemekler değil, toprağın sundukları da kendini hissettirir. Fındık bahçeleri özellikle kuzey ilçelerde uzanır gider. Mısır tarlaları, sebze üretimi ve küçük ölçekli tarım Sakarya'nın kırsal yaşamını hala canlı tutar. El sanatlarındaysa geçmişten bugüne gelen bir sadelik vardır. Ahşap işçiliği özellikle Taraklı çevresinde kendini gösterir. Evlerin mimarisinde, kapılarda, pencerelerde bu ustalığın izlerini görmek mümkündür. Sakarya'da yaşam doğadan kopmaz. Topraktan gelen ürünler sofraya gelir, el emeği ise gündelik hayatın içinde yaşamaya devam eder. Sakarya'nın tarihi kimliğinde önemli bir yere sahip isimlerden biri, Türk Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen komutanlarından Ali Fuat Cebesoy'dur. 1882 yılında İstanbul'da doğan Ali Fuat Cebesoy, Osmanlı Harp Okulu'ndan mezun olur ve askeri kariyerine erken yaşlarda başlar. Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sırasında çeşitli cephelerde görev alır, bu süreçte edindiği deneyimle dikkat çeker. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ardından Anadolu'da başlayan direniş hareketlerine katılır. Mustafa Kemal Paşa'nın yakın silah arkadaşlarından biri olarak milli mücadelenin örgütlenme sürecinde aktif rol üstlenir. 1919 yılından itibaren Batı Anadolu'da Kuvayi Milliye Birliklerinin kurulmasında görev alır ve bu yapılanmanın güçlenmesine katkı sağlar. Batı Cephesi Komutanı olarak görev yapar ve düzenli orduya geçiş sürecinde önemli sorumluluklar üstlenir. Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde ve sonrasında yürütülen askeri faaliyetlerde cephe düzeninin sağlanması ve birliklerin organize edilme sürecinde yer alır. 1921 yılında Sovyetler Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Moskova Büyükelçisi olarak atanır. Bu görev sırasında Türkiye'nin dış politikasına katkı sağlar ve diplomatik ilişkilerin kurulmasında rol oynar. Cumhuriyet'in ilanından sonra siyasi hayatına devam eder, milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunur. Ali Fuat Cebesoy hem askeri hem de siyasi kimliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde

etkili olmuş önemli isimlerden biri olarak anılır. Sakarya ve çevresiyle kurduğu bağ, özellikle milli mücadele dönemindeki faaliyetleriyle öne çıkar. Sakarya mutfağı, Marmara ve Karadeniz kültürlerinin kesiştiği bir noktada şekillenir. Bu yüzden hem et yemeklerinin hem de tahıl ağırlıklı geleneksel tariflerin izini taşır. Ancak zamanla bazı lezzetler günlük hayatın temposu içinde unutulmaya yüz tutar. Bunlardan biri de Uhud tatlısıdır. Bu tatlı, buğdayın filizlendirilmesiyle elde edilen özün uzun saatler kaynatılmasıyla hazırlanır. Hiçbir tatlandırıcı kullanılmadan yapılan, tadını ve lezzetini kendi kıvamından alır. Yapılması uzun sürdüğü ve yorucu olduğu için özel günlerde yapılır. Uhud yapılırken 18 litrelik teneke tabanından çiviyle 15 ila 20 yerinden delinir. Delinen teneke yarısına kadar buğdayla doldurulur. Güneş ışığı almayan loş bir yere ıslatılarak bırakılır. 2 günde bir ıslama işine devam edilir. Her ıslamadan önce buğday iyice karıştırılır. Buğday çimlenmeye başladığı zaman teneke dolmaya başlar. Çimlenme ilerledikçe buğday topaklanmaya başlar. Buğdayın topaklanmaya başlamasıyla birlikte ufalanarak bez üzerine serilir. Ufalanarak birbirinden ayrılan buğday yeniden tenekeye alınıp ıslatılmaya devam edilir. Bu işlem 15 gün kadar sürer. Bu zaman zarfında buğday tanelerinin saçak kökleri ve filizleri 4-5 santimetre kadar uzar. Saçak kökleri ile filizleri beyaz olur. Saçak kökleri ve filizleri yeşillenirse Uhud acımtırak olur ve tat özelliğinden uzaklaşır. Yeşerme başlamadan, yani olgunlaşan çimler bir tokmak veya yuvarlak bir taşla dövülerek ezilip suyu alınır. Elde edilen bu suya çok az bir miktar su katılarak büyük bir kap içerisinde kaynatılmak üzere ateşin üzerine konur. Kaynamaya başlayınca çok katı olmayacak biçimde un ilave edilerek karıştırılmaya başlanır. Kaynatma işi sıvı halde bulunan bu karışımın koyulaşmasına kadar devam eder. Koyulaşmaya başladığı zaman üzeri sakızlanmaya başlar. Bu safhadan sonra artık kıvamını almaya başlamıştır. Kıvamını alan Uhud koyu kahverengini alır. Uhud 15 dakika daha ateşte tutulduktan sonra ateşten indirilerek soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra kavanozlara doldurulup kahvaltılarda ekmeğe sürülerek yenir. Sakarya'nın kültürel hayatı yıl boyunca düzenlenen etkinliklerle canlılığını korur. Bu etkinlikler içinde en dikkat çekenlerden biri her yıl düzenlenen Sakarya Kültür ve Sanat Festivali'dir. Festival süresince şehir farklı bir ritme bürünür. Meydanlar konserlerle, sergilerle ve sahne gösterileriyle dolup taşar. Yerel sanatçılarla birlikte farklı şehirlerden gelen katılımcılar da bu etkinlikte yer alır. Aynı zamanda yöresel ürünlerin tanıtıldığı standlar kurulur, el emeği ürünler, geleneksel lezzetler ve kültürel değerler ziyaretçilerle buluşur. Bu festival, Sakarya'nın yalnızca modern yerini değil, geçmişten gelen kültürel birikimini de görünür kılar. Sevgili dinleyiciler, bugün nehirlerin şehri Sakarya'daydı. Sizlere Sakarya ve çevresinde bilinen bir türküyle veda ediyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş, mikrofonda ben Orhan Yaşar. Bir sonraki şehirde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Turkuaz.
1: Köroğlu daha tüfek icat oldu, mertlik bozuldu diye yakınmaya başlamadan önce ülkeler kılıçla fethediliyor, hainlerin başları bedenlerinden kılıçla ayrılıyor, kılıçla ihanet ediliyor ya da boyun eğiliyordu. Kılıç yarası değil, dil yarası lafının ya da bir saldırıdan, savaştan kurtulanlara kılıç artığı denmesinin bir anlamı vardı mesela. Sonra delikli boru icat oldu, ateşli silahlar devri başladı, asker askeri, ordu orduyu görmeden savaşır oldu. Kılıç, şimdilerde antikacıların nadide parçalarından biri artık. Kılıç asırlar boyu bütün geleneksel toplumların özel anlamlar yüklediği nesnelerden biri olmuştur. Şövalyeler, silahşörler, samuraylar için kılıç sadece bir silah değil, neredeyse kutsal bir gereçtir. Yeminler kılıç üzerine yapılmış, bazı kılıçlar nesilden nesle aktarılan bir emanete dönüşmüştür. Emanet demişken, Topkapı Müzesi'nde Kutsal Emanetler bölümündeki en önemli parçalardan bazılarının kılıçlar olduğunu hatırlatalım. Dedelerimiz asırlar boyu şu cephe senin, bu cephe benim koşturup durmuşlardı. Böyle olunca dilimizde kılıçla ilgili çok sayıda deyim vardır. Kılıç vurmaya kılıç çalmak, hücuma kalkmaya kılıç çekmek demiş, tahta çıkan padişahın beline kılıç bağlamış ya da savaşacak yaşa gelmiş olan delikanlı için kılıca gelmiş tabirini kullanmışız. Kılıç, geleneksel toplumda bu denli önemli ve merkezi bir nesne olduğu için aynı zamanda kılıç etrafında da bazı sanatlar gelişmiştir. Çelikten kılıç yapan ustalar dışında, kılıcın kabzasına, kılıfına çeşitli işlemeler nakşeden, bazı değerli taşları yerleştiren ustalar da yetişmiştir.

0: Hasılı, kültürümüzde kılıç sadece bir silah değildir, çok daha fazlasıdır.
1: Turkuaz.
2: Bir dakika.
3: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütleçekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
2: Bir dakika.
4: Türkiye'de saat 10.
5: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
4: İyi sabahlar, ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet acının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. Bugün CHP'de hareketliliğin iki adresi olacak, biri genel merkez, diğeri ise meclis. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün iki önemli toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, İsviçre'de savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydetti. Hürmüz Boğazı'ndan geçişe ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulacak, sürecin gözetimi için yüksek komite kurulacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini davet etmeyi kabul ettiğini açıkladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmayı kırılgan olarak nitelendirdi. Herkesi süreci ve barışı desteklemeye davet ediyoruz, İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilenmeli dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni bir genelge gönderildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, genelgeyle suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütüleceğini belirtti. Suç örgütleri kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır dedi. İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması sona erdi. Müebbet hapis cezası talep edilen Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu suçlamaları reddetti. Duruşmada sanıklarla Kundakçı'nın ailesi arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 13 Temmuz'a ertelendi.

ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. J grubunun ikinci haftasında Cezayir 1-0 geriye düştüğü maçta Ürdün'ü 2-1 yendi. Bu sonucun ardından Cezayir grupta puanını 3'e yükseltirken Ürdün ikinci karşılaşmasında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. J grubunun diğer maçında Arjantin Avusturya'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Cezayir maçında 3 gol birden atan Messi bu maçta da attığı 2 golle 2 maçta 5. golüne imza attı. 18 gole ulaşan Messi böylece Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Fransa ve Norveç

son 32 turunda. I grubunda Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna çıkmayı garantiledi. Philadelphia stadında yapılan maçın ikinci yarısında başlayan şiddetli gök gürültüsü sağanak 2 saatlik gecikmeye neden oldu. I grubunun diğer maçında Norveç, Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turunu garantiledi. Norveç yıldızı Erling Haaland kaydettiği 2 golle maça damgasını vurdu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28 derece, yine güneşli olmak üzere Bern ve Lefkoşa, Viyana 34, Brüksel, Amsterdam, Tiran, Bakü ve Berlin 31, Kerkük 45, Stockholm ve Saraybosna 22, Sofya 28, Üsküp 33, Paris 38 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

tren memleket kokuyor. Bu tren hasreti neşeyle buluşturuyor. Memleket treni Türkiye saatiyle 10:05 geçe Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kalkıyor. Bu sıcacık yolculuğa siz de davetlisiniz. Ankara'dan merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir sabahta, yeni bir memleket treni yolculuğunda buluşuyoruz. Hoş geldiniz. 23 Haziran 2026 Salı'yı gösteriyor değerli dinleyenler, takvimler. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Teknik masada Burak Hararoğlu bizlerle birlikte. Mikrofonda ben Gülnur Akalın efendim. Güzel güzel birlikte efendim. Böyle başımızı cama yaslamışçasına, biliyorsunuz değil mi? Hep öyle söylüyoruz. Güzel bir tren yolculuğu edasıyla birlikte yol alacağız yine. Şarkılar, türküler bizlere eşlik edecek. Sizler de katılmak, sesinizi duyurmak isterseniz çok mutlu oluyoruz efendim. Sizler aradığınızda, ileti gönderdiğinizde +90 312 463 34 19 ya da 21 +90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımız, ulaşabilirsiniz bizlere. Memleket Treni ismiyle Facebook ve Instagram'da olduğumuzu hatırlatıyoruz sizlere. Dinleme yollarınız efendim internet üzerinden radyo.trt.net.tr adresi ve TRT Dinle uygulaması. Kısa dalga 19 metre 15.350 kHz ve TürkSat 4A Batı paketi uydusundan yine sesimizin sizlere ulaştığını sizlerle paylaşalım. Efendim güncel köşemizde bugün çok mühim bir konu. Gıda israfını konuşacağız değerli dinleyenler. Benim de böyle üzerinde durduğum, ilgilendiğim ve uygulamaya, yapmamaya çalıştığım bir konu. Sizler ne düşüneceksiniz? Aslında bilmediğimiz çok çarpıcı istatistikler var efendim. Neleri israf ettiğimiz üzerine güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ve kitaplık köşemiz her salı biliyorsunuz. Hocamız Merve Akbaş bizlerle birlikte oluyor. Monsieur İbrahim ve Kur'an'ın çiçeklerini konuşacağız bugün. Çok güzel, kısacık efendim böyle yumuşacık bir hikaye. Gönüllere dokunan, yazarın daha önce de bir kitabını konuşmuştuk. Bayan Mink ve Hiç Olmayan 10 Çocuğunu konuşmuştuk. O da kısacık ve gönüllere dokunan bir hikayeydi. Demek ki efendim Erik Emmanuel Schmidt genel olarak böyle hikayeler, kitaplar yazıyor. Çok güzel bir hikaye. Monsieur İbrahim ve Kur'an'ın çiçekleri beyaz perdeye de aktarıldı. Çok güzel bir sohbet sizleri bekliyor olacak. O zaman efendim anladığınız kadarıyla vagonlarımız bugün dolu dolu, sizlere aktaracağımız çok şey var. Güzel de bir şarkıyla haydi gelin başlayalım. Hayırdır inşallah.

Haydi gelin bugüne ne alıntıladık sizler için bir göz atalım değerli radyo dostları. Doçent Doktor Şafak Nakajima'nın Acının İçinden Geçerken isimli güne bir notu. Sağlığımız bozulduğunda ya da kurduğumuz hayat sarsıcı değişimler ve kayıplar nedeniyle sürdürülemez hale geldiğinde o güne dek inşa ettiğimiz anlam dünyası bir anda dağılıp gider. Ancak bu yıkımın ardından beliren yeni gerçeklik, her ne kadar daha sessiz ve daha sarsıcı olsa da çoğu zaman çok daha derin ve dış ölçütlerden bağımsız bir hakikati içinde taşır. Bu yeni anlam arayışı artık performansla değil, varoluşla, yalnızca başarıyla değil, samimi ve sahici bağlar kurabilmekle ilgilidir. Kendi değerimizi kanıtlamak için durmaksızın delil toplamanın ötesine geçip sabrı, tevekkülü, şükrü, yeniden ayağa kalkmayı mümkün kılan cesaret ve kararlılığı, ayrıca başkalarının esenliğine katkıda bulunmayı merkeze aldığımızda muazzam bir dönüşümün kapısı aralanır. Duygularımızı yok saymak, hayatı tükenerek ve verimsizce ziyan etmek ya da zorunlu olmadıkça ilaçlara sığınmak yerine akılcı düşünmeyi öğrenmek, bilinçlenmek ve erdemlerimizi geliştirmek bizi yaşamın kaçınılmaz zorlukları karşısında gerçekten dirençli kılan yegane güçtür değerli memleket treni yolcuları. O zaman o güce sahip olmak dileğiyle efendim haydi gelin yola devam edelim.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Güzel şarkıların ardından programımızın başında bahsettik. Gıda israfını konuşacağız. Gerçekten çok önemli bir konu efendim. Maliyet açısından, dünyadaki çelişkiler açısından her konuda masaya yatıracağız. Çünkü bir tarafta aç insanlar var, bir tarafta obeziteyle mücadele var. Gerçekten çok ciddi istatistikler var. Siz de şaşıracaksınız. Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Tayar'ı ağırlıyoruz efendim telefon attığımızda. Mustafa Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk yıllarım. İyi yayınlar efendim.
0: Nasıl başlarsınız gıda israfı? Çünkü bence çok yönlü bir konu. Neresinden başlayacaksınız? Ben de merak ediyorum neler anlatacaksınız. Buyurun.
1: Valla sabah sabah şu güzel bir yaz sabahında konuşulacak konulardan birisi de bu zannederim. Çünkü hatırlarsanız pandemi bize çok şey öğretti. Bunlardan birisi gıdanın son derece önemli olduğu.
0: Evet.
1: Biz o pandemi günlerinde o paniği yaşadık ama çabuk unuttuk. Oysa şu anda size söyleyeyim, dünyada gerçekten ciddi bir sıkıntı var. Yani gündemimizdeki konulara bakın. İşte onu konuştuk, bunu konuştuk. Şunlardı ama gıdayı ve gıda israfını ihmal ediyoruz. Ve unuttuğumuz tek bir şey daha var. Geleceğimizi ihmal ettiğimizin farkında değiliz. Yani şu anda işte konuşuyoruz ama küresel ısınma, iklim krizi, gıda israfı kapımızda. Biz de hala evlerde gayet rahat gıdaları çöpe atabiliyoruz. Üretimi ihmal ediyoruz ama sayılar için söyleyeyim, korkunç sayılarımız var. Evet, şu anda sofrasına ekmek bulamayan, açlık sınırında olan dünyada yaklaşık 8 milyon insan var. Bunlar şu anda açlar, bekliyorlar. Bir avuç buğdaya muhtaç. Öbür tarafta da 2,5 milyar insan. Bunlar da obeziteyle mücadele. Ya fazla kilom var, buna nasıl mücadele edin? Onun savaşını veriyorlar. Böyle bir tezat içinde bir dünyada yaşıyoruz. Yine sayılarla devam edersek, eğer bu hızda kontrolsüz tüketime devam edersek dünya kaynakları bize yetmeyecek. Şu andaki tüketimi karşılayabilmek için bizim bir yarım dünyaya da ihtiyacımız var. Şu kontrolsüz tüketim, aşırı gıda israfını yerine getirebilmek için böyle bir ihtiyacı karşılamamız gerekiyor. Onun dışında yine tehlikeden bahsetmeye devam edersem 2035 yılında Türkiye'nin dahil olduğu birçok ülke artık su kıtlığıyla karşılaşacak. Yani bizim bu kontrolsüz doğayı kullanmamız, işte iklim krizi dediğin zaman da temel gıda maddelerinin birisi olan sudan da uzaklaşacağız. O yüzden yani sizin program, sizin aracınızda bugün bir şey ulaşabilsek ne mutlu bana. Hiç olmazsa hepimizin bir soru sorması lazım ve bu konuda ben ne yapabilirim demesi gerekiyor.
0: Evet, çok haklısınız hocam. Gerçekten öyle. Çok da yönlü de bir konu. Şimdi devletler için ciddi bir ekonomik kayıp var. Bir yandan satıcılar yani arz edenler, ben bakıyorum marketlerin önünde de böyle bir inanılmaz bir israf. Atılan, hiç kullanılmadan atılan etler, bilmiyorum yani manav ürünleri, sebzeler. Bir taraftan da biz ihtiyacımızdan fazlasını satın alıp bir de tüketici kısmı var zannediyorum. Onu israf ediyoruz. Çok yönlü bir konu değil mi hocam?
1: Böyle söyleyeyim. Şimdi bakın hani hep bize büyükler öyle öğretti. Yani sofrada lokma arkandan ağlasın der. İşte pirinç arkandan ağlamasın. Biz o tabaktaki tek pirinç tanesinin peşinde koşarız.
0: Evet.
1: Biz bugün artık o arkamızdan ağlamayan pirinç. Eğer Türkiye'de bizim her gün tabağımıza bir kaşık pirinç bıraksak, bunları bir kamyona doldursak, inanın Bursa'dan Ankara'ya kadar 10'ar tonlu kamyonlardan bir konvoy yapabiliriz. Sadece bir kaşık pirinçten bahsediyorum. Oysa biz ülkemizde yaklaşık kişi başı yılda 124 kilogram gıdayı çöpe atıyoruz. Yani insan boğazını girecek kadar, çöpe atacak kadar da hoyrat davranıyoruz. Yani mutfaklarda toplu tüketimdeki tüketime sunulan gıdanın %19'u çöp, atık, olmaz. Ya yani bunun bedelini hepimiz ödemek zorunda kalacağız. O yüzden yani işte büyük büyük laflar edelim. Bunun için hükümet hallesi her birimizin, her bir bireyin 7'den 70 herkesin bu konuda atıcı adımlar olduğunu düşünüyorum. Öbür türlü yani gıda israfı veya gıda kaybı diye iki başka ele alabiliriz. Bir tanesi üretimden markete gelen aşamadaki kayıplar. Yani biz bugün ürettiğimiz 3 elmadan 1 elmayı daha markete geldiği anda kaybediyoruz. Üretim hatası, depolama hatasıyla. Ondan sonra yolculukta bizi ilgilendiren taraf başlıyor. Yani marketten eve gelene kadar işte yaptığımız hatalar, işte ihtiyaçtan fazla gıda

0: satın almak, yanlış depolamak ve şu son kullanım tarihiyle E5 tarihi karıştırınca da tüketilebilecek gıdayı da çöpe atıyoruz.
1: Evet.
0: Bu da yine bizim evde yaptığımız büyük hatalardan birisi.
1: Evet. Son tüketim tarihi hatasını söylüyorsunuz değil mi hocam?
0: Tabii. Şimdi öyle bir algımız var. Yani bu
1: Evet,
0: ürünün
1: öyle bir
0: son
1: algımız var.
0: tarihi geçti, bu artık yenmez. Halbuki oradaki deklarasyon farklı bir şey. Yani bu gıda tüketilebilir ancak artık fiziki özelliklerini kaybetti. Biraz şekli bozuldu, biraz rutubet kaybetti ama hala soframız insan gıdası tüketilebilecek gıdadır. Biz bunu yani en iyi niteliklerini kaybetmiş gıda olarak alıyoruz. Oysa dünyanın her tarafı bulunan bir şey yani işte Gıda Bankası marifeti değerlendirilir. Ama biz bakın hep israftan, hep atıktan yana hareket ediyoruz. Bu ülkede üç şey öpüp başımıza koyarız. Bayrağımızı, kutsal kitabı, bir ekmeği öpüp başımıza
1: Evet,
0: koyarken
1: doğru.
0: her şeyi çöpe atmış ekmeklerle biz bu ülkede 500 tane ilkokul yapabiliriz, okul yaptırabiliriz. Farkında değiliz işte. Onlarca, yüzlerce ev yapıyor ama biz ekmeği çöpe atan bir millet olarak algılıyoruz. Bir yandan öpüp başımıza koyduğumuz saygı gösteren ekmeğin arkası, emeği, gücü unutuyoruz. Ekmeği hepimiz şu anda dinleyicilerimiz gerçekten beni bağışlasınlar. Bir mutfaklarına gitsinler. Baksınlar bakın çöpe ekmek atılıyor mu? Bizim ülkemizin çok normal bir şeyi gibi kabul ediyoruz. Bir yandan öpüp başımıza koyuyoruz. Ama öbür taraftan da çöp atmak bizim için çok normal. Çünkü biraz bayatladı o ekmek. Yani artık hani son kullanım tarihi geçmedi. Niteliği biraz kaybetti. Oysa ev hanımları ve biz hepimiz yani artık mutfağa giren hepimiz o ekmeği değerlendirecek bir teknik bulabiliriz. O ekmek değerlendir ama biz biraz bayatladım. Yani artık yani son kullanım diyelim geçti artık biz bunu çöp gözüyle bakıyoruz. Oysa hala tüketilebilir ve insan gıdası niteliği devam edebilir bir üründen bahsediyoruz.
1: Gerçekten annelerimiz çok farklı şekilde değerlendirirdi hocam eskiden hatırlıyorum ben. O ekmek tazelenirdi. Söylediğiniz çok kıymetli değerli bir şey. Ama zannediyorum iş baştan başlıyor. Hem kendi cebimiz içinde neden bu kadar ulaşabildiğimiz marketler, gıda satan bir sürü yer evimize bile geliyor artık gerçekten. Kapımıza kadar bırakılıyor. İhtiyacımız kadar almak zannediyorum en baştan oluşturulacak bir adım diye düşünüyorum ben, değil mi?
0: Ya iş zaten önce alışverişte başlıyor. İhtiyaç listemize göre gitmemiz gerekiyor. Benim ne ihtiyacım var? Biraz fazla alayım, biraz hoşuma gitti. Aa, şunu da rengiz, şunu da kokusaydınca bir bakın dolaplarımız, çilerlerimiz bunlarla dolu.
1: Dolu.
0: O öncelikle bizim ihtiyacımız kadar satın almamız gerekiyor. Ve doğru koşullarda muhafaza etmemiz gerekiyor. Ya soğukta, ya işte donmuş muhafaza veya rutubetsiz yerde muhafaza etmemiz gerekiyor. Ama ben şimdi markete gittim, bütün gıdaları aldım.

0: onun arkası emeği, suyu ve enerjiyi de çöp harcıyoruz. Bunların hepsi gıda demektir ve biz artık bu dünyada hiçbirimizin böyle bir lüksü yok. Yani ona bir çöp muamelesi yapmak lüksümüz yok ve açıkçası sorumluluğu da başkalarına atmak gibi bir lüksümüz yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti, yani bu sadece işte atarım, işte hükümetin problemidir, sınıf problemidir, hepimizin projesi olmalı. Yani 5 yaşındaki çocuktan 75-85 yaşına kadar hepimizin
1: çok
0: bu ülkede gıda israfını, bir de gıdayı bir stratejik silah olarak düşünün. Bakın şu anda işte Dünya Savaşı'nda ne oldu? Buğday için insanlar birbirine izler. Evet. İleride paramız olsa da bunları bulamayız. Hı. O yüzden bizim ülke olarak, ki bizim kültürümüzde, genlerimizde bu var, biliyorsunuz. Hı. Yani hani sofra kültürü, sofra adabında lokma arkada bırakılmaz, ağlar. Onun ağlayıcı, unutmam, o ağlayan lokma bizim geleceğimiz için ağlıyor. Çocuklarımız için ağlıyor, torunlarımız için ağlıyor. Bunu unutmamamız gerekiyor. Yani evet, ben o tek bir lokma ekmeğin kıymetini bilmem gerekiyor. İhtiyacı olanları düşünmem gerekiyor. Bugün şu anda dünya, dediğim gibi, 650 bin insan aç. 650 milyon insan aç. Sofrası ekmek yokken benim ekmeğe çöp muamelesi yapmak gibi hakkım olmadığını düşünüyorum.
1: Çok haklısınız. Hocam, bir başka parantezle süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Bir de restoran gerçeği var. Oraya da değinmek istiyorum ben. Şimdi açıkçası menü denen kavram çıktı, biliyorsunuz. Müdahale edebiliriz diye düşünüyorum. Yani kimimiz ekmek yemiyor, kimimiz pide yemiyor, kimimiz pilav tüketmiyor, kimimiz soğan tüketmiyor. O menülerden başta müdahale ederek şunları şunları şunları çıkarabilir miyiz diye. Bu müdahaleler tüketici açısından çok kıymetli değil mi? Ya da ne yapılabilir?
0: Özür dilerim. Şimdi bir tık daha ben farklı boyuttan bakayım isterseniz. Olur. Şimdi turizm sezonu değil mi? Ve hani ülkemizde turizm bizim için ciddi bir gelir kapısı. İşte evet. 30 milyon turist gelecek. Ama otellerimizde bizim açık büfe kavramı vardır.
1: Evet.
0: Açık büfe, yani her şey al, ardından yarısı çöpe gitsin kavramı vardır.
1: Evet.
0: Ve bu restoranlarda bizim hafta sonları hadi bir açık büfe kahvaltıya gidelim vardır. İşte 30 çeşit kahvaltılarla doğduğumuz sofralar vardır. Onların yarısının çöpe gittiği bir ortamda yaşıyoruz. O yüzden burada öncelikle bizim tüketici olarak bu tip ürünlere, bu tip satış yapan yerlere tavır koymamız gerekiyor. Ama bu konuda da tabii doğal olarak, yani yasal otoritenin, bakanlığın ve meslek örgütleri, yani restoranların üye olduğu dernekler, iş adamı derneğinde açıkçası bu, yani dünyanın hiçbir olmayan böyle saçma sapan açık büfe ve menü kavramlarının mutlaka ve mutlaka artık gıda israfının önemli bir kaynağı olduğu unutulmamalı. Ve yaklaşık sayıların %70'ini buralarda şekilleniyor. Yani bizim toplu tüketim dediğimiz yerlerde şekilleniyor. O yüzden gıda israfının önemli bir problemi burası, unutulmaması gerekiyor.
1: Evet hocam, orayı ayrı bir ışık tutmak ve konuşmak
0: evet.
1: gerekir bence. Evet, çok haklısınız.
0: Ayrı bir başlıkta değerlendirmek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu, hani sadece evet ben eve aldım işte elmayı çöpe atmayayım, ekmeği iyi bir evet. isteyeyim, ama yani dışarıda çılgınca
1: bir
0: çünkü her yerde şu
1: uygulama
0: anda işte
1: var.
0: Uygulamalar var. İşte ne bileyim, toplu yemek tüketimi yapan yerler var. Burada mutlaka bu konunun dikkat edilmesi ve bence hedefin ülke olarak sloganımızın sıfır atık kavramıyla konuşmamız gerekiyor. Bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti, sıfır atık varı konuşmamız gerekiyor. Çünkü her yıl çöpe giden milyonlarca gıdayı unutmamamız gerekiyor ve en iyi atık hiç oluşmayan atıktır sloganın hareket etmek
1: evet.
0: gerekiyor.
1: Çok haklısınız.
0: O yüzden yani ben hani açıkçası ne bileyim, belki bir yılda 100 öğrenciye ulaşabilir ama sizin aracınızda çok daha kişi ulaşılacağını düşünüyorum. Evet, bir tatil günü, bir yaz günü, yazın hani konuşulacak daha güzel konumuz olabilir ama bence mutlaka altını çizmeniz gerekiyor. Ben o yüzden size çok çok teşekkür ederim bu konuya vesile
1: olduğunuz için. Biz de size çok teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyoruz size.
0: Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. İyi günler. Değerli dinleyenler, Profesör Doktor Mustafa Tayar bizlerle birlikteydi.

Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki yarın.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor kitaplık köşemizde. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Merve Akbaş'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gülnur Hanım.
0: Kafamın bir yere takıldı, sesinden anlaşılıyor değil mi? Şimdi Mösyö İbrahim ve Kur'an'ın çiçeklerini okuyacağız ya. Arkadaşlarım akışa Fransızcasında yazmış. Hani şöyle Monsieur diye. Yani o Fransızcanın kulağa hoş gelen bir tınısı vardır değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet.
0: Ona takıldı birden gözüm. Gerçekten çok böyle ben yayının başında da söyledim. Yumuşacık bir hikaye.
1: Evet.
0: Ki Erik Emmanuel Schmidt'in bir başka hikayesini biz radyo dostlarıyla konuştuk.
1: Evet, Bayan Ming'i konuşmuştuk.
0: Evet, Bayan Ming'i konuşmuştuk. Şimdi Fransa'da geçen bir hikayedeyiz.
1: Evet, Fransa'da başlayıp sonra bir Avrupa evet. yolculuğu, İstanbul, evet. Anadolu değil mi? Bu tarafıyla tabii ilgi çekici bizim için. Mösyö İbrahim ve Kur'an'ın çiçekleri epeyce şey görmüş Türkiye'de, ilgi görmüş belli ki. Hı hı. Çok basılmış kitaplardan birisi. Şöyle ki 2004'te Türkçe'ye ilk çevriliyor. Sonra elimdeki yayın evinden 2024 Haziran'da ilk baskısını hı hı. yapmış. 21. baskısı benim okuduğum Nisan 2026'da. Yani 2 sene dolmadan 21 baskı yapmış. Bu her birinde 2000 tane basıldığını düşününce hakikaten çok satmış Türkiye'de. Çok ilgi görmüş, bunu anlıyoruz. Bence bu biraz da şeyle ilgili. İçinden eserin içinde İstanbul'un ve Anadolu'nun geçmesiyle de biraz ilgili diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Daha önce Bayan Ming'i konuştuğumuzda da demiştik, hatırlarsınız. Çok sinematografik bir tarafı var. Sanki böyle bir oyuna uyarlamaya, bir filme çekilmeye çok müsait
0: yazarımız
1: diye.
0: Yazarımız da bir tiyatro yazarıydı
1: evet,
0: zaten.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Evet. Bu eserlerinde hakikaten

0: Sen belli ediyor kendini. Nitekim filmi de çekilmiş bu
1: Çekilmiş.
0: eserin. Ömer
1: Siz
0: Şerif'in
1: hocam izlemiş.
0: oynadığı.
1: Hemen söyleyelim. Başarılı da
0: Ben
1: bulmuşsunuz.
0: izledim. Evet, güzeldi ve esere de hayli sadık. Yani ufak tefek farklılıklar var tabii.
1: Tabii ki.
0: Ama bazı diyalogların birebir aynı olduğunu bile fark
1: Görebiliyoruz.
0: edebiliyorsunuz. Evet. Çok uzun bir film değil. 90 herhalde 100 dakika tutmuyor bile. Yani 1,5 saatlik bir film. Güzel bir filmdi. Şimdi kitabın başında görünmeyen döngü diye böyle tek sayfalık bir not var. Bu okuyanların dikkatini çekecektir mutlaka. Şimdi burada diyor ki, serideki kitaplara bakarsak görünmeyen döngü bir seri aslında. Bir dizi kitabın serisine verilmiş ad. Milarepa Tibet Budizmini, Mösyö İbrahim ve Kur'an'ın Çiçekleri İslamiyeti, özellikle de tasavvufu. Oscar ve Pembeli Meleği Hristiyanlığı, Nuh'un Çocukları Museviliği, Şişmanlayamayan Sumocu, ki siz bu ismi çok sevmiştiniz, bu kitap
1: Evet, onu
0: ismini.
1: da aldım. Bu yazarın
0: Evet.
1: yine.
0: Zen Budizmini, Bayan Meng'in hiç olmayan 10 çocuğu, Konfüçyüsçülüğü.
1: Evet.
0: Nitekim onu konuşurken dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Konfüçyüs'ün
1: Paylaştık.
0: sözlerinden evet epeyce örnek vardı.
1: Alıntılamıştık.
0: Evet, epeyce alıntı vardı. Böylesi bir şeyle seri olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki burada Emanuel Schmidt'in bir manevi dünyaya bakışı, yani insanların farklı inanç sistemleri, farklı semavi dinlere bakışını edebi eserlerde arkada böyle bir fon gibi işlettiğini
1: Görüyoruz.
0: anlıyoruz, görüyoruz. İşte bu kitapta da İslamiyet'in bir fon gibi işlediğini görüyoruz. İsimler de son derece temsili aslında
1: Evet.
0: yine. Muiz isimli bir 16 yaşında, önce 11 yaşında, affedersiniz, 11 yaşında bir erkek çocuğuyla karşılaşıyoruz. Bu dağılmış bir ailenin çocuğu. Çok küçük yaşta olmasına rağmen, yani erken ergen belki diyeceğimiz bir yaşta olmasına rağmen son derece bohem bir hayat yaşıyor. Ufak tefek hırsızlıklar yapıyor ve hırsızlık yaptığı kişi Mösyö İbrahim. Mösyö
1: Evet.
0: İbrahim'in bakkal dükkanından bir şeyler çalıyor. Bu çaldıkları da aslında bir takım işte konserveler, yiyecekler vesaire. Çünkü babasından aldığı günlük para, önce bir haftalık harçlık gibi düşünebiliriz bunu. Babası kontrol edemiyor nerede harcadığını. Çünkü çocuğun gizli tuttuğu bir şey hayatı var böyle. Karanlık bir hayatı var, öyle söyleyelim. Önce zaten kumbarasını kırıyor. Kumbarasının içindeki bozuklukları harcıyor. Sonrasında önce babasından para aşırmaya başlıyor ve oradaki para da yetmeyince bu defa Mösyö İbrahim'in bakkal dükkanından hırsızlık yapmaya başlıyor. Aslında Mösyö İbrahim her şeyin farkında. Ancak onun başkalarının dükkanlarından çalmasını istemiyor. Başkalarının bu tarafını bilsin istemiyor ve ona belki işte hırsızlığın kötü bir davranış olduğunu anlatabilmek için, onu bu anlamda terbiye edebilmek için bir yerde yaklaşmaya başlıyor. Ve bunu bazen Kur'an'dan referanslarla, bazen de işte nasıl diyebiliriz, biraz Anadolu'nun töresiyle ilgili
1: Evet.
0: öğretilerle yapıyor doğrusu. Ve ona Momo diye sesleniyor. Şimdi kahramanımızın adı Moïse. Ya aslında Musa'nın Fransızca karşılığı. Musevi, daha doğrusu Yahudi bir ailenin çocuğu. Moïse. Mösyö İbrahim de Müslüman. Arap olarak tanınıyor. Halbuki Arap değil. Onun lakabı Arap. Filmde de işte Mösyö İbrahim'i Ömer Şerif canlandırıyor.
1: Evet, ben Arap değilim diye de bir
0: Evet.
1: çıkışı
0: Ben
1: var,
0: Arap
1: değil mi?
0: değilim diyor. Ben Arap değilim. Filmde de bu vurgu var. Kitapta da bu vurgu var. Kitabın sonunda da var hatta. Ve Moise, Mösyö İbrahim Momo diye sesleniyor. Sonra bir yerde anlıyoruz ki aslında Momo Muhammed'in kısaltması.
1: Evet.
0: Ona İslam dinin peygamberin adını veriyor kendisi seslenirken. Sonra bu hırsızlık meselesinin üstüne konuşmaya başlıyorlar. Nitekim yaşadığı her türlü, nasıl diyelim, hayal kırıklığının, aksiliğin, maddi imkansızlığın farkında Mösyö İbrahim, Moïse'in ya da Momo'nun diyelim. Bunlar neler? Bir kere annesi terk etmiş Musa'yı, Moïse'i ve babasıyla birlikte yaşıyor. Babasının
1: Bu da yok gibi
0: ailesinin,
1: bir baba, değil
0: evet,
1: mi?
0: yok gibi bir baba, avukatlık yapıyor, avukatlıkla geçimini sağlıyor. Çok okuyan bir baba. evde

0: Kocaman kitaplıklar var. Onu görüyoruz eserde. Evde olduğu zamanlarda da sürekli kitap okuyor ve Mois onun aslında bir yerde bakıcılığını yapıyor. Yemek yapıyor, evi temizliyor, işte sonrasında sofrayı kaldırıyor vesaire. Ve okula gidip gelen bir çocuk, yani 11 yaşında bir çocuk babasına bakıcılık ediyor bir yerde. İşler tam tersine çevrilmiş gibi. Terk edilmiş bir çocuk annesi tarafından ve bir kardeşinin daha olduğunu, annesinin de giderken o kardeşini seçtiğini biliyor Mois. Böyle büyüyor.
1: Baba böyle aktarıyor.
0: Evet,
1: Değil
0: baba
1: mi?
0: böyle aktarıyor. Baba böyle aktarıyor. Dolayısıyla her zaman kendini çok yalnız hisseden ve dışarıda kendini arayan, sevilmek ihtiyacı duyan bir çocuk olduğunu görüyoruz Mois'in. Monsieur İbrahim de işte bütün bunların aslında farkında. Ve ona bir gün babası evden kaçıp gittikten sonra bir pusula yazıyor ve kaçıp gidiyor. Ya yani Mois'i
1: Baba
0: bir
1: da
0: başına
1: terk ediyor.
0: bırakıyor. Baba da terk ediyor. Ve küçük yaşta bir çocuk işte koca kitaplıkların olduğu bir evde bir başına kalıyor, bir deste para bırakıyor ve diyor ki işte şu şu şu isimlere başvurabilirsin. Bu para bittiği zaman ve nasıl yaşayacağını onlara sorabilirsin. Önce bu durumu da Mösyö İbrahim'e çaktırmak istemiyor aslında Momo.
1: Evet.
0: Ama o bunun da farkında, onu terk edildiğinin de farkında. Hiç incitmiyor bir taraftan. Çünkü Momo'nun diyelim artık buradan sonra onların farklı bir ilişkileri var. Momo'nun yine 2 günlük alışveriş yaptığını, 2 günlük yemek alışverişi yaptığını görüyor ve onu bozmamak için hiçbir şey söylemiyor. Birkaç ay babasıyla hala birlikte yaşıyorlarmış gibi bir rol yapıyor Momo. Bunu görüyoruz. Derken en sonu bir gün polis kapıyı çalıyor. Bu sırada tabii kitapları peyderpey satıyor evdeki kitapları. Çünkü parası bitti ve ne yapacak? Başka türlü geçinmesinin bir yolu yok. Bir gün polis geliyor ve babasının tren rayları altında kaldığını, intihar ettiğini ve teşhis için bilgisine ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Bunun üstüne tabii ne yapacağını bilemiyor, çığlık çığlığa ve Mösyö İbrahim'e müracaat ediyor. Daha doğrusu Mösyö İbrahim hemen olaya gelip müdahale ediyor ki tamam ben tanıklık edeceğim, ben teşhis edeceğim. Burada artık Momo'nun hayatına bir merhametli elin daha farklı dokunduğunu görüyoruz ve şehir dışına gidip teşhis ettikten sonra, döndükten sonra beni evlatlık almayı düşünür müsün diyor Mösyö İbrahim'e. O da diyor ki tabii neden olmasın? Ben de bunu isterim. Sonra biz buradan sonra biraz da Mösyö İbrahim'in hayatını öğrenmeye başlıyoruz
1: Biraz daha
0: aslında.
1: aydınlık bir hikaye var buradan sonra,
0: Evet,
1: değil mi?
0: evet, evet. Kitapta gördüğümüz ilgi çekici şeylerden birisi şu. Tabii bunu bir gayrimüslim yazıyor. Onun da bir etkisi olabilir ama daha çok böyle Mevlevilik, Sufizm üzerinden İslam'ı bir kültür inancı tarafıyla anlatmak ve böyle bir Müslüman portresi çizmek gayesi var gibi. Yani karşımızda Mösyö İbrahim 5 vakit namaz kılan, tebliğde bulunan,
1: Öyle
0: böyle
1: birisi
0: hidayet
1: değil.
0: romanlarındaki gibi bir karakterle karşı karşıya değiliz. Sevecenlikle, Kur'an'dan referanslarla bir şey olduğunda benim Kur'an'ımda bu var aslında cevabıyla karşılaşıyoruz. Zaman zaman mesela alkol,
1: Hoşgörü
0: evet
1: aslında burada.
0: hoşgörülü birisi.
1: Evet.
0: Zaman zaman alkollü içki tükettiğini görüyoruz ve Mois diyor ki, Momo diyor ki, aa ama İslam'da bu yasak değil mi? Evet olabilir ama ben bir sufiyim diyor. Onu da başka bir şeye dayandırıyor. Böyle nasıl diyelim? Bir hidayet romanındaki gibi değil, didaktik değil. Sevecen bir şekilde, Musevi bir çocuğa aslında İslam'ı sevdirecek bir şekilde bunu
1: Yaklaşıyor.
0: yapıyor, yaklaşıyor. Nitekim şunu görüyoruz sonunda. Mösyö İbrahim'in Momo'ya, ya yani Muhammed'e artık bıraktığı şey dükkanı, arkadaşı Abdullah'tan bir mektup ve bir de Kur'an'ı. Ve
1: Evet.
0: Kur'an'ın içindeki kurumuş çiçekler.
1: Miras bırakıyor aslında.
0: Evet, bıraktığı
1: Bir de
0: miras bu.
1: seyahat vardı.
0: Evet,
1: Değil mi?
0: seyahat, evet.
1: Orada
0: Sen
1: İstanbul'u da
0: nerelisin
1: görüyoruz.
0: diye sorduğumda Altın Hilal diyor. Altın Hilal neresi diyor. İşte diyor benim doğduğum yer, benim denizim. Paris'ten yola çıkıyorlar, bir araba satın alıyorlar. Artık bu arada resmi
1: Beraberler.
0: olarak evet onu evlat edinmiş Momo'yu. Mösyö İbrahim. Beraber yola çıkıyorlar. Arnavutluk. Nasıldı? Arnavutluk.

0: Yunanistan, İsviçre, Arnavutluk, Yunanistan üzerinden İstanbul'a geliyorlar. Ve orada şeyi de görüyoruz. Diyor ki bak, burası işte çöp tenekelerine bak. Çöp tenekeleri varsa ve etrafta çöp yoksa insanlar zengindir. Burası neresi? İsviçre. işte Arnavutluk için başka bir şey söylüyor. Sonra Yunanistan için diyor ki bak insanlar ne kadar neşe içinde, hiç kimse koşturmuyor. Çünkü burası Yunanistan. Aslında bildiği her şeyi, hem İslam'ı, hem kültürü, hem ülkeleri, coğrafyayı, her
1: Aktarma
0: şeyi aktarmaya
1: bilgini.
0: çalışıyor. Çünkü Mösyö İbrahim'in de aslında hayatta
1: Hiç kimsesi
0: hiç
1: yok.
0: kimsesi yok. En sonunda bunu anlıyoruz. Bir karısının olduğunu söylüyor ama meğer karısını da çok uzun yıllar önce kaybetmiş.
1: Kaybetmiş.
0: Evet. Ya birbirlerine ne derler? Yarenlik ediyorlar aslında.
1: Evet.
0: Çok sıcak böyle bir manevi baba oğul hikayesi görüyoruz. Tabii semazenler var. Burada Sultanahmet Camii var.
1: Evet.
0: Gözlerini kapatarak mumoyu, o kısım çok hoşuma gitti. Çeşitli ibadethanelere sokuyor. Diyor ki burada ne kokusu alıyorsun? Değişik bir koku alıyorum, mum kokusu gibi. Burası diyor tütsü kokusu. Çünkü işte
1: Tahminlerde
0: burası,
1: bulunduruyor
0: evet,
1: değil
0: bir
1: mi?
0: Ortodoks kilisesi diyor. İşte burası bir Katolik kilisesi. Burası bir cami. Sultanahmet Camii'ne götürüyor onu. İşte ezan sesini duyduğu zaman mesela uzun süre sonra kendini iyi hissediyor Mösyö İbrahim. Onu görüyoruz. Bu böyle gurbette olanların da çok özlediği bir şeydir ya.
1: Özlediği bir
0: Ezan
1: şeydir.
0: sesi duymak. Evet. Filmde bilhassa çok da güzel okunan bir ezan var.
1: Ömer Şerif oynuyor
0: Ömer
1: dediniz, değil mi
0: Şerif
1: hocam?
0: oynuyor. Evet.
1: Mösyö İbrahim oynuyor.
0: Mösyö İbrahim'i oynuyor.
1: Evet. Gerçekten bilmiyorum, çok çarpıcı, kısa bir hikaye ama çok çarpıcı geldi bana. Kitaplık köşesinden çok şey öğreniyorum. Emeği geçenlere çok teşekkürler demiş bir dinleyicimiz. İbrahim Bey zannediyorum. Şimdi isimler biliyorsunuz nikli oluyor
0: Evet.
1: bazen. İbrahim Yılmaz zannediyorum. Selam ve sevgilerimizi yollayalım. Biz de çok şey öğreniyoruz efendim bu bölümde. Şimdi bir kitabı okuyorum ben ama Merve Hocam gerçekten çok çok güzel anlatıyor. Farklı yönleriyle anlatıyor. Ben çok etkilendim ve bir akşamda kolayca
0: Evet, küçücük bir
1: bitirebildiğim.
0: kitap.
1: Sizinle hep konuşuyoruz. Bence çevirisi de
0: Çok güzel bir çeviri.
1: hoş, güzel
0: Evet.
1: bir kitap. Daha önce Bayan Mingi'de konuşmuştuk değerli dinleyenler. Benim bu yazarı merak etmeme ve diğer kitaplarını da okumak isteği uyandırmasına sebep olan iki kitabı. Dediğim gibi Şişmanlamayan Sumocu
0: Evet.
1: ve bir başka kitabı, yine dini öğeler taşıdığını düşünüyorum. Nuh'un Çocukları var.
0: Evet. Evet.
1: İkisini de satın aldım ve okumayı planlıyorum. Ama hep aynı boyutta, küçük küçük,
0: Evet, küçük, iri puntolu,
1: iri puntolu.
0: hacmen küçük. Bir de tabii şunu söylemek lazım.
1: Gençler de okuyabilir bu arada. İri puntolu deyince şimdi gerçekten sıkmayacak. Ya gerçi
0: Bazı,
1: bazı
0: evet.
1: ögeler olabilir tabii. Paris'te falan geçtiği
0: Bir
1: için.
0: Paris bohem hayatı var çünkü başında.
1: Evet.
0: Üstelik bir erken ergenin yaşadığı
1: Evet,
0: bir
1: doğru.
0: bohem hayat. Dolayısıyla onda çok emin değilim. Ama aradaki
1: Ama Bayan Mink'te yoktu.
0: Bayan Mink'te yoktu.
1: Güzeldi.
0: Aradaki bir takım şeyler bilhassa çok hoş. O sözleri Mösyö İbrahim'in. Kur'an'ımızda bize bir çözüm yolu var mıdır acaba dediği bir yerde diyor ki Kur'an bir kullanma kılavuzu değildir Momo.
1: Evet.
0: Böylesi şeyleri çok hoş.
1: Çok hoş
0: Evet,
1: gerçekten.
0: araya girişleri.
1: Dediğiniz gibi, ama ben sürekli Kur'an'ı okuyan, yani okuma üzerine
0: Evet.
1: bize mesaj veren bir Müslüman
0: Evet.
1: silüeti var. Ben o yüzden
0: Evet.
1: etkilendim
0: Evet,
1: açıkçası.
0: gerçekten
1: Ki
0: öyle.
1: Kur'an-ı Kerim'in ilk emridir, okudur
0: Evet.
1: biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Hep de bu konuşulur. Süremizin sonuna geldik hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Doktor Merve Akbaş'la birlikteydik efendim. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. Bugün CHP'de hareketliliğin iki adresi olacak, biri genel merkez, diğeri ise meclis. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün iki önemli toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, İsviçre'de savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydetti. Hürmüz Boğazı'ndan geçişe ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulacak. Sürecin gözetimi için yüksek komite kurulacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini davet etmeyi kabul ettiğini açıkladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmayı kırılgan olarak nitelendirdi. Herkesi süreci ve barışı desteklemeye davet ediyoruz. İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilenmeli dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni bir genelge gönderildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, genelgeyle suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütüleceğini belirtti. Suç örgütleri kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır dedi. ABD'li Oracle, yapay zeka dönüşümü kapsamında 21 bin çalışanını işten çıkardı. ABD merkezli yazılım şirketi Oracle, iş süreçlerini yapay zeka teknolojilerine göre yeniden yapılandırma stratejisi kapsamında son bir yılda 21 bin çalışanının işine son verdi. Küresel teknoloji sektöründe yapay zekanın ilerleyişiyle istihdam kayıplarına yönelik endişeler de derinleşiyor. Dünya genelinde işten çıkarmalar sadece bu sektörde bu yıl 121 bini aşıyor. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. J grubunun ikinci haftasında Cezayir 1-0 geriye düştüğü maçta Ürdün'ü 2-1 yendi. Bu sonucun ardından Cezayir grupta puanını 3'e yükseltirken Ürdün ikinci karşılaşmasında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. J grubunun diğer maçında Arjantin Avusturya'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Cezayir maçında 3 gol birden atan Messi, bu maçta attığı 2 golle 2 maçta 5. golle imza attı. 18 gole ulaşan Messi böylece Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Fransa ve Norveç son 32 turunda. I grubunda Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna çıkmayı garantiledi. Philadelphia stadında yapılan maçın ikinci yarısında başlayan şiddetli gök gürültülü sağanak 2 saatlik gecikmeye neden oldu. I grubunun diğer maçında Norveç, Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turunu garantiledi. Norveç'in yıldızı Erling Haaland kaydettiği 2 golle maça damgasını vurdu. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28 derece, yine güneşli olmak üzere Bern ve Lefkoşa, Viyana 34, Brüksel, Kopenhag 20, Amsterdam, Tiran, Bakü ve Berlin 31, Kerkük 45, Stockholm ve Saraybosna 22, Sofya 28, Üsküp 33, Paris 38 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hoş geldiniz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı ile sizlerle birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 23 Haziran 2026 Salı. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu, teknik masada Burak Kararoğlu sesimizi sizlerle buluşturuyor. Mikrofon başında da ben İpek Önder. Canlı yayında 11.50'ye kadar yurttan ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız programımıza. Ardından dış basın öne çıkan gelişmeleri spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. İki telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Gazeteci Ozan Ahmetoğlu ve TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu'ya bağlanacağız. Ardından stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Gazeteci Ercan Gürses'le birlikte gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.

0: Türk basını.
1: Sabah gazetesiyle turumuza başladık. Müzakereler sabote edilmemeli. Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefonda görüştü. İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını vurguladı. Erdoğan, müzakere sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. Irak Başbakanı Ali Zeydi ile de görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde iki ülke ilişkileri daha da ileri taşımayı istediklerini, özellikle enerji, savunma sanayisi ve ulaştırma alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti. Erdoğan, Zeydi'yi Türkiye'ye davet etti. Öte yandan Polonya Cumhurbaşkanı da Erdoğan'ın davetine icabetle bugün ve yarın Türkiye'yi resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirileceği ve mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı ifade edildi. Donbas Savaşı yeniden alevlendi. Rusya ile Ukrayna arasında 4 yıl aşkın süredir savaştı. Çatışmalar bir kez daha şiddetlendi. Kiev ordusu Rusya'ya ait enerji üslerine hedef alırken Moskova ordusu ise Ukrayna'nın doğu bölgesindeki kilit noktaya odaklandı. Rus birlikleri Donbas'ın kilit kenti Kostyantynivka'yı kuşatma girişimini yoğunlaştırdı. BBC'deki habere göre kentin düşmesi halinde Rusya Donbas'taki son büyük Ukrayna savunma hatları olan Kramatorsk ve Slovyansk'a ilerleyebilecek. ABD ve Avrupa'nın barış masasını yeniden kurma çalışmaları sürerken tarafların son büyük saha kazanımlarının elde etmek için harekete geçtiği düşünülüyor. Ve spor dünyasından bir haber paylaşalım. Zeynep Sönmez 7 basamak atladı. Tenisteki gururumuz Zeynep Sönmez 7 basamak birden yükselerek kariyerinin en iyi yeri olan 54. sıraya tırmandı. WTA'nın güncellenen listesi açıklanırken son katıldığı organizasyon olan WTA 250 düzeyindeki Nottingham Açık'ta ikinci tura çıkan 24 yaşındaki sporcu 54. basamağa yükseldi. Akşam gazetesine geçtik. Terörsüz Türkiye'de yeni aşamadayız. Başkan Erdoğan parti merkezinde düzenlenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na başkanlık etti. Toplantının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecindeki çalışmaların kesintisiz bir şekilde sürdüğünü kaydeden Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinin ne kadar kıymetli olduğu, bölgede yaşanan son gelişmelerle bir kez daha görüldü. Süreçte çok büyük aşama kaydedildi. Meclisin yaptığı komisyon çalışması son derece kıymetli dedi. Artık yeni bir aşamadayız diyen Çelik, hedef PKK'nın tüm şube uzantılarıyla sona ermesidir. Türkiye ve bölge gündeminden çıkmalı.

Bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamaya geçtiğimizi söyleyebiliriz. Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak, silah bırakmayı temin etmek ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tamamen sona erdirmek amacıyla yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçevenin çok gecikmeden bir an önce meclis gündemine değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Süreci baltalamaya çalışanların da karşısındayız diye konuştu. Amerikalılar savaşı İran kazandı diyor CBS News YouGov tarafından 17-19 Haziran'da ABD'de yapılan bir ankete göre ABD'lilerin %37'sinin varılan mutabakatın İran için daha iyi olduğunu düşünüyor. 2519 ABD'li ile yapılan ankette %22'si ise anlaşmanın ABD için daha iyi olduğunu ifade etti. Katılımcıların %78'i ABD'nin İran'la çatışmayı bitirmesi, %22'si ise İran vazgeçene kadar çatışmaların sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi. Katılımcıların %36'sı Trump'ın İran'la ilgili durumu yönetme biçimini onaylarken %64'ü ise onaylamadığını aktardı. Kolombiya'da Trump'ın destekçisi ipi gösterdi. Kolombiya'da Cumhurbaşkanı seçimini ABD Başkanı Trump'ın tam ve koşulsuz desteklediği sağcı aday Espriella kazandı. Espriella %49.65, iktidar partisinin sol görüşlü adayı Ivan Cepeda %48.70 oy aldı. İki aday arasındaki fark %0.95 seviyesinde gerçekleşirken oy farkı 246.355 olarak kaydedildi. Cepeda sonucu kabul etmeyerek 33.000 sandığa itiraz edeceklerini açıkladı.

0: Milliyet gazetesine geçtik. Muhalefet sorununu çözemedik. Açık daha fazla büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması programında rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye geleceği hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor dedi. Bu yaz da komşudayız. Yunan adalarına kapıda vize uygulamasıyla rekor seviyelere ulaşan Türk turist akını için kapsam genişliyor. Yaz sezonunun gelmesiyle neredeyse liman olarak her noktadan seferler yapılmaya başlandı. Meis, Rodos, Midilli, Sakız, Kos, Samos, Leros adalarına seferler sürerken şimdi de Çanakkale'den Limni, Edirne Enes'ten de Semadirek ve Tasos adasına seferler başladı. Z kuşağı daha çok kazanıyor. Guardian gazetesinde yayınlanan bir araştırmaya göre 1990'ların sonlarında doğan Z kuşağı gençleri kendilerinden önceki Y kuşağına kıyasla çok daha fazla kazanıyor. Araştırmada 1990'ların sonlarında doğanların haftalık gelirlerinin 1980'lerin sonlarında doğanlardan %12 daha yüksek olduğunu belirtiyor.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Sırada Hürriyet gazetesi var. Bugün de Özel konuşacak. Özel dün kendisine yakın isimlerle bir araya geldi. Toplantıda Özgür Özel'in bugün yapılacak CHP grubunda konuşma yapması kararı alındı. Bu hafta grup toplantısı yapmayacağını duyuran Kılıçdaroğlu ise bugün MYK ile parti meclisini toplayacak. Parti meclisi gündeminde il disiplin kurullarının durumunun görüşülmesi maddesi de var. İngiltere Başbakanı istifa etti. İngiltere Başbakanı Starmer, yerel seçim hezimetinin ardından başlayan siyasi baskılara dayanamayarak istifa etti. Starmer, İşçi Partisi liderliğini de bıraktı. İşçi Partisi yeni liderini ve yeni başbakanını seçecek. Sirkeci'de yeni kültür rotası, İstanbul'un Avrupa'ya açılan tarihi kapılarından Sirkeci Garı, kütüphaneler, sergiler, galeriler ve tiyatro alanlarıyla kültür yaşam rotası olmaya hazırlanıyor. Ulaşım aksı korunacak. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tarihi gar binasının özgün mimarisine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi. Sirkeci'de ulaşım aksı özelliğinin korunacağını belirten Bakan Ersoy, tarihi gar sahasının aynı zamanda kültür ve yaşam merkezi olarak yeniden şekillendirildiğini belirtti. Geçmiş yıllarda yıkılan Emirler Mescidi de yeniden inşa edilecek.

Jazz yol haritası hazır. ABD ve İran, İsviçre'de 60 gün sürecek ateşkes sürecinde nihai anlaşmaya getirecek takvim üzerinde uzlaşıya vardı. İki ülke ayrıca Lübnan'da da ateşkesin uygulanması için bir mekanizma üzerinde anlaştı. İsrail'de ise ABD'ye öfke var. Enkaz içinde futbol, İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'de Filistinli çocuklar futbol tutkularını yaşatmaya devam ediyor. Eski milli futbolcu Muhammed Suverki, büyük yıkımın ortasında ülkeyi uluslararası arenalarda temsil edecek yeni bir nesil yetiştirmek için mücadele verdiklerini söyledi. Faylar 485'ten 700'e çıktı, harita güncellendi. Türkiye'nin fay haritası 13 yıl sonra yenilendi, diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi. Artış deprem riskinin yükselmesinden değil, fay sistemlerinin daha ayrıntılı ve hassas biçimde işlenmesinden kaynaklandı. Ege bölgesi en fazla yeni detayın ortaya çıktığı alan oldu.

0: Dış Basın.
1: Rusya'nın Sputnik Ajansı, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında İsviçre'de yürütülen üst düzey müzakerelerin ilk turu yaklaşık 18 saat süren yoğun görüşmelerin ardından tamamlandığını duyuruyor. İran'ın üst düzey müzakere heyeti Tahran'a dönerken taraflar arasında teknik düzeydeki görüşmelerin hafta boyunca devam edeceği bildirildi. Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerin ardından yayımlanan ortak açıklamada tarafların ilk gün sonunda cesaret verici ilerleme kaydettiği ve 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya ulaşılmasını hedefleyen yol haritası üzerinde uzlaştığı belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı de görüşme sonrası yaptığı açıklamada özellikle Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalarda önemli ilerleme sağlandığını söyledi. İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nden bir kaynak, 2 Mart tarihinden bu yana ilk kez 21 Haziran Pazar günü Lübnan'da İsrail ve Hizbullah'ın birbirine saldırısının kaydedilmediğini söyledi. İsrail'li bir kaynaksa Tel Aviv ve Beyrut yönetimlerinin bu hafta Lübnan'ın kontrolü altında olacak pilot bölgeler konusunda müzakere edeceklerini ve bunun İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekilmesini gerektireceğini belirtti. Lübnan ordusunun kontrolü ele alması planlanan bölgelerin bazılarının İsrail işgali altında olmadığına ve dolayısıyla İsrail ordusunun buralardan çekilmesine gerek olmadığını belirten İsrailli kaynak, Lübnan ordusunun İsrail'in çekileceği bölgelerde ABD denetimi altında faaliyet göstereceğini savundu. Haberde, görüşmelerin ABD arabuluculuğunda 23-25 Haziran tarihlerinde Washington'da büyükelçi ve askeri düzeyde gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
1: İran'ın yarı resmi MER haber ajansının İran müzakere heyetinin açıklamalarına dayanarak servis ettiği habere göre, İran, Lübnan'daki ateşkesi izlemek için kurulacak yeni mekanizmaya temsilci gönderecek. İran'ın Lübnan'ın güvenlik denklemine dahil olduğu, Lübnan'daki ateşkesi izlemek için kurulacak yeni mekanizmaya temsilci göndereceği ve aynı zamanda bu mekanizmada İsrail'in yer almayacağı belirtildi. Bunun yanı sıra haberde, Hürmüz Boğazı üzerindeki geçişleri güvenli hale getirecek bir mekanizma kurulması kararının da İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tescillendiği değerlendirmesi yapıldı.

0: İngiltere'nin BBC ajansı, İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Starmer'ın partisinin kendisini gelecek genel seçimlerde ülkeye liderlik edecek en iyi isim olarak görmediğini kabul ederek görevinden istifa ettiğini açıkladığını aktarıyor. Starmer, Başbakanlık Ofisi 10 numaranın önünde yaptığı açıklamada başbakanlığa seçildiği günün hayatının en gurur verici gün olduğunu söyledi. Ülkede milyonlarca insanın hayatını olumlu yönde değiştirme şansı elde ettiğini belirten Starmer, bu yolculuk kolay değildi. 6 yıl önce siyasi, finansal ve ahlaki olarak çökmüş bir işçi partisi devraldım. Bana defalarca partimin bittiği, tarihe karıştığı, seçimlerde tek başına iktidarı olmak bir yana çoğunluğu dahi elde edemeyeceğimiz söylendi dedi. Partiyi değiştirerek bunları söyleyenlerin yanılttıklarını ifade eden Starmer, partideki antisemitizmi bitirdik, ekonomi, savunma ve ulusal güvenlikte güveni inşa ettik diye konuştu. Starmer, kendisinden sonra seçilecek kişiye koşulsuz destek vereceğini vurguladı.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: BBC bir diğer haberinde Kolombiya'da başkanlık seçimlerini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın desteklediği adayın kazandığını bildiriyor. Sağcı aday Abelardo de la Espriella ilk oy sayım sonuçlarına göre Kolombiya başkanlık seçimlerini küçük bir farkla kazandı. Sonuç, ülkenin iç silahlı çatışmalar ve şiddetle mücadelesinde hükümetin izleyeceği yöntemde dramatik bir değişime işaret ediyor. Trump tarafından desteklenen de la Espriella, yasa dışı silahlı gruplara, uyuşturucu kaçakçılığına ve suça karşı askeri operasyonları artırma sözü verdi. De la Espriella'nın devlet başkanı Petro'nun yakın müttefiki olan solcu aday Capeda'yı mağlup ettiği görülüyor. De la Espriella, bugün ülkemiz için yeni bir dönem başlıyor, milyonlarca vatandaşın özgür ve demokratik iradesiyle şekillenen, büyük, güvenli, müreffeh ve fırsatlarla dolu bir Kolombiya'ya inanan insanların seçtiği yeni bir dönem dedi.

Kırım Haber Ajansı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Ukrayna sınır hattından 2000 kilometre uzaklıkta olan Rusya'nın Tümen şehrindeki bir petrol rafinerisini vurduklarını açıkladığını belirtiyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Zelenski, Ukrayna'nın artık 3000 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilecek kapasiteye eriştiğini vurgulayarak, görev 3000 kilometre mesafedeki hedeflere ulaşabilen yeni insansız hava araçları tarafından gerçekleştirildi. Ukraynalı savunma sanayi şirketi mühendislerine minnettarım. Uzun menzilli yaptırım planımız başarıyla ilerliyor, dedi. Fransa'nın Euronews Ajansı, Avrupa'nın bir ay içinde ikinci sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalırken birçok bölgede sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkmasının beklendiğini yazıyor. Sıcaklıkların 2026'nın ilk resmi sıcak hava dalgasının pazar günü başladığı ve ülke genelinde kırmızı ile turuncu hava durumu uyarılarının verildiği İspanya'nın bazı bölgelerinde 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Fransa'nın yarısından fazlası da kırmızı alarmda. Ülke yılın ikinci aşırı sıcak dalgasını yaşarken hafta sonunda sıcaklığa bağlı ölümler kayda geçti. Birleşik Krallık'ta da güneyde 38 dereceye varan sıcaklıklar bekleniyor ve ülke şiddetli sıcak hava uyarısı altında. Almanya, İtalya, Portekiz ve İsviçre'de aşırı sıcaklıklarla mücadele eden diğer ülkeler arasında.

Türkiye ve dünyada neler oluyor, hangi gelişmeler yaşanıyor? Türk ve dünya basını bu olayları sayfalarında nasıl değerlendiriyor? Uzman konuklar ve gazetecilerle yurtta ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdiğimiz Sabah Ajansı programı, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda hafta içi her gün Türkiye saatiyle 11.05'te sizlerle.

0: Gazeteci Ozan Ahmetoğlu telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Ahmetoğlu, hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk İpek Hanım. Batı Trakya'dan selamlar.
0: Ankara'dan selam ve sevgiler gönderiyoruz efendim biz de sizlere. Batı Trakya'nın İskeçe kentinde Yunan devleti tarafından atanan müftülerin Çınar Camisi'ne girişini engelledikleri gerekçesiyle yargılanan 4 Batı Trakya Türküne 17'şer ay hapis cezası verildi. Siz de ceza verilenlerden birisiniz. Konuyla ilgili gelişmeleri, bu süreci bize anlatmanızı rica edeceğiz efendim.
1: Tabii ki. Öncelikle olayı anlatmadan önce isterseniz biraz Batı Trakya'daki müftülük sorunu, müftülük meselesi nedir? Bu konuda biraz konuşalım. Şimdi şöyle, Batı Trakya'da, İskeçe'de, Gümülcine'de ve Dimetoka'da birer müftülük var. Batı Trakya'daki müftülük sorunu 1985 yılında dönemin Gümülcine müftüsünün vefatıyla başlıyor aslında. Gümülcine'deki o dönemdeki müftü vefat edince Batı Trakya Türkleri müftülük seçimi talep ediyor. Niye müftülük seçimi talep ediyor? Uluslararası anlaşmalar bize bu hakkı tanıdığı için 1913 Atina Antlaşması, 1923 Lozan Barış Antlaşması ve halkın iradesine uygun olarak, gerek uluslararası hukuka uygun olarak Batı Trakya Türkleri yeni müftü seçimi istiyor. Ancak Yunanistan hayır diyor, ben yeni müftü seçimi yapmam, halka bunu seçtirtmem, ben kendim belirlerim ve o müftüyü tayin ederim. Siz de bu müftüyü müftünüz olarak, dini lideriniz olarak tanırsınız. Bunu kabul edersiniz. İşte bu arada, tam da bu noktada Yunanistan Devleti ile Batı Trakya Türk azınlığı arasında temel bir anlaşmazlık başlıyor. Aslında bir sürtüşme, bir çatışma alanı doğuyor. 1990 yılında İskeçe müftüsü, dönemin İskeçe müftüsü de vefat edince bu olay bir kat daha katlanıyor. Batı Trakya Türkleri İskeçe'de Mehmet Emin Agay'ı, Gümülcine'de de İbrahim Şerif'i kendi müftüleri olarak seçiyor ve müftüleri olarak tanıyor. Dini lider olarak bunları görüyor. Gümülcine müftümüz Sayın İbrahim Şerif hala görevine devam ediyor. 1990 yılından bu yana. İskeçe'de Mehmet Emin Agay'dan sonra, onun vefatından sonra Ahmet Mete hocamız seçilmiş müftü olarak göreve geliyor. Daha sonra da 2022 yılında da Ahmet Mete'nin vefatından sonra Mustafa Trump'a seçilmiş müftü olarak görevine şu anda devam ediyor. Şimdi olaya gelince, dolayısıyla şunu söylemek gerekir. Yunanistan kendi tayin etmiş olduğu müftüleri destekliyor ve bunları bize empoze etmeye çalışıyor dini lider ve müftü olarak. Batı Trakya Türkleri de kendi seçmiş oldukları müftüleri dini lider olarak ve müftü olarak kabul ediyor. Burada temel bir çatışma alanı olduğunu görüyoruz. 11 Ekim, olaya gelecek olursak 11 Ekim 2024 Cuma günü, Cuma namazının devam ettiği sırada hemen yakınında İskeçe Medresesi için yeni bir bina açılışı gerçekleştiriliyor. Atina'dan, Eğitim Bakanlığı'ndan Yunanlı yetkililer katılıyor. Başka yetkililer katılıyor bu törene. Ve aynı zamanda Batı Trakya Türk azınlığının kabul etmediği 3 tayinli müftü de orada bulunuyor. Tabii törenin Cuma saatine neden denk getirildiği ayrı bir soru işareti. Onu geçelim. Cuma saatinde İskeçe Çınar Camii'nde İskeçe müftüsü Mustafa Trampa'nın da bulunduğu cemaat Cuma namazına başlıyor. Cuma namazı başladıktan 3-4 dakika sonra tayinli müftüler camiye gelmeye çalışıyor ve cemaat bunlara tepki gösterince aralarında bir tartışma başlıyor. Bizler de tabii camiden çıkıyoruz ve bu tartışmayı görüyoruz. Kendilerine Batı Trakya Türk azınlığı tarafından kabul edilmedikleri, müftü kıyafetiyle camiye girmek istedikleri takdirde cemaatin buna izin vermeyeceğini, tepki göstereceğini söylüyoruz. Ve eğer cuma namazını bir Müslüman olarak, sıradan bir insan olarak kılmak istiyorlarsa üzerlerindeki müftü kıyafeti, yani cübbeyi ve sarığı çıkartıp cuma namazını basit bir vatandaş olarak kılabileceklerini söylüyoruz. Bunlar hayır, özellikle Gümülcine tayinli müftüsü hayır diyor, buna tepki gösteriyor. Ben bu şekilde her tarafa giderim ve buraya da bu şekilde geldim ve bu şekilde burada kalacağım deyince cemaat ile arasında sürtüşme yaşanıyor ve sonunda camiyi terk etmek zorunda kalıyorlar. Bu olayla ilgili soruşturma başlatılıyor. Soruşturma davaya dönüşüyor. Davada 4 soydaş yargılanıyoruz. Biri ben, Ozan Ahmetoğlu, diğer arkadaşımız Hüseyin Baltacı, Bahri Belço ve Murat Köse. Bu arkadaşlar yargılanmaya başlıyor. İlk ifadesinde Gümülcine tayinli müftüsünün ben bu kimsenin bu olaydan ceza almasını arzu etmiyorum şeklinde bir yazılı ifadesi var. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan mahkemede bu kişilerin örnek bir şekilde, ibretlik bir şekilde cezalandırılmalarını istiyorum şeklinde tutumunu, tavrını değiştirdiğini de not etmek isterim. Bu da çok önemli ve bana göre manidar bir gelişmedir, bir olaydır. İlk önce 27 Mart'ta görüşülüyor davamız, erteleniyor. 5 Haziran'da görüşülüyor, o da erteleniyor. Nihayetinde 18 Haziran Perşembe günü dava İskeç Adliyesi'nde görüşülüyor. Davada bizler şiddet kullanmak ve dini töreni engellemek, kesmek, bölmek ile itham ediliyor ve suçlanıyoruz. Her iki suçtan da suçlu bulunarak toplam 17'şer ay hapis cezasına şartlandırılıyoruz. Ancak şunu söylemek isterim ki, cuma namazı normal bir şekilde başlamıştı. Tayinli müftüler halkın tepkisi doğunca, ortaya çıkınca tepkiler üzerine cuma namazı durdu. Yani bölündü ibadet. Ve tayinli müftüler uzaklaşınca cuma namazı kaldığı yerden devam etti ve normal bir şekilde tamamlandı. Dolayısıyla burada dini töreni, ibadeti kimlerin bozduğunu, kimlerin böldüğünü halkın takdirine bırakıyorum bu kararı. Diğer taraftan tayinli müftülere halkımızın, soydaşlarımızın, cemaatin tepkisi oldu. Sözlü tepkisi oldu, zaman zaman sesler yükseldi ancak bir şiddet kullanılmadı. Fiziki bir müdahalede kesinlikle bulunulmadı. Bunlar zaten açıkça aslında videolarda görülüyor. Dolayısıyla her iki suçun da oluşmadığı, gerçekleşmediği gün gibi aşikar ve biz bunları reddediyoruz. Ancak ne yazık ki mahkeme bizi bu suçlardan suçlu buldu, bu iddialardan suçlu buldu ve 17'şer hapis cezasına çarptırıldı. Kesinlikle haksız ve orantısız bir ceza olduğunu düşünüyoruz. Zaten bu nedenle de dün mahkeme nezdinde itirazımızı yaptık. Davayı, kararı temiz ettik ve bir üst mahkemeye taşıdık. Şimdi kararın, davanın bir üst mahkemede görüşülmesini bekleyeceğiz. Biz Batı Trakya Türk azınlığı olarak belki 4 kişi yargılandı, 4 kişi suçlandı. Ancak bu bir toplum meselesi, Batı Trakya Türk azınlığının bir meselesi. Bizler orada İskeçe Çınar Camii'nde toplumun, azınlığımızın iradesini ve vicdanını yansıttığımızı düşünüyor ve buna inanıyoruz. Ve davanın siyasi sahiplerle büyük ölçüde devam ettirildiğini ve bu cezaların verildiğini düşünüyoruz. Bir de şunu söylemek isterim ki Batı Trakya Türk azınlığının en önemli meselelerinden biri müftülük sorunudur. Ve bu sorun 40 yılı aşkın bir süredir

0: gibi bir sorun olmasaydı eğer, seçilmiş ve atanmış, tayin edilmiş müftüler meselesi olmasaydı böyle bir olay zaten yaşanmayacaktı ve bizler de ceza almayacaktık. Öte yandan Türkiye'de Fener Rum Patriği'nin, yani İstanbul'daki Rum azınlığının dini liderinin ülkenin Cumhurbaşkanı'yla Ankara'da Cumhurbaşkanlığı köşkünde görüşebildiğini, yılda birkaç kez görüşebildiğini ve kendi toplumunun sorunlarını ve beklentilerini, taleplerini, örneğin işte Ruhban Okulu gibi taleplerini rahat bir şekilde Türk devlet yetkililerine aktardıklarını görebiliyoruz. Bu tarafta da seçilmiş müftülerimizi ve müftülük meselesini savunan soydaşların mahkeme salonlarında yargılandığını ve hapis cezalarıyla çarptırıldığını görüyoruz. Evet. Yani Türkiye ve Yunanistan arasındaki yumuşamanın ve diyalog ortamının Batı Trakya Türk azınlığına ve bizlerin haklarına yansımadığını üzülerek söylemek istiyorum. Yunanistan'ın bu tavrını, bu politikasını, bu baskı ve sindirme politikasını bir an önce değiştirmesinin hem azınlığımız için, hem de Yunanistan için, hem de iki ülke arasındaki bana göre ilişkiler için çok pozitif bir etki yapacağına inanıyorum. Ve bizler Batı Trakya Türkleri olarak gerek bu dört kişi, gerekse bu dört kişinin arkasında bütün bir toplum, temsilciler, müftülükler, danışma kurulu, derneklerimiz, kurumlarımız, hukuk mücadelemizi her zaman uluslararası hukuk çerçevesinde, demokrasi ve insan hakları çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğimizi vurgulamak isterim.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bu haklı davanızda da sizlere kolaylıklar, başarılar dileriz. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Batı Trakya'dan gazeteci Ozan Ahmetoğlu telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Ve şimdi de değerli dinleyicilerimiz, Yunanistan'daki gelişmeleri almak üzere TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Tupçu'ya bağlanacağız.
2: Atina'dan merhabalar. Yunanistan gündemimize Ozan Ahmetoğlu'nun bıraktığı yerden devam ederek başlayalım. Ozan Bey az evvel detaylarıyla anlattı. Kendisinin de aralarında bulunduğu Batı Trakya Türk azınlığının 4 temsilcisi Yunanistan Yerel Mahkemesi tarafından 17'şer ay hapis cezasına çarptırıldılar. İskeçe şehrindeki Çınar Camii'nde Yunan Devleti tarafından atanan müftülerin girişini engelledikleri gerekçesiyle yargılanan Türk soydaşlarımıza verilen bu ceza aslında Yunan Devleti'nin ikiyüzlü azınlık politikalarını da bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Ülkemizdeki duruma baktığımızda Türkiye'de İbadet özgürlüklerini serbestçe yerine getiren Rum azınlık çok rahat bir hayat yaşadıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her fırsatta teşekkür ediyor. Hatta Fener Rum Patriği Bartolomeus da geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını iletmişti. Öte yandan Batı Trakya'da Türk azınlığın her gün hakları gasp ediliyor. Seçilmiş müftüler hapis tehdidiyle sindirilmeye çalışılıyor. Türk ismi taşıyan dernekler kapatılıyor ki bunun son örneği Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği'nin sırf adında Batı Trakya adı geçiyor diye kapatılması oldu. Yani iki ülkenin azınlık politikasında taban tabana zıtlık göze çarpıyor. Atina'nın Batı Trakya Türk azınlığına yönelik bitmek bilmeyen hukuksuzluğu her geçen gün artıyor diyelim ve Yunanistan gündeminden bir başka satır başına geçelim hemen. Yunanistan'ın İsrail ile olan yakın ilişkiler üzerinden yeni bir gelişmeyi dinleyicilerimizle paylaşalım. Soykırımcı İsrail'in hukuk tanımaz uygulamaları artık yakın dostu olan ülkelerle de gerilim yaşamasına sebep oluyor. İran ile Amerika Birleşik Devletleri'nin imzaladığı mutabakat zaptını sabote etmişti ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini bozan İsrail şimdi hedefinde bir başka yakın dostu Yunanistan var. Filistinli sendikaların daveti üzerine Batı Şeria'daki Ramallah'ı ziyaret etmek için yola çıkan 6 Yunan sendikacı Tel Aviv'e gittiler ve Tel Aviv havaalanında saatlerce sorgulandılar. Daha sonra ülkeye girişleri yasaklandı bu Yunan sendikacıların ve sınır dışı edilip ilk uçakla dün Atina'ya geri gönderildiler. Bu 6 Yunan bütün yasal izin ve belgelerinin tamam olduğunu açıkladı. Buna rağmen sınır dışı edilmelerinin İsrail'in hukuk tanımazlığının yeni bir örneği olduğunu bildirdi. Şimdi Filistin tarafında Filistin İşçi Sendikaları Federasyonu heyetin resmi davetli olduğunu söylüyor ve ziyaretin Filistin işçi örgütleriyle dayanışma amacı taşıdığını açıkladı. Yunanistan tarafına gelecek olursak Yunan muhalefet partilerinin neredeyse hepsi

0: peş peşe İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor açıklamaları yaptı ve Yunan hükümetini de İsrail ile yakın ilişkiler kurduğu için eleştirdiler. Şimdi bu sefer ama Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan da tepki geldi. Yunan Dışişleri İsrail'in hukuk tanımazlığına karşı bir açıklama yaparak İsrail'e tepkisini dile getirdi dün akşam. Evet, bugün gündemimizi, Yunanistan gündemimizi son olarak aslında tüm Avrupa'yı ilgilendiren bir konudan bahsederek bitirelim isterseniz. Aşırı sıcak havalardan bahsedelim. Avrupa'nın büyük bölümünü etkileyen bu sıcak hava dalgası Yunanistan'da da artık etkisini iyiden iyiye göstermeye başladı. Henüz diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi öldürücü boyutlara ulaşmadı. Aşırı sıcaklığa bağlı herhangi bir can kaybı bildirilmedi şu ana kadar. Ancak Yunanistan genelinde önümüzdeki günlerde sıcaklığın daha da artacağı bekleniyor. Başkent Atina'da koşullar giderek zorlaşırken hem yerel halk hem de turistler gölge ve serinlik yer aramaya başladılar. Şimdi aşırı sıcaklığın getirdiği kuraklık da ülke genelinde en önemli sorunlardan biri durumunda. 12 Yunan adasında aşırı sıcaklıklarla bağlantılı kuraklık sebebiyle olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Bu 12 adada su seviyesinin kritik eşiğe düştüğü açıklandı. Tabii aşırı sıcaklar beraberinde orman yangınlarını da getiriyor. Ülkemiz gibi Yunanistan'ın da en büyük sorunlarından biri. Son yıllarda orman yangınlarında büyük kayıplar veren Yunanistan'da bu yazda yine yangınlar başladı. Ülke genelinde son 48 saatte 83 orman yangını çıktı ve şu an Yunanistan'ın birçok bölgesinde orman yangınlarının devam ettiği bilgisini de paylaşalım. Ve Yunanistan'ın başkenti Atina'dan bugünlük bu kadar deyip sözü sizlere devredelim.
1: TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu'ya aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Stüdyomuzda gazeteci Ercan Gürses bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Gürses.
2: Hoş bulduk İpek Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim gündem bir hayli yoğun.
2: Evet.
1: Biz kısa kısa başlıklar halinde değinelim
2: Tabii ki.
1: dilerseniz. Dün AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı başkanla toplandı. Toplantının ardından da parti sözcüsü Ömer Çelik'in iç ve dış siyasete yönelik açıklamalarını takip ettik. Satır başlarıyla başlayalım mı?
2: Tabii ki, tabii. Yani öncelikle tabii iç siyasetle ilgili başlıklar söz konusu. Son zamanlarda biliyorsunuz seçim konuşuluyor. Erken seçim konuşuluyor. İktidar kanadı ısrarla seçimin zamanında yapılacağını dile getiriyor. Elbette Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığının söz konusu olması için meclisin bir karar alıp seçimi bir miktar öne alması gerekiyor. Bu konuda Sayın Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Ömer Çelik de bu açıklamalarında Bahçeli'ye teşekkür etti ve Cumhurbaşkanı adayının yine Sayın Erdoğan olacağını dile getirdi. Bu konuşulacak bir tartışma. Yine muhalefetteki tartışmalar vardı. Ve bence en önemli konu terörsüz Türkiye mesajıydı. Sayın Ömer Çelik dedi ki yakın zamanda mecliste bu konudaki kanunların çıkartılabileceğini, sahada da bazı gelişmelerin yaşandığını, yeni bir aşamaya geçildiğini ki yeni bir aşamanın anlamı sahada terör örgütünün bazı silahlarını bıraktığına ve bazı bölgelerden çekildiğine dair haberler. Bu konuda önümüzdeki günlerde ben net bazı bilgilerin gelebileceğini ve Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bir karar imzalama aşamasına gelebileceğini düşünüyorum. Bu konuda devlet yetkililerinden aldığımız bilgiler de bu yönde. Bu nedenle çok böyle hassas bir süreç yaşadığımız doğru ama bu sürecin şu ana kadar en azından kırılmadan, dökülmeden ilerlemesi hepimiz için bir kazanç.
1: Evet efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün aynı zamanda AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında iç siyasete yönelik açıklamalarda bulundu. Öne çıkan başlıkları da bakalım dilerseniz.
2: Tabii iç siyasette en önemli başlık son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iki başlı yapıyı konuşuyoruz. Mutlak butlan kararının ardından Cumhurbaşkanı son 15 yıl içerisinde özellikle muhalefetin iktidarın hızına yetişemediği konusunda kendi düşüncesini yeniden aktardı. Ve özellikle son dönemlerde dış politik gelişmelerde dünyanın konjonktürünün savrulduğu siyasette muhalefetin fikir geliştiremediğini ve bunun yerine iç çatışmalarıyla uğraştığını, bunun Türkiye anlamında, Türkiye açısından çok ciddi anlamda bir kayıp olduğunu dile getirdi Sayın Cumhurbaşkanı. Ve muhalefetle ilgili tartışmaları belli mesafeden takip ettiklerini dile getirdi. Bu şu anlama geliyor. Yani yakın zaman içerisinde muhalefette yaşanan bu kaosun devam edebileceği, özellikle 20 Temmuz tarihindeki adli tatilden önce Yargıtay'ın mutlak butlanla ilgili kararını kesinleştirmemesi durumunda ben bir bölünmenin de yaşanabileceğini düşünüyorum. Elbette siyasi rakip olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu tarz değerlendirmeler yapması normal. Ama şunu vurgulamak lazım ki güçlü ana muhalefet her demokrasi için çok önemlidir. Ben bu kaotik ortamdan çabuk sıyrılması gerektiği kanaatindeyim ama şu anda

0: görünen o kaotik ortamın bir süre
1: devam
0: daha devam
1: edecek
0: edebileceği
1: yönünde, değil mi?
0: yönünde.
1: Parti içi tartışmalar da devam
0: Elbette.
1: ediyor CHP'de. Yine bu hafta günlerden salı, bugün de parti grup toplantısı yapılıp yapılmayacağı merak edilen bir husustu. Son gelişmeler neler peki?
0: Tabii bugün Özgür Özel kanadı bir meclis grup toplantısı yapacak. Şu saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu, yani genel merkez kanadı. Bu arada İpek Hanım, böyle konuştuğumuz için gerçekten üzüntü duyuyorum. Onu da söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genel merkez, bir meclis yapısının olduğunu şu anda görebiliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu şu anda Merkez Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştiriyor. Bu toplantıda bazı ihraçların gündeme gelmesi söz konusu. Bazı il başkanları ve aynı zamanda belediye başkanları ile ilgili, özellikle partinin kurumsal kimliği ile ilgili yaptıkları yorumlar nedeniyle Özgür Özel de mecliste grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu konuda izni aldı. Bu arada parti meclisinde toplantısını da yapacak Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii ihraçların gündeme geldiği zaman özellikle örgütün yenilenmesi konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun tırnak içerisinde etrafını biraz daha boşaltması ve yeni parti sürecinin biraz daha hızlanması bekleniyor. Bu konuda Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den özellikle yeni parti sürecinin hemen başlatılması yönünde görüş beyan ettiği, ama Özgür Özel'in bir müddet parti içerisinde mücadelenin sürdürülmesi yönünde karar aldığı ve bu konuda da şu an itibariyle Özgür Özel'in rotasından ilerlenebileceği konuşuluyor. Ama 20 Temmuz kritik bir tarih. Adli tatilden sonra şayet CHP ile ilgili karar gelmezse ben partileşme sürecinin Temmuz ayında
1: Hızlanacağını
0: gerçekleşebileceğini düşünüyorum.
1: düşünüyorsunuz. 20 Temmuz bir kritik eşik gibi
0: Evet.
1: görünüyor önümüzdeki takvim olarak. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diplomasi trafiği de devam ediyor. Dün hem İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ı hem de Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bugün ve yarın da Polonya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye bir resmi ziyarette bulunacak. Önemli gelişmeler de yaşanıyor dünyada. Aslında dünyanın gözü kulağı da İsviçre'de. Bu iki konuyu beraber değerlendirelim
0: Tabii.
1: dilerseniz. ABD ve İran arasında İsviçre'de yürütülen yüksek düzeyli müzakereler vardı. 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılması için bir yol haritası üzerinde uzlaşıldı. Müzakerelerden çıkan sonucu da sizinle birlikte değerlendirmek isteriz.
0: Evet, elimizde bir 14 madde var. Sondan başlayayım arzu
1: Evet.
0: ederseniz İpek Hanım. Ve bu 14 madde, çok konuşuyoruz, kırılganlıklar içeriyor. Bunu özellikle söyleyeyim. Özellikle savaşın Lübnan sahası başta olmak üzere bütün sahalarda durdurulması ve İsrail'in bu konuda oyun bozanlık yapması. Bu konu ciddi bir tartışma. Bu konu nasıl engellenebilecek? Amerika ve İsrail arasındaki su yüzüne çıkan uyuşmazlık nasıl giderilecek ve İran bu konuda nasıl dengede tutulacak? Birincisi bu. İkincisi Hürmüz Boğazı ile ilgili tartışmalar. Hürmüz'deki denge nasıl yürütülecek? İran'a verileceği öne sürülen 300 milyar dolarlık altyapı yardımının nasıl paketler halinde sağlanabileceği ve bugün taze bir haber, 12 milyar dolarlık dondurulmuş mal varlığının bir kısmının İran'ın serbest bırakılacağına dair bir karar alındığı belirtiliyor. Bunlar bence çok önemli. Şöyle söyleyeyim. Yani savaştan çok daha iyidir. Onu söyleyelim. Mutabakat zaptı. Ama bir yandan bu mutabakat zaptının da kesintiye uğramaya böyle mukadder bir süreç olduğunu, zaman zaman kesintilerin olabileceğini, anlaşmazlıkların olabileceğini, ama bizim en büyük güvencemizin Amerika'nın da İran'ın da artık mecallerinin kalmaması olduğunu da söylememiz lazım. Artık bu savaşı bu şekliyle devam ettiremeyecekler. Bu kesin. Ama en büyük tehdit de İsrail. O iş nasıl götürülecek, nasıl kotarılacak? İsviçre'de biliyorsunuz bir karar alındı, bir mekanizma kuruluyor. Lübnan'la ilgili bir mekanizma. Orada bir saldırmazlık bölgesi ve anlaşması imzalandı. Buna uyumunun Amerika tarafından denetlenebileceği konuşuluyor. Umarız bu iş rayında gider. Bu arada Türkiye bu işin rayında gitmesi için çok önemli diplomatik hamleler yapıyor. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi ve Türkiye'nin bu işin içerisinde gölge arabulucu olarak sürekli devrede olduğu. Yani aslında İslamabad'da da Cenevre'de de Türkiye'nin çok yapıcı rol oynadığını belirtmek lazım. Cumhurbaşkanının bir diğer teması da bugün çok önemli bir konuk geliyor. Polonya Cumhurbaşkanı geliyor ve Polonyalı partneriyle Cumhurbaşkanı bugün ortak basın toplantısı ve resmi tören ortaya konacak ve NATO toplantısının öncesinde bu ziyaretin gerçekleşmiş olmasının ben anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü NATO'da Amerika ve Türkiye'den sonra en güçlü ordu Polonya'da, bildiğimiz kadarıyla beşeri anlamda. Polonya'da böyle hem Rusya ile yakın bir coğrafyada bulunmuş olması, hem de NATO'ya biçilecek yeni rolde, NATO 3.0 deniyor biliyorsunuz. Önemli bir, açıkçası orada nasıl anlatalım, garnizon unsuru olarak değerlendiriliyor olmasının da çok ciddi anlamda bugünkü ziyaret

0: önemini artırdığı kanaatindeyim. Bu nedenle gözler bugün yine Ankara'da olacak düşüncesindeyim.
1: Evet, dünya gündeminde bir hali yoğun. Birleşik Krallık Başbakanı Starmer görevinden istifa etti. İngiltere'de 9 yılda 5. Başbakanın istifası gerçekleşti. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Ve bundan
0: 9
1: sonra
0: yılda.
1: süreç nasıl işleyecek tabii?
0: Evet, 9 yılda 5 başbakan dediniz İpek Hanım.
1: Evet.
0: Bunların arasında Liz Truss gibi 44 günlük başbakanlar da var. David Cameron biraz daha uzun kaldı ama
1: Evet.
0: son başbakan Starmer'ın özellikle yerel seçim yenilgisinin ardından istifa etmesi ve Amerika'ya atadığı büyükelçiliği ile ilgili Epstein belgelerinin ortaya çıkması istifada temel
1: Yerel
0: gerekçe diye
1: seçimde yaşanan
0: konuşuluyor.
1: hezimet de aynı
0: Tabii yerel
1: şekilde.
0: seçim çok önemli bir şeydi, aşamaydı ve açıkçası oraya bir başbakan dayanmıyor ama şöyle tamamlayayım bu faslı. Bence İngiltere'nin sistemik anlamda koalisyonlarla ve böyle görece istikrarsız hükümetlerle yönetilmesi sistemsel bir sorun olduğu kanaatindeyim ve
1: Evet.
0: sürekli olarak son 10 yılda bu debelenme içerisinde geçti İngiltere açısından.
1: Evet. Şimdi Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da da Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda sağcı aday Espriella kazandı. Şimdi Latin Amerika'ya baktığımızda sağ kayış sürecin yeni bir halkası olarak da değerlendirildi. Şili, Arjantin, Costa Rica, Bolivya, Ekvador'dan sonra şimdi de Kolombiya'da sağcı bir aday kazandı. Durumu nasıl yorumlamak lazım?
0: İpek Hanım, o kadar önemli bir dönemeç ki bu saydığınız ülkeler genelde sol ve sosyalist adayların kazandığı ve
1: Evet.
0: o sol yönetimlerin olduğu. Bu nedenle genel anlamda Amerika Birleşik Devletleri ile yıldızının barışmadığı ülkeler, genel anlamda söylüyorum. Arjantin'i bir tarafa bırakırsak son zamanlarda bu ülkelerin ciddi sorunları var. Ve özellikle Trump'la da Kolombiya yönetiminin, son yönetimin yaşadığı problemler de vardı. Sizin biraz önce bahsettiğiniz Esprilla'nın, sağcı adayın, Trump'ın da desteklediği
1: Evet.
0: aday olması ve seçimde çok küçük bir oy farkıyla kazanmış olması, 49 ve 48'lik dilimler halinde sıralanması, tabii sokaklarda ciddi anlamda protestolar oldu, sonucu kabul etmek istemeyenler söz konusu oldu. Bir
1: Muhalefet itiraz
0: yandan
1: edeceğini belirtti.
0: elbette. Trump da bir açıklama yayınladı biliyorsunuz Truth Social hesabından ve bu sonucun gerçekten kendileri açısından, dünya barış açısından olumlu olduğunu dile getiriyor. Şöyle söylemek lazım. Kolombiya'da tıpkı Küba gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefinde yer alan ülkelerden birisiydi. Ve bugün özellikle yabancı medyada yer alan haberlerde Batı medyası diye düzelteyim bunu. Çünkü onun anlamı biraz daha farklı. Yeni yönetimin uyuşturucu kartelleriyle biraz daha mücadelede kararlı olacağı dile getiriliyor ki Amerika'nın temel tezi, temel argümanı bu. Ne kadar bu işin üzerine yoğunlaşacak onu da göreceğiz. Ama şu kesin, yeni yönetim Amerika ile çok daha yakın olacak.
1: Evet. Arnavutluk'ta da ABD Başkanı Trump'ın ailesiyle bağlantılı olduğu belirtilen 4 milyar dolarlık lüks tatil köyü projesine karşı düzenlenen protestolar da devam ediyor. Bu olaylar sizce nereye doğru evrilecek?
0: Valla olay çok derin, yani onu söyleyelim. Yani sadece sizin söylediğiniz olay gerçekten, yani işin bu yönüyle vahim, Arnavutluk açısından bir toprağın satışı anlamına geliyor. Bir
1: Evet.
0: yandan da başka bir yönü var olayın. Şimdi Trump'ın damadı Kushner'in biliyorsunuz İsrail'le ve Siyonist lobiyle çok yakın bağlantıları var. Şu anda Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın da Siyonistlerle ve İsrail'le çok derin ilişkileri olduğu belirtiliyor. Ve son zamanlarda özellikle Knesset'te yapmış olduğu konuşma, bana kalırsa çok skandal bir konuşmaydı. O konuşmadan alıntılar yapıldı geçtiğimiz günlerde. O konuşmada çok Müslüman karşıtı ifadeler var ki Arnavutluk halkının %55 alt civarında Müslüman olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Bunların bir birikim yarattığını görmek gerekiyor İpek Hanım. Ve bütün bunların üstüne bakın, Kıbrıs Rum kesiminde yine İsrail ve Siyonist lobinin toprak faaliyetleri devam ederken, Yunanistan'da benzer sorunlar yaşanırken, benzer bir durumun Arnavutluk'ta da yaşanması ve belli ki bazı toprakların Amerika Birleşik Devletleri'nin Siyonist lobiyle bağlantılı bazı gruplarına peşkeş çekildiği iddiası ve Arnavutluk halkının buna tepkisi, bunların ben doğrudan açıkçası son Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Özellikle bu İsrail ile bağlantısı hükümetin ve Knesset'te yaptığı son konuşma Edi Rama'nın bu işe bence ışık tutucu oldu. Ben bu protestoların doğrudan toprak satışı dışında başka anlamlarda içerdiği kanaatindeyim. Çok önemli gelişmelere gebe. Bence bir bilinç uyanması gibi bir durum söz konusu. Benzerini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde beklemeli miyiz diye düşünmekte açıkçası şu an bir umut ışığı gibi duruyor ama şu an böyle bir hareket görmüyoruz
1: Toplumsal
0: orada.
1: hareketlilik görünmüyor ama belli de olmaz
0: Tabii.
1: tabii. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Biz
1: Kıymetli
0: teşekkür ederiz
1: katkılarınız
0: efendim.
1: için sağ olunuz. Gazeteci Ercan Gürses bugün bizlerle birlikteydi. Sabah ajansında yarın aynı saatte buluşmak

0: Sabah Ajansı.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün hani bazı filmler vardır ya, bittiğinde pencereyi açıp derin bir nefes almak isteriz. İşte öyle bir hikayeden, 1997 yapımı Can Dostum filminden söz edeceğiz. Matt Damon ve Ben Affleck'in o zamanlar kimse isimlerini dahi bilmezken el ele verip yazdıkları bu film aslında hepimizin içindeki o anlaşılma isteğine dokunuyor. Will dahi bir çocuk ama o dehasını üniversitenin koridorlarını süpürürken tahtalara bıraktığı matematik formüllerine saklıyor. Hayata karşı öyle öfkeli, öyle bir zırh kuşanmış ki kim gelse o duvara çarpıp geri dönüyor. Ta ki karşısına Sean Maguire çıkana kadar. Sean ona bir vaka gibi değil, bir insan gibi bakıyor. Çünkü Sean de yaralı ve o da hayatın sillesini yemiş ama ayakta kalmış biri. Filmde unutulmaz bir göl kenarı sahnesi var. Sean orada bile kitaplardan her şeyi öğrenebilirsin. Ama hayatın kokusunu, bir kadının sevgisini ya da bir dostun sıcaklığını sadece yaşayarak anlarsın diyor. İşte o an zekanın her şey olmadığını, kalbin de en az beyin kadar antrenmana ihtiyacı olduğunu fark ediyoruz. Can dostum, korkularından bir kale inşa edenlerin o kaleden çıkış hikayesi de aslında. Ne kadar zeki olursan ol, bir başkasının omzuna başını yaslamadan gerçek anlamda büyüyemiyorsun. Will'in finalde o eski arabasına atlayıp hayatında ilk kez sadece kendisi için bir yola çıkışı umudun da en yalın hali. Robin Williams'ın o şefkat dolu bakışıyla hafızalarımıza da kazınan bu film bir sinema eserinden çok daha fazlası. Hatta hepimiz için bir dost eli. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim. Tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.
8: Türkiye'de saat 12.
9: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
8: İyi günler, ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, İsviçre'de savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydetti. Hürmüz Boğazı'ndan geçişe ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulacak. Sürecin gözetimi için yüksek komite kurulacak. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini davet etmeyi kabul ettiğini açıkladı. On bir Türk gemisi Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyurdu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, ABD ile İran arasındaki anlaşmayı kırılgan olarak nitelendirdi. Herkesi süreci ve barışı desteklemeye davet ediyoruz. İsrail saldırganlarına karşı güçlü bir duruş sergilenmeli dedi. LPG sektöründe 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyım atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, Doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda 6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete kayyum atanmış, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır ifadelerini kullandı. İsrail, Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım suçu işlemeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin toprakları hakkında bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu, İsrail'in Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım ve diğer vahşet suçlarını işlemeye devam ettiğini bildirdi. ABD'li Oracle, yapay zeka dönüşümü kapsamında 21 bin çalışanını işten çıkardı. ABD merkezli yazılım şirketi Oracle, iş süreçlerini yapay zeka teknolojilerine göre yeniden yapılandırma stratejisi kapsamında son bir yılda 21 çalışanının işine son verdi. Küresel teknoloji sektöründe yapay zekanın ilerleyişiyle istihdam kayıplarına yönelik endişeler de derinleşiyor. Dünya genelinde işten çıkarmalar sadece bu sektörde bu yıl 120 bini aşıyor. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. J grubunun ikinci haftasında Cezayir 1-0 geriye düştüğü maçta Ürdün'ü 2-1 yendi. Bu sonucun ardından Cezayir grupta puanını 3'e yükseltirken Ürdün ikinci karşılaşmasında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. J grubunun diğer maçında Arjantin Avusturya'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Cezayir maçında 3 gol birden atan Messi, bu maçta da attığı 2 golle 2 maçta 5. golüne imza attı. 18 golle ulaşan Messi böylece Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Fransa ve Norveç son 32 turunda. I grubunda Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna çıkmayı garantiledi. Philadelphia stadında yapılan maçın ikinci yarısında başlayan şiddetli gök gürültülü sağanak 2 saatlik gecikmeye neden oldu. I grubunun diğer maçında Norveç, Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turunu garantiledi. Norveç'in yıldızı Erling Haaland kaydettiği 2 golle maça damgasını vurdu. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28 derece, yine güneşli olmak üzere Bern 34, Bakü, Tiran, Amsterdam, Brüksel ve Berlin 31, Kopenhag 20, Lefkoşa ve Viyana 34, Kerkük 45, Stockholm ve Saraybosna 22, Sofya 28, Üsküp 33, Paris 38 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
7: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Doğadan Gelen Derman programıyla yine karşınızdayız. Programımızda bitkilerin gizemli ve şifa dolu dünyasına kapı aralıyor ve Türkiye florasında yetişen bitki türlerini her hafta sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Programı hazırlayan Hatice Ürün, program yapımcımız Nurettin Çetin, yapım yardımcımız Nilay Yazarkan Keleş, teknik masada Mehmet Ay Çiçeği sesimizi sizlerle buluşturuyor ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar, bu keyifli yolculukta Anadolu topraklarının ne denli büyük bir hazine olduğunu keşfetmeye devam ediyoruz. Daimi konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İrem Tatlıçankaya bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Doğadan gelen derman başlıyor.

0: Efendim, bu programımızda yine idrar söktürücü özellikleriyle ön planda olan bitkileri incelemeye devam ediyoruz. Hocam, her ne kadar diüretik bilgiler özelinden devam etsek de aslında bu bitkiler bu özelliklerinin yanında birçok şifayı da barındırıyor. Bu bitkilerimizden ilki altınbaşak. Altınbaşak otu papatyagiller familyasından sarı renkli ve sevimli görünüme sahip bir çiçek türü. Ülkemizde Karadeniz ve Marmara bölgelerinin nemli alanlarında kendiliğinden de yetişen altınbaşak bitkisinin modern tıp uygulamalarındaki yeri ve önemi nedir?
1: Evet, Solidago virga urea, altınbaşak bitkisi, yani aslında Avrupa altınbaşağı. Avrupa geleneksel tıbbında çok eski zamanlardan beri tanınan bir türdür. Ve Orta Çağ bitki kitaplarında ve daha sonraki Avrupa herballerinde özellikle yara, enflamasyon, üriner sistem hastalıklarıyla ilişkilendirilmiştir. Zaman içerisinde özellikle sizin de söylediğiniz gibi böbrek ve idrar yolları bitkisi olarak ün kazanmıştır. Bugün Avrupa İlaç Ajansı dediğimiz, belki kısa ismiyle de EMA diye de belki daha önce bahsettik. Bu çok önemli, yani Avrupa İlaç Ajansı'nın değerlendirmeleri ve hazırladıkları monograflar bizim için bitkisel tıbbi ürün veya geleneksel bitkisel tıbbi ürün olması yolunda bitkiler için çok önemli bir kaynaktır. Ve bu bitki de bu ajansın değerlendirmesiyle tarihsel çizginin günümüze taşındığı, bitkinin geleneksel olarak idrar miktarını arttırmak, diürezi arttırmak, yani diüretik özelliği nedeniyle ve minör üriner yakınmalarda adjuvan olarak, destekleyici olarak kullanıldığını açıkça göstermektedir. Etnobotanik kullanımlara baktığımızda bitkinin toprak üstü kısımları esastır ve Avrupa'nın farklı bölgelerinde tıbbi çay olarak infüzyon, yani demleme veya bazen de böyle karışım drokların içeriğine girerek kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla da geleneksel tıpta yerini alan bu bitki aslında başlıca da sistit benzeri yakınmalarda, hafif idrar yolu iritasyonunda mesaneyi rahatlatmak, böbrek yükünü hafifletmek, su tutulumunu azaltmak amacıyla kullanılmış. Bugün kanıta dayalı bilgiye baktığımızda ise anti-enflamatuar, spazmolitik çerçevede de tanımlanan bu bitki aslında sadece sizin dediğiniz gibi diüretik değil, üriner konforu arttırıcı bitki olarak gündeme gelmektedir. Tabii ki halk

0: kilocu verilerinde altın başak sıklıkla tek başına değil de bazı kombinasyonlarda diğer diüretik bitkilerle beraber kullanımı tercih edilmiş olan bitkidir. Halk hekimine baktığınızda idrar söktürme, tahrişi yatıştırma ikili etkisi aranmakta. Yani tabii ki diüretik bir etki, diürezi arttırma, idrar yolunu yıkama, temizleme önemli ama oradaki tahrişi veya mikroorganizmaları yok etmek, bunu yatıştırmak, yani bu etkiler bir arada aranmaktadır. Dolayısıyla da baktığımızda bu Avrupa kökenli geleneksel kullanım çizgileri de bir kombinasyondan geçer ve bu bitki de fitoterapide bugün tanınan en istikrarlı, bu anlamda kullanılan en istikrarlı örneklerden birisidir. Kısacası bu bitkinin tarihsel hafızası açık biçimde böbrek, mesane, idrar yolu rahatsızlıkları etrafında şekillendirilmiştir. Şimdi bu bitkiye baktığımızda evet, bitkinin çiçekli toprak üstü kısımları kullanılıyor dedik. Siz de dediniz, ülkemizde de yetişebiliyor. Özellikle de Karadeniz ve Marmara bölgesinde. Yani Türkiye florasında da doğal yayılışı olan bir bitkidir. Ama tabii ki sohbetimize ilk başladığımızda söyledik Avrupa altın başağı diye. Avrupa geleneğinde daha yaygın olarak kullanılmış. Şimdi Türkiye'de tabii ki yerli taksonların varlığı kayıtlı. Yine Türkiye'de de kum dökme gibi hafif ödem ve idrar rahatlatma amacıyla kullanılmış ve dediğim gibi tahrişi yatıştıran bir bitki olarak da gündemimize gelmiştir.
1: Hocam, altın başak bitkisinin böbrek sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan diğer bitkilerden ayırıcı bir özelliği var mıdır?
0: Evet, şimdi burada altın başakta az önce konuştuğumuz gibi bir bitki içerisinde oldukça fazla sekonder metabolit olduğu için bazen bir bileşiğin etkisinden bahsedilemiyor. Mesela sizinle daha önceki programlarda konuştuk ya, mesela gilavuru için dedik. Klorojenik asit bu bitki içerisinde en fazla bulunan, biyoaktiviteden sorumlu olduğu düşünülen marker bileşik diye, işaretleyici bileşik diye konuştuk. Bu bitkide ise etkiden sorumlu bileşik tam olarak tanımlanmamış ve bir sinerjik etkinin öneminden bahsetmiş. Yani diyor ki bize, bitkinin tamamı çok kıymetli. İçerindeki flavonoidler, saponinler, uçucu yağların etkileşimi etki prensibi olarak kabul edilmiş. Dolayısıyla bir ayrıma gitme, saflaştırmaya gitme diyor. Bitkiyi olduğu gibi kullan. İdrar yolu enfeksiyonlarında idrarı arttırmak suretiyle idrar yollarının yıkanması amacıyla kullanılmış. Böbrek mesane taşlarının oluşumunu önlemek amacıyla kullanılmış. Şimdi bu bitkide bir tür farklılığı var. Burada Solidago canadensis ve Solidago gigantea veya gigantea olarak da isimlendirilebilir. Diüretik ve akvaretik amaçlarla kullanılmış olan bitkilerdir. Yüksek saponin ve flavonoid içeriği nedeniyle tercih edilen bir bitkidir ve enflamatuar süreçlerde daha fazla avantaja sahip olduğu ifade edilmekle birlikte asıl tür olan Solidago virgaurea'nın saponin bileşiklerinin antimikotik özellikleri, yani mikrobiyal mikroorganizmalara karşı diğer türlerden farklı olarak içerdiği fenolik bileşenleri nedeniyle de enflamatuar süreçlerde oldukça faydalı oldu. Yani bütün bu özellikleri sadece bir enfeksiyon, bir mikroorganizmaya, bakteriye karşı oluşumu engellemek değil, aynı zamanda bir inflamasyon sürecinde de anti-enflamatuar etkili olarak kullanıldığını belirtmektedir. Şimdi tabii ki bu türlerin birbirlerine karşı üstünlükleri halen daha tartışılmakta olsa da en çok günümüzde hem Avrupa'da hem Türkiye'de Solidago virgaurea tercih edilmektedir. Toz edilmiş bitkisel drog halinde kullanılabilir. Günde 6 ila 12 grama kadar 2 veya 4'e bölünerek kullanılabilir. Tekrar infüzyon şeklinde, yani demleme şeklindeki çayı halinde 3 ila 5 gram bitkisel drog üzerine 150 mililitre kaynamış ve 80 dereceye kadar soğutulmuş suyu ilave edilir. 15-20 dakika demlenir, süzülür. Başka şekilde de önerilmediyse bir çay fincanı şeklinde günde 2-4 kez öğünler arasında içilebilir. Ve preparatları şeklinde hep bahsediyoruz, sıvı ekstre, kuru ekstre, tentürleri halinde kullanılabilir. Şimdi dedik ki bu bitkide hem sinerjik etkinin olması çok önemli. Etki mekanizması açısından antimikotik ve antienflamatuar etki önemli. Bir diğeri ise bitkinin kombinasyonları halinde kullanılıyor olması önemli demiştik. İşte Avrupa'da buna ilişkin olarak Gerek epilobium dediğimiz bitki, gerek kalendula aynı sefa dediğimiz bitkiyle iyi huylu prostat hiperplazisinde kullanıldığı, ürolojik rahatsızlıklarda ise Ekiuseti herbi hatırlar mısınız? Geçen haftalarda 40 kilit otunu
1: Evet.
0: konuşmuştuk. Onunla veya Vaccinium Myrtillus yani yine Likapa, mavi yemiş dediğimiz bitkiyle veya papatya ile tıbbi papatya ile kombinasyonunda da ürolojik rahatsızlıklarda kullanıldığı ve idrara çıkma sıklığında azalmaya sebep olması gibi pek çok üriner sistem enfeksiyonlarında görülen semptomlar üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Tabii bu bitki de yine Asteraceae familyasının bitkisi yani papatyagiller familyasının bitkisi. Dolayısıyla bir hassasiyet gelişebilir. Bu durumda da bu kişilerin bu bitkiyi çok dikkatli kullanmaları gerekir. 12 yaş altındaki çocuklar kullanmamalıdır. Ödemin eşlik ettiği kalp ve böbrek rahatsızlığı olan kişiler kullanmamalıdır. İdrar söktürücü bir etkisi olduğu için bu etkideki diğer ilaçlarla etkileşebileceğinden eş zamanlı kullanılmamalıdır. Semptomlar bir haftadan fazla sürerse veya ateş, spazm, idrara çıkma zorluğu veya idrarda kan görülmesi gibi şikayetler olduğunda hekime ya da eczacıya başvurulmalıdır ve 2-4 hafta boyunca kullanıldığında etkililiğini göstermektedir.
1: Evet. Gerek görsel güzelliği, gerekse mayhoş tadıyla karakteristik bir meyve olan frenk üzümüyle söyleşimiz devam ediyor.

0: Hocam Frank tabiri Osmanlı İmparatorluğu zamanında Avrupa'ya verilen bir isim. Frank üzümü de Kuzey Avrupa'da, İskandinavya bölgesinde ve ayrıca Rusya, Polonya, Avusturya ve Fransa'nın bazı yerlerinde yetiştiriliyor. Gerek Avrupa, varsa dünyada yetiştiği diğer bölgeler ve gerekse ülkemizdeki yetişme alanlarından başlayarak bu özel bitkinin tarihi, insanlığın dikkatini nasıl çektiği ve halk sağlığına olan faydaları üzerine neler söylersiniz?
1: Evet, bitkimizin adı Ribes nigrum. Yani aslında siyah frenk üzümü. Ve dediğiniz gibi Osmanlı İmparatorluğu zamanında da Avrupa'ya verilen bir isim. Dolayısıyla da Avrupa'da hem besin hem de ilaç ya da tıbbi ürün olarak benimsenmiş bir türdür. Tarihsel olarak şöyle geçmişe dönüp baktığımızda Kuzey ve Orta Avrupa'da meyvesi kadar yaprakları da. Ki zaten modern tıpta biz bu bitkinin yapraklarını drok olarak kullanmayı biliyoruz. Erken modern Avrupa herbalizmi içerisinde tonik, güçlendirici, eklem yakınmalarında böyle bir adjuvan etkili, destekleyici, yardımcı bitki olarak anılması çok dikkat çekici hale geliyor. Ve zamanla bu güncel Avrupa İlaç Ajansı monografları dedik ya, onların yapmış olduğu bilimsel değerlendirme sonucunda da özellikle yaprak durağının uzun süreli geleneksel kullanımına dayanarak da minör üriner sistem yakınmaları, minör eklem ağrıları içinde çok iyi değerlendirilebilecek bitkilerden biri olduğu söz ediliyor.
0: Hocam frenk üzümündeki C vitamininden söz edecek olursak, C vitamini özelliği narenciyelerle kıyaslandığında bağışıklık için neler söyleyebiliriz?
1: Evet, hem frenk üzümünde hem narenciyelerde özellikle söylediğiniz gibi de C vitamini yönünden çok değerli bu bitkiler. Etnobotanik açıdan aslında bitkinin iki ayrı kimliği var. Bir meyveleri, bir de kullanılan diğer kısımları yani yaprakları. Meyveleri daha çok besleyici, kuvvet verici, soğuk algınlığına karşı güçlendirici ve C vitamini yönünden daha kabul görürken yaprakları ise diüretik, terletici, romatizmal yakınmalarda kullanılan kısımlar olarak öne çıkıyor. Fakat az önce de söylediğim gibi Avrupa İlaç Ajansı özellikle geleneksel kullanımında yapraklarını tercih etmiştir. Farklı halk tıbbı geleneklerine baktığımızda da solunum yolu enfeksiyonlarında, yine romatizmal şikayetlerde, üriner sistem problemlerinde, bazen ise yara iyileşmelerinde oldukça dikkat çeken bir bitki. Son yıllardaki yapılmış ribesle ilgili yapılmış bilimsel çalışmalara, literatürlere baktığımızda ise hem yaprak hem meyvelerinin halk hekimliğinde, artritte, yine solunum yolu problemlerinde, gastrointestinal şikayetlerde kullanıldığını doğrulamaktadır. Ancak siz C vitamini dediğiniz için söylüyorum, genel olarak

0: C vitamini elbette ki meyvelerinde bulunan bir metabolit olarak görmek gerekir. Vitamin grubu olarak görmek gerekir. Diğer narenciyelerle kıyaslandığında bağışıklık için elbette benzer miktarları içerdiğinden tercih edilebilir ki zaten Avrupa'da geçmişte kullanımı oldukça fazla olan, belki de Türkiye'deki kullanımına baktığınızda orada daha fazla tercih edilen, daha popüler bitkilerden biridir. Şimdi biz yapraklarına geldiğimizde demiştik ki flavonoidler, hidroksisinamik asitler, proantosiyanidinler, uçucu yağları nedeniyle hafif idrar yolu enfeksiyonlarında idrar miktarını arttırarak idrar yolunu yıkamak amacıyla dahilen kullanımı olan ve yurt dışında özellikle çok farklı içecek skalasıyla, profiliyle karşımızda olan bitkilerden biridir. Elbette burada toz edilmiş bitkisel drok belli miligramlarda değişebiliyor. O yüzden tam olarak belki de miligramını vermek doğru olmaz. Bitkinin elbette toz edilmiş bitkisel drok şeklinde günde 3-5 kez kullanılarak etkisinin görülme durumu. Tıbbi çayının ise yine demleme şeklinde yaklaşık olarak 2 ila 4 gram halinde parçalanmış yaprakları şeklinde 150 mililitre kaynamış veya soğutulmuş su üzerine eklenerek 15-20 dakika demlendikten sonra süzülüp taze hazırlanan çayının günde 3 kez içilmesiyle kullanılabilir. Elbette ki preparatları olacak dedik. Bu durumda kuru ekstreleri halinde tercih edilebilir. Yine bu bitkiye özel olarak da uyarılarımız var. 18 yaş altı gençlerde ve çocuklarda kullanılmamalı. Belirtiler 2 haftadan fazla devam ederse hekime başvurulmalı. Ateş, spazm, idrara çıkamama gibi veya idrarda kan görülürse yine hasta hekime veya eczacısına başvurmalıdır ve sıvı alımının kısıtlandığı kalp veya böbrek hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.
1: Evet. Hocam, frenk üzümü çok farklı türlere ve renklere sahip. Bunlardan kırmızı frenk üzümü ekşi bir lezzete sahipken Avrupa'da daha popüler. Efendim, siyah frenk üzümü daha tatlı bir lezzete sahip ve C vitamini bakımından oldukça zengin. Beyaz frenk üzümü ise kırmızıya göre daha hafif bir tada sahip. Bunların yanında yeşil ve pembe frenk üzümü gibi nadir türleri de var. Kendine özgü tat ve besin değerleri bulunan bu türler içinde en kıymetli olanları hangileri hocam?
0: Evet, şimdi konuştuk ki etnobotanik açıdan bitkinin iki ayrı kimliği var dedik. Şimdi popülaritesine baktığımızda hangi türün meyvesinin, hangi türün yaprağının kullanıldığına da dikkat etmek gerekir. Ayrıca da söylemiş olduğum gibi Avrupa İlaç Ajansı'nın değerlendirmelerine, onların monograflarına baktığımızda bitkinin tedavi anlamında tedaviye destek olarak kullanılması siyah frenk üzümünün yaprakları önemli. Ama tabii ki kırmızı frenk üzümü daha ekşi bir lezzete sahip olabilir. Avrupa'da daha popüler. Diğer siyah frenk üzümünün meyvesi ise C vitaminince zengin olduğu için. Bu nedenle de daha tatlı bir lezzete sahip, daha farklı bir kullanım amacına sahip. Bir diğer taraftan işte beyaz dediniz, kırmızı dediniz. Bunlar daha hafif bir tada sahip olabilir. Konuşmuştuk ya, renkli meyveleri olan bileşikler daha buruk, belki daha böyle bir ekşimsi tada sahip oluyor. Çünkü antosiyanin bileşikleri, kateşin bileşikleri, bu fenolik bileşikler içeriğinde daha yoğunlaştıkça tadı da daha buruklaşıp belki de daha farklı hissedilen bir konuma gelebiliyor. Besin içeriklerine baktığımızda ise elbette ki değişik olacak. Renkli olanların içerisinde az önce saydığım bileşikler bulunurken belki de diğer meyve tiplerinde vitamin ve mineralce daha zengin olabilecek diyebiliriz.
1: Hocam, frenk üzümü şeker oranı düşük bir meyve, her daim diyet listelerinin de gözdesi olmaya aday. Kan şekeri dengesi için günün hangi saatinde ve hangi miktarda tüketilebilir?
0: Tabii ki ben bu konuda hani beslenme ve diyetetik uzmanlarının yerine geçip bir şey söylemem çok doğru olmayabilir. Ama şeker oranı düşük olan bir meyveyi hani günün belli zamanlarında belki de kişilerin kendi, biz hep halk arasında öyle ifade edildiği için söylüyoruz. Günde bir sefer kişinin kendi avucu kadar kurutulmuş şekliyle veya taze şekliyle yendiğinde değerlendirilebilir. Ama bir konu hakkında örneğin diyorsunuz ki kan şekeri dengesi ya da regülasyonu için. Bu durumda ilgili literatürler, kanıta dayalı bilim çok önemli. Oradaki günlük alım miktarları, yapılan deneysel çalışmalar değerlendirilmeli. Dolayısıyla ben buna endikasyon ya da tıbbi anlamda değil de sağlıklı bir diyet açısından renkli meyvelerin taze ya da kuru olarak günde en az böyle bir 100 gram niteliğinde yenilerek tüketilmesinden tarafımdır. Onu söyleyebilirim size.
1: Halk arasında dağ kerevizi olarak bilinen aromatik bir bitki olan selam otuyla söyleşimiz devam ediyor.

0: Hocam, Selam Otu'nun geçmişten günümüze kullanım alanlarını özetleyerek başlayacak olursak neler söylersiniz?
1: Evet, Levisticum officinale yani lovage ya da lovaj olarak da geçebilir. Avrupa mutfak ve manastır tıbbı tarihinde çift kimlikli bir bitki bu da. Hem baharat olarak kullanılmış hem drog olarak kullanılmış ve Roma döneminden itibaren de tanınmış. Daha sonra Orta Çağ manastırı bahçelerinde düzenli yetiştirilen bitkiler arasına girmiştir. Bu tarihsel arka plan onun yalnızca halk hekimliğinde değil, erken Avrupa farmasötik geleneği içinde de yer aldığını göstermiştir. Tabii ondan sonra da nereye geçiyoruz? Hemen Avrupa İlaç Ajansı'nın monograflarına geçiyoruz. Bu değerlendirmede de özellikle bu bitkinin kökünün geleneksel kullanımda üriner sistem enfeksiyonlarında idrar arttırıcı yani diüretik etkisi nedeniyle bir destek tedavide yer alabileceğini görüyoruz. Tabii halk ilacı kullanımlarına baktığımızda özellikle kök bazen toprak üstü kısımlarını kullanıldığını görüyoruz. Özellikle Avrupa'da gaz, hazımsızlık, mide rahatsızlığı, idrar tutukluğu hissi veya hafif üriner yakınmalarda tercih edilmiş. Bu bitki de bir Apiaceae yani Umbellifera familyasının üyesi. Bu nedenle de oldukça aromatik bir yapıya sahip ve karminatif özellikte yani midevi özellikle midevi rahatlatıcı bir özellikte. Bu nedenle de halk hekimliğinde kullanımı aslında çok daha belirgindir. Karakteri olan bir bitkidir yani. Yalnızca diüretik değil, bu durumda da sindirimi rahatlatıcı bir bitki olarak da değerlendirilmiştir. Bir diğer çalışmalara baktığınızda kadın sağlığında adet düzeniyle ilişkilendirildiğinde düzenli kullanım çizgisini sağlayan en önemli bitkilerden de biridir. Ama tabii ki bizim bugünkü buradaki konumuz neydi? Bir diüretik amaçla bu bitkiyi kullanmaktı. Dolayısıyla da idrar yolu enfeksiyonlarında tercih edilen ve bazı kombine preparatların içeriğinde yer alan da bir bitkidir. Uçucu yağ açısından çok zengin demiştik ve demiştik ya karakteri olan bir bitki diye işte karakteri de özellikle içeriğindeki fitalitlerden ileri gelen özel bir kokudan sorumlu olan bileşik bunlar bu bitkiye de bu özelliği vermekte. Şimdi Almanya'da özellikle bu bitki çok kullanılıyor. Uzun yıllardır üriner sistem enfeksiyonları ve böbrek taşı oluşumunun önlenmesinde kullanılıyor. Ama en önemli özelliği kombinasyonu biçiminde kullanılması. Örneğin biberiye yaprakları gibi veya onanidis kayış kıran bileşiğinin kökleri gibi bunlarla beraber tercih edilmekte. Yine İngiltere'de de yine farklı kombinasyonları halinde tercih edilse de monodrop biçiminde çayları halinde kullanılabilir. 2-4 haftadan fazla kullanılmamalı. Ödemin eşlik ettiği kalp ve böbrek hastaları kullanmamalı. Akut böbrek iltihabı olan kişiler kullanmamalıdır. Bu bitki aynı zamanda furano kumarinleri nedeniyle fototoksiktir. Dolayısıyla fotosensitif kişiler tercih etmemeli ve antikoagülanlarla etkileşebileceği unutulmamalıdır.
0: Evet değerli dinleyenler, bu bölümde Altınbaşak, Frenk Üzümü ve Selam Otu bitkilerini ele aldık. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Profesör Doktor İrem Tatlıçankaya bizimleydi. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz hocam. Önümüzdeki program tekrar bir arada olabilmek arzusuyla esen kalın.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi...

0: Şimdi haberler.
1: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. ABD ile İran, İsviçre'de savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydetti. Hürmüz Boğazı'ndan geçişe ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önlemi birimi oluşturulacak. Sürecin gözetimi için yüksek komite kurulacak. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini davet etmeyi kabul ettiğini açıkladı. 11 Türk gemisi Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyurdu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, ABD ile İran arasındaki anlaşmayı kırılgan olarak nitelendirdi. Herkesi, süreci ve barışı desteklemeye davet ediyoruz. İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilenmeli dedi. LPG sektöründe 6 şirkete el konuldu. 10 şirkete kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, Doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda toplam 6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete kayyum atanmış, 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin toprakları hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım ve diğer vahşet suçlarını işlemeye devam ettiğini bildirdi. ABD'li Oracle, yapay zeka dönüşümü kapsamında 21 bin çalışanını işten çıkardı. ABD merkezli yazılım şirketi Oracle, iş süreçlerini yapay zeka teknolojilerine göre yeniden yapılandırma stratejisi kapsamında son bir yılda 21 bin çalışanın işine son verdi. Küresel teknoloji sektöründe yapay zekanın ilerleyişiyle istihdam kayıplarına yönelik endişeler de derinleşiyor. Dünya genelinde işten çıkarmalar sadece bu sektörde bu yıl 121 bini aşıyor. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. J grubunun ikinci haftasında Cezayir 1-0 geriye düştüğü maçta Ürdün'ü 2-1 yendi. Bu sonucun ardından Cezayir grupta puanını 3'e yükseltirken Ürdün ikinci karşılaşmasında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. J grubunun diğer maçında Arjantin Avusturya'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Cezayir maçında 3 gol birden atan Messi, bu maçta attığı 2 golle 2 maçta 5. golüne imza attı. 18 gole ulaşan Messi, böylece Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Fransa ve Norveç son 32 turunda. I grubunda Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna çıkmayı garantiledi. Philadelphia stadında yapılan maçın ikinci yarısında başlayan şiddetli gök gürültülü sağanak 2 saatlik gecikmeye neden oldu. I grubunun diğer maçında Norveç, Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turunu garantiledi. Norveç'in yıldızı Erling Haaland kaydettiği 2 golle maça damgasını vurdu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28 derece. Yine güneşli olmak üzere Lefkoşa, Bern ve Viyana 34, Brüksel, Amsterdam, Tiran, Bakü ve Berlin 31, Kopenhag 20, Kerkük 25, Stockholm ve Saraybosna 22, Sofya 28, Üsküp 33, Paris 38 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarını farklı bir pencereden değerlendireceğiz. Program yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuzla birlikte sizlerleyiz. Bu hafta programımızda Mehmet Kancı'yla uluslararası hukuk ve yapay zeka alanındaki güncel gelişmeleri ve dünya gündemindeki hukuki tartışmaları ele alacağız. Bu özel yayında bize değerli bir konuk da eşlik ediyor. Konuğumuz Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi ve uluslararası hukuk uzmanı Doktor Can Öztaş. Hazırsanız Başka Haberler Merkezi başlıyor. Doktor Can Öztaş özel konuğumuz dedik. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz davetimizi kabul edip geldiğiniz için, değer kattınız programımıza. Şimdi bugün özellikle Palantir'i konuşmak istiyoruz. Palantir'in birçok boyutu var. Daha önceki programlarımızda da defalarca ele aldık. Ama bir uzmanla daha detaylı inceleyeceğiz bugün. Çünkü son dönemlerde özellikle yapay zeka destekli askeri ve istihbarat sistemleri oldukça konuşuluyor. Gündemde haberlerini de sıkça veriyoruz ve özellikle savaş alanlarında hedefleme teknolojilerinde kullanılması da durumu daha da karışık bir noktaya getiriyor. Tabii şirketin yayımladığı 22 maddelik bir manifesto da vardı. Bu da güvenlik ve insan hakları arasındaki gerilimi belki daha da derinleştirdi. İşte tüm bunları konuşacağız.
2: Evet, tabii ben en başta şunu belirtmek istiyorum hocam. Programa girmeden evvel sohbetimizde de söyledim. Ben hala gemiler nasıl yüzüyor ve uçaklar nasıl uçuyor durumunda. Dolayısıyla sizden bu Palantir denen sistem veya benzer başka sistemler de var tabii. Düzensiz göçmenlere karşı da kullanıldığı belirtiliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Nasıl çalışıyor, nasıl işliyor bu sistemler?
3: Peki, şimdi çok teşekkürler beni kabul ettiğiniz için. Sağolunuz. Memnuniyetle programa katılıyorum ve katılmak da istedim zaten. Şöyle başlayalım isterseniz. Tabii Palantir bir sistem ve silah sistemi değil esasında. Bu karar destek ve veri entegrasyon sistemi. Esasında bunu şöyle düşünebiliriz. İşte atomu parçalarken illa bunu bir silah olarak yapmayı düşünmedi kimse. Hı hı. Ama benzer bir şekilde Palantir bize hem daha geniş görmeyi, hı hı, daha geniş incelemeyi, daha geniş bilmeyi, dolayısıyla tüm bunları kullanarak doğru hüküm vermeyi destekleyici bir sistem olarak tanıtılıyor esasında. Yani bu bir şekilde insanın vereceği kararları daha iyi bir şekilde, daha etkili bir şekilde almasına yardımcı olacak bir sistem. Bu tabii isim tesadüfi değil. Palantir, Yüzüklerin Efendisi'ndeki görme taşından geliyor. Ama oradakine benzer bir şekilde görmek, bilmek ve sonrasında doğru hüküm vermek, bunların hepsi birbiriyle bağımsız şeyler aslında. Yani gördüğünüz gerçekten gördüğünüz mü, gerçek mi? Hı hı. Ya da siz görmek istediğinizi mi orada görüyorsunuz? Bildiğinizi düşündüğünüzün karşılığı sahada var mı? Bunların hepsi ve bunlara göre hüküm vermek doğru hüküm mü? Bu ne kadar hukuka uygun bir hüküm? Bütün bunları aslında düşünmek gerekiyor. Palantir'deki bence gönderim ve bu ismin de içindeki derinlik çok ilginç bu anlamda. Şimdi Palantir'e gelmeden önce tarihsel çizgiye bakmak lazım. Yani çünkü bu teknolojinin gelişmesi ve bir şekilde hukukun ona adapte olması aslında zaten hep yaşadığımız bir şey. İşte barutun bulunması, demir yollarının savaş teknolojisi içine katılması, telgraf, radar, sonra soğuk savaş sonrası nükleer silahlar. Hukuk bunların hep peşinden geldi. Aslında hiçbir zaman...
2: Bu sefer ama fark bayağı açılmış gibi.
3: Doğru, doğru.
2: Yani tur bindirdi diyebiliriz hatta, evet, başka bir tabirle.
3: İşte orada hız çok önemli. Artık tur bindirmenin yanında yani yakalayamıyoruz. Çünkü her an değişiyor. Yani size şöyle örnek vereyim. Ben işte bunu Bilkent'te uluslararası hukukun dijital çağda uluslararası hukuk dersini verirken, inanın dönem içinde bazı şeyleri güncellemem gerekiyor. Yani ders programını her yıl değil, dönem içinde güncelliyorum. O kadar değişiyor.
2: O zaman çok özür dilerim. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir tespiti vardı. O 2-3 yılda bir bilgilerimizin %40'ını yenilemezsek atıl kalırız diyordu. Artık Xi'nin bu açıklamasının da ötesine mi geçmiş durumdayız şu anda?
3: Doğru.
1: Şimdi bir noktada da aslında bu gelecekteki savaş suçlarıyla ilgili de kafa karıştırıcı bir duruma gidiyor gibi sanki
3: Evet.
1: bu durum. Çünkü biz kimi yargılayacağız? Yani
3: Doğru.
1: teknoloji şirketlerini mi yargılayacağız? Çünkü çok fazla yapay zeka destekli teknoloji şirketleri savaşlarda kullanılıyor.
2: Kararlar alıyor,
1: Kararlar
2: evet.
1: alıyor. Zaten siz de söylediniz hani karar destek ve veri entegrasyonuna ilişkin aslında onların kararlarında destek sağlayan bir firma diye Palantir'den söz ederken. Şimdi hukuk açısından da mesela savaş suçu davalarında bir özne problemi yaşıyor muyuz? Hani kimi nasıl sorumlu tutacağız? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: İşte burada birinci şey hızla tabii ilgili. Biz bunu ne kadar, yani bir makine kadar hiçbir zaman bir insan aynı veriyi aynı sürede absorbe edip bir şekilde onu ortaya koyamıyor. Ama karar alma sürelerinin aşırı kısalması, yani işte bir hedef belirlendikten sonra o hedefe göre saldırının başlatılması, bu durumda karşı tarafı da gene hızlı bir şekilde savunmaya itiyor. Tabii burada sizin de
1: Hukuki
3: söylediğiniz
1: sorumluluk
3: tabii hukuki
1: belki.
3: sorumluluk işte orada zaten devreye, ilk başta devreye giriyor. Çünkü kime göre? Yani kimi suçlayacağız? Saldırıyı yapanın bu hızla şey yapması mı, yoksa onu öngörmeye çalışan adamın bir şekilde hukuki sorumluluk alması mı? Burada tabii işte bu hukuktaki, bizim savaş hukukundaki bildiğimiz orantılılık, ondan sonra işte tedbir yükümlülüklerinin doğru alınması, bütün bunlar tabii hepsi sorgulanmaya giriyor hızdan dolayı. Ayrıca tabii ikinci bir konu, şeye geleceğim. Kimi sorumlu tutacağız, o noktaya geleceğim, ama bir de şey var. Hedefi neye göre seçtik? Yani yapay zeka tabii ki oranlara bakıyor. Onun için bir matematiksel değerlendirme bu. O hedefte 100 kişi yaşıyorsa ama o hedefe saldırı halinde 100 bin kişinin kurtarılması söz konusuysa, oradaki sivil nüfusun işte o hani sorgulaması ya da yapay zekanın onu hesaplaması tabii çok daha kısıtlı oluyor. Yani daha doğrusu yapay zeka onu bunlar öldürülebilir diye hesaplayabiliyor. Ama orada tabii gene karar mekanizması aslında komutanın elinde olması lazım. Yani o kararı verecek kişi de. Yani bunu işte biraz önce bahsederken Eichmann, yani İkinci Dünya Savaşı'nda, daha sonra işte Arjantin'de İsrail
2: Yakalanıp
3: gizlisi,
2: İsrail'e
3: evet,
2: götürülen.
3: İsrail gizli servis tarafından yakalanıp İsrail'e götürülen Avusturya asıllı, aslında Avusturyalı bir şekilde resmi son dönemdeki resmi görevi de tren leri koordine etmek aslında. Tabii bu trenlerin nereye gittiğini, neler yaptığını biliyoruz. Ama kendisinin savunmasında benim işim trenlerin zamanında hareket edip zamanında hedeflere ulaşmasıydı. Ben başka bir şey bilmiyorum savunması yaptı. Şimdi bu şekilde bir savunmayı öngöremeyiz. Çünkü şirketlerin de sorumluluğu ileride olacak ki ben o konuya daha geniş bir şekilde bakmak istiyorum. Çünkü bütün bunların oluşturulmasında da şirketlerin bir rolü var aslında.
2: Hatta o Palantir manifestosunda, Palantir'in patronlarının manifestosunda da bu aslında vurgulanıyor.
3: Doğru.
2: Kendileri bunu ilan ediyorlar.
3: Doğru, doğru, doğru. Orada tabii çok ilginç bir nokta var Palantir manifestosunda, 22 maddelik manifestoda. Orada şirket aslında neyin nasıl olması gerektiğini de ortaya koyuyor. Yani sadece biz bu şekilde destek veririz demiyor. Hayır, siz işinizi bundan sonra böyle yapacaksınız diyor. Tabii bu işte o egemenlik konusunu ortaya atıyor. Devletlerin egemenliği ne kadar doğru? Bunun çok küçük örneklerini şöyle verebilirim. Trump'ın bir önceki başkanlığı sırasında Twitter, o zamanki Twitter'da X değildi, attı başkanı, Amerikan başkanını. Yani bu inanılmaz bir güç.
2: Şimdi Isaac Asimov gibi bilim kurgu yazarlarının geleceğin dünyasında ülkeler yerine şirketlerden bahsettiği çeşitli tasarımlar vardı. Bu,
1: Tekno
2: evet, yani
3: devletler.
2: buraya mı geldik?
3: İşte
2: Ya kendimizi orada mı bulduk yani bir anda?
3: Matrix. Bir nevi Matrix'e geldik diyorsunuz.
2: Geldik.
3: Doğru. Yani aslında tabii bu oraya doğru gidiyoruz hızla.
1: Devlet
3: Yani
1: gücünün merkezinde sanki artık teknoloji şirketleri olacak gibi bir yakın gelecekten söz ediyoruz sanki.
2: yakın
3: Çok
2: değil,
1: doğru.
2: içine
3: İçine
2: girmişiz
3: girmiş
2: yani.
3: durumdayız. Çünkü bu artık kaçınılabilecek bir şey değil. Çünkü yapay

0: Zekayı zaten herkes kullanmaya başladı.
1: Hı.
0: Ondan sonra Trump'ın teknoloji şirketlerinin başkanlarıyla yaptığı yemek ve bunu düzenli olarak devam etmesi, işte X'in sahibiyle olan garip ilişkisi
1: Hı.
0: diyelim. Bunlar çok aslında bizlere bir şeyler söyleyen
1: Hı.
0: yakınlaşmalar, bizlere bir şey söyleyen diyaloglar. Ve burada tabii esas önemli olan nokta, tabii hukuktan her şeyi bekleyemeyiz. Yani bir şekilde hukuk hani bir hayat kurtarıcı değil. Sonra hukuku da bizler yapıyoruz elbette. Ama buradaki güvenlik tehdidi, yani bize olan, insana olan güvenlik tehdidi gerçek. Çünkü şirketleri bizler seçmiyoruz. Yani demokratiklik üzerinden gideceksek, eğer hukuk devleti üzerinden gideceksek, bu şirketlerin topluma karşı bir sorumluluğu yok. Bugüne kadar hiçbir zaman olmadı. Yani devletlerin sorumluluğu hala esas. Bu işte savaş hukukunda biraz önce bahsettiğimiz şeyde de geçerliydi. Yani komutan sorumlu, yani devletin temsilcisi hala sorumlu. Benim orada biraz radikal bir düşüncem var kendi içimde. Bunu geçen yıl uluslararası hukukun geleceği konusunda yaptığımız bir tartışmada, Londra'da bir Future Resilience Forum diye bir forumda bir toplantıya katılmıştım. Orada tartıştık. Ben şirketlerin bir şekilde hukukun yapılmasına da, hukukun yapılması sürecine de girmesini ve oradan sonra da sorumluluk almasını da savunuyorum. Yani devletlerin sorumluluğunu, egemenlik haklarını paylaşması, doğrudan paylaşması olmasa bile, bu şirketlerin de, bütün hayatımızı neredeyse kontrol eden şirketlerin de, bu hayatın içindeki haklar ve ödevler denklemi içine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu hala radikal bir düşünce, çünkü şu anlamda radikal, çünkü egemenlik hala devlete ait, yani millete ait. Ama burada bu egemenlik büyük bir şekilde manipüle ediyor. Yani tabii ki bu işte Palantir'de tabii çok önemli bir şey, ama artık seçimler manipüle edilebiliyor. İşte dezenformasyon faaliyetleri var. Savaş bile olması gerekmiyor. Çünkü bir ülkenin pozisyonunu verilerle kontrol edebiliyorsunuz ya da manipüle edebiliyorsunuz. Bu işte en son Ermenistan seçimleriyle ilgili bir Türk gazetecinin varlığını öğrendik biz. Bilmediğimiz bir, yani daha doğrusu bilinen ama bilinmeyen bir kişi. Ondan sonra ve tamamen Ermenistan'daki seçimleri manipüle etmek üzere yazıyor. Bu şeyde bunlar tabii çok değişik ve çok boyutlu kavramlar.
1: Şimdi mesela eğlence amaçlı görünen siteleri bile veya sistemleri bile bu sorumluluğa dahil etme konusunda devletler ciddi bir sorun yaşıyorlar. Bunun ekonomik boyutları da ayrı bir konu. Yani
0: Doğru.
1: bu markaların çok para kazandıkları ülkelerde vergi vermemesi meselesini bile çözememişken bu kadar sofistike sistemlerle nasıl mücadele edeceğiz peki? Edilebilir mi? Veya entertainment'ı önden gönderip bunların mı yolunu açtılar acaba? Yani
0: Çok doğru.
1: önce bir siz bunlarla bir eğlenin, bunlara bir adapte olun, hazmedin, sonra arkasından başka şeyler gelecek tuzağına mı düştük acaba topluca? 2009 bence, çünkü Can Hocam, 2009 yılında bu cep telefonundan akıllı telefonuna geçiş herhalde ileride tarihçiler tarafından önemli bir kırılma noktası olarak
0: Doğru.
1: değerlendirilecek.
0: Doğru. Çünkü dediğiniz gibi artık yani yapay zeka tabii bunu bir başka boyuta getirdi. Ama yapay zekadan önce de biz zaten bu
1: Döngüye.
0: fasit döngüye girmiştik aslında. Yani elimizdeki akıllı telefonlar bir istihbarat uzmanının söylediği gibi aslında en büyük casus şu anda cebimizdeki telefonlar ve yani işte bunlar bizi dinliyor, görüyor, şey yapıyor.
1: Evet.
0: Person of Interest diye bir dizi var. Orada aslında bu Minority Report'la da şey yapılabilir.
1: Spielberg'in, evet.
0: Minority Report'la da şey yapılabilir. Orada biliyorsunuz şey yapıyor. Makine izliyor, insanları değerlendiriyor. Person of Interest'teki fark orada işte bunun suçu işleyen kişi olacağını bilmiyoruz. Onu dizinin içinde görüyoruz. Minority Report'ta da hani insanları işte müthiş bir sınıflandırmayla ya da profiling dedikleri İngilizlerin Ondan sonra işte bu

0: yerde suçlu olabilir mi, olamaz mı, ona bakıyorlar. Bütün bunların esasında doğuşu bizim akıllı telefonlardan kaynaklanıyor. Çünkü akıllı telefonlar sayesinde bizim neler yaptığımız, nereye gittiğimizi toparlayabiliyorlar. İşte Google Maps mesela bizim nerelerde ne zaman gezdiğimizi, nereye gittiğimizi her yeri işaretliyor. Ya da ne bileyim işte buna yapay zekayı kattığınız zaman o veri analizini, büyük veri analizini böyle çok kısa bir süre içinde değerlendirmeye başladığınız zaman işte o anda çıkışımız çok zor görünüyor. Yani bu işte Terminatör'deki şey vardır ya, Skynet
1: Evet.
0: Savunma Bakanlığı'nın sistemlerini ele alır. Ondan sonra hesaplamaya başlar ve hesaplarının sonucunda yok ben savaş çıkacak. Yani çünkü bu önemli bir olasılık. Bunu ben başlatayım diye nükleer savaşı başlatır. İşte bu esasında bizim girdiğimiz döngü de bundan çok daha farklı değil şu anda. Yani girmekte olduğumuz döngü ya da içinde olduğumuz döngü. Bu 22 maddelik manifesto da aslında buna işaret ediyor. Yani şirket sadece ben size şöyle destek veririm işte şunlar şu konularda işlerinizi kolaylaştırırım demiyor.
1: Kararı veririm
0: Kararı veririm diyor ve
1: diyor.
0: siz de buna göre yapacaksınız diyor. Bundan sonraki düzenlemelerinizi yoksa aksi takdirde karşı taraf yapacak diyor. İşte bu hani Soğuk Savaş döneminde de vardı. Bir şekilde bir sürekli bir tırmanma. İşte ben balistik füze yaptım. İşte sen nükleer füze yaptın. Ben o füzeyi denizaltına koydum. İşte ben
1: Uzaydan
0: uzaydan
1: önleme sistemi
0: önleme
1: yaptım.
0: sistemi koydum. Star Wars Reagan'ın zamanında şey yaptı. Yani bütün bunlar aslında aynı şey gidiyor. Buradaki tabii en büyük aslında kırılma noktası şu olacak. Kim yapabilecek? Yani o kim yapabilecek kırılma noktası bir sonraki dünya düzeninin yani hiyerarşisini belirleyecek. Bu işte Amerika, Çin mi olacak yoksa işte Rusya burada ne yapabilecek? Yapabilecek mi bir şey? O çok ilginç. Burada tabii ikinci konu işte internet. Yani bütün bunların tabii temeli şu anda Amerika tarafından ortaya konmuş ve Amerika tarafından hala işletilmekte olan bir sistem aslında. İşte Çin bunu kesmeye çalışıyor. Rusya başka türlü şey yapıyor. İşte İran savaş öncesi dönemden bahsediyorum. İşte bankacılık sistemini internete atıyor ama gerisini ülkesine almıyor falan, böyle bir takım alternatifler vardı. Ama tabii bu yapay zekanın işin içine girmesiyle bütün bu yani internetten ayrılma imkanı da aslında bir şekilde azalmış oluyor. Yani Çin yepyeni bir kendi internetini kurmadığı sürece ve oradan çalışmaya başlamadığı sürece, ki söyleniyor, bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış yaptıkları ya da bu konuda çalıştıkları. Bunların tabii çok farklı bir boyutu olacak.
1: Şimdi son söylediğiniz cümlede bir şey dikkatimi çekti. Yani milli aplikasyonlar yapmak da kurtarmıyor.
0: Hayır.
1: Kendi internetinizi yapmanız
0: Tabii
1: gerekiyor
0: ki. Tabii ki.
1: komple.
0: Tabii ki. Tabii ki. Yani internete koyduğunuz hiçbir şeyin bir gizliliği yok. Yani bu şey gibi haberleşme sisteminin radyo dalgalarına geçtiği andan itibaren, yani yazılı haberleşme sisteminden dalgalar haberleşme sistemine geçtiğimiz andan itibaren bilginin gizliliği ortadan kalkıyor. Yani en gizli bilgi sizin elle yazıp mektuba koyup
1: Evet.
0: dosyaladığınız bilgi.
1: Eski usul.
0: Eski usul. İstediğiniz kadar kodlayın, istediğiniz kadar başka şeyler yapın. O bilginin gizliliği sadece zaman meselesi. Yani ne kadar zamanda bunu kırabiliyorsunuz, kıramıyorsunuz.
1: Şimdi
0: Hızımız bu.
1: artık veri savaşlarının da olduğu bir döneme doğru gidiyoruz dediğiniz gibi. Hani veriler artık geleceği belirleyen, belki istihbarat sistemlerinde de en çok konuştuğumuz konulardan biri. Şimdi çok güzel bir tanım yaptınız, radikal bir düşüncem var dediniz. Biraz daha artık uluslararası hukukla ilgili de konuşmak isterim. Şimdi biz hep devletleri konuşuyoruz.
0: Doğru.
1: Devletlerin gücünü sınırlamasını, insancıl hukukta, işte savaşta bile devletlerin belirli şeyleri yapamayacağını konuşuyoruz, değil mi? Uluslararası hukukta.
0: Doğru.
1: Hangi şeylerin insan hakları hukukuna aykırı olduğunu vesaire ve savaşta bile devletlere uluslararası hukuk yükümlülükler yapar, sınırlar çizer.
0: Doğru.
1: Şimdi artık bu şirketlerin, yapay zeka destekli şirketlerin bu süreçlere dahil olduğunu ama hukuki olarak da sanki bir taraf olarak çok da kabul edilmediğini görüyoruz. İşte o yüzden siz de diyorsunuz sanıyorum, hani Belki onlar da taraf olarak kabul edilmeli, bu süreçlere dahil edilmeli. Bununla ilgili bir şeyler yapılıyor mu, yoksa hani teorik olarak mı düşünülmeye başlandı?
0: Bence yani şöyle bir şeyler yapılıyor. Şirketlerin kendi inisiyatifiyle bir şeyler yapılıyor. İşte yani Meta'nın kurduğu işte insan hakları bordu. Ondan sonra efendime söyleyeyim işte bir başka şirketin ben şu etik kurallar çerçevesinde hareket edeceğim, ben şu kurallara uyacağım demesi ya da Avrupa Birliği'nin tabii zorladığı bu yeni yasalar, çünkü bir de o var tabii, yani Amerika'da çok daha serbest, Avrupa Birliği'nde çok daha kısıtlı, işte kendi her iki blok arasında bir hukuki savaş sürüyor bu data konusunda özellikle. İşte diğer ülkelerde pek bir koruma sistemi yok. Ben hep aynı örneği veriyorum. İşte bizde mesela Türkiye'de ne yapabilirsiniz? Türkiye'de eğer cep telefonunu ve TC kimlik numarasını biliyorsanız bir kimsenin, siz o kimseyle ilgili herhangi bir tesarrufta bulunabilirsiniz aslında. Bunu online de yapabilirsiniz. İnternet üzerinden de yapabilirsiniz. Şahsi olarak da. Ama biz bu her iki bilgiyi herhangi bir kısıtlaması olmadan herkese veriyoruz. Yani biz TC kimlik numaramızı ve telefon numaramızı bizim kapımıza malzeme getiren insana dahil herkese veriyoruz. Bu yani inanılmaz bir aslında güvenlik
1: Açığı.
0: açığı. Hukuki şeye dönecek olursak tabii bütün bu bilinçsizlikten de kaynaklanıyor. Tamam, onu da bir hani şeye koyalım. Hukuki olarak bakacak olursak, aslında uluslararası hukuk açısından bakacak olursak tabii bütün bunların yani devletlerin hukuki anlamda kısıtlanması, işte Solferino Savaşı, Henry Dunant, Kızılaç'ın kuruluşu, ondan sonra işte Cenevre Sözleşme, ilk önce Lahey Sözleşmeleri, sonra Cenevre Sözleşmeleri, İkinci Dünya Savaşı'ndaki tabii ki müthiş katliam ve soykırım sonrasında daha da gelişmesi, işte kimyasal silahların yasaklanması, bir takım mayınların yasaklanması, bütün bunlar aslında insanlığın bir şekilde, hani biz kendimizi de, yani sonuçta kendi kendimizi öldürüyoruz. Yani hani bunu da bir kontrol altına alalım kaygısından kaynaklanıyor. Ha, bugün her ülke bütün bu kurallara uyuyor mu? Hayır, uymuyor. Ama bir şekilde sorumlu olduklarını biz ortaya koyabiliyoruz bu kurallar sayesinde. Buradaki sorumluluk, yani bu şirketlerin sorumluluğunu biz eğer hala sadece devletlerde bırakırsak, bu bir şekilde bir eksik bir nokta bırakacak.
1: Meşruiyet kaygıları da yok zaten.
0: Evet,
1: Hani
0: çünkü
1: bir
0: öyle bir
1: devlet
0: şey yok. Yani bu şeye benziyor. Zamanında çok büyük bir problemdi. Özellikle 1. Irak Savaşı'ndan sonra özel güvenlik şirketlerinin,
2: Blackwater.
0: BlackWater.
2: Şimdi onu söyleyecektim. Blackwater
0: Evet.
2: Wagner gibi güvenlik şirketleri. Hatta Blackwater'ın patronu şu sıralarda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Amerika Birleşik Devletleri'nin işleteceği nadir toprak elementleri madenlerini koruma gerekçesiyle 25-30 bin kişilik bir milis grubu oluşturuyor. Yani dünya henüz konvansiyonel bu tür şirketsel tehditlere karşı kendini korumaktan aciz bir durumda aslında.
0: Yani tabii şeyi, işte o paralı şirketlerin sorumluluklarını tabii devletlere biz atfediyoruz ki doğru olanı da o zaten. Yani orada kişilerin yaptığı sorumlulukları, tabii burada şeyi ayırmak lazım. Uluslararası ceza hukukuyla uluslararası hukuku birazcık araştırmak lazım. Çünkü uluslararası hukukun hala tabiyeti hala devletler. İşte orada yani bir şirketin devlete verdiği katkı konusuna derinlemesine baktığımız zaman, yani bu saldırının mümkün olabilmesi eğer o şirketin verdiği destekle olduysa, işte orada şirketin de sorumluluğunu bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Bunun ne yazık ki örnekleri olmadı. Bu konuda çok iyi bir fırsat Nürnberg mahkemelerinde kaçtı. Çünkü orada Alman sanayisinin İkinci Dünya Savaşı'nda yapılan soykırım ve işte katliam, işte savaş suçlarıyla doğrudan bağlantısı vardı. Ama biz bunu, yani bizler değil tabii, yani savaş mahkemesi Nürnberg bunu yeterince ortaya koymadı.
2: Bunun sebebi acaba Alman füzelerini inşa eden Von Braun'un bizzat Amerika Birleşik Devletleri tarafından götürülüp Apollo uzay programını ve benzeri programları onlara yaptırmaları olabilir mi?
0: Bir kısmı o tabii ki.

0: Diğer kısmı işte bir şekilde ekonomik düzenin devamını sağlamak üzere bu şirketlerin çok fazla üzerine gitmemek. Diğeri şirketlerin finansal gücünün, şimdi hepsi birçok şeyi var. Tamamen ortaya konmadığı için çok açık konuşamıyorum çünkü çok belli bir şeyim yok, ama şirketlerin finansal gücünün etkisi, yeniden kurulacak Almanya'nın, işte Soğuk Savaş'ın Sovyetlerle gelinen yüz yüze, o zaman sıcaktı hala çünkü hala Soğuk Savaş'a dönüşmemişti. Bir çatışma ihtimalinin bertaraf edilmeye çalışılması ve işte bir şekilde kapitalizmin hala iktidar olması, yani Amerika'da ve İngiltere'de ve işte müttefik ülkelerde. Bu tabii bir şekilde Mercedes'i, yani bu şeyi söylemeye şey yok, Krupp, işte BMW'yi ve birçok Alman şirketini, buna Bayer dahil, BASF dahil, birçok Alman şirketini Nürnberg'de yargılanmaktan engelledi.
1: Dolayısıyla tabii ki daha fazla şimdi karşı karşıya olduğumuz şirket yapıları geçmiştekiyle mukayese edilemeyecek kadar karmaşık boyutlara
0: Tabii,
1: gelmiş
0: tabii,
1: vaziyette.
0: tabii. O yüzden ben hani bazen sinemalarda gördüğümüz ya da filmlerde ya da dizilerde gördüğümüz o komplo teorisi tarzı olayların aslında gerçek olabileceğini ve gerçek olduğunu düşünüyorum bazen. Yani Matrix, hani öyle başlarken öyle başladık. Hani Matrix çok da
1: Hayal
0: yanlış,
1: ürünü değil.
0: hayal ürünü değil ne yazık ki. Yani tabii ki belki şu anda bir şeyde yaşamıyoruz ama hani umarım yaşamıyoruzdur
1: Daha
0: daha doğrusu.
1: doğrusu.
0: Umarım
1: Umarım
0: simülasyonda
1: bir
0: değilizdir. değilizdir ama yani simülasyonun dışında Matrix'te aslında anlatılan hikaye çok da uzak değil bize. Yani çünkü bizim de yani Palantir'in de bu hale gelebilmesi bizim verdiğimiz datayla mümkün oldu
1: Detayla,
0: zaten.
1: evet.
0: O bilgiyle mümkün olabildi. Yani kim nerede ne kadar gidiyor? Yani evimizdeki şunu düşünmek lazım. Biz hep büyükleri düşünüyoruz. Bir de küçükleri düşünelim. Yani evimizdeki küçük temizlik robotu. Ondan sonra bu Internet of Things dedikleri şey. Yani bunlara biz girmiyoruz. Bunları görmüyoruz. Onların paylaştığı veriler bile bir ülkenin, bir şehrin, bir mahallenin
1: Haritalandırılmasında.
0: haritalandırılması, o bölgede yaşayan insanların neleri ne kadar harcadığının, o bölgenin zengin mi fakir mi, harcama yetkisinin ne kadar olması, yani o kredi kartlarından edinilen bilgiler, metrekare hesabına edinilen bilgiler, bir arabanın işte biliyorsunuz işte Tesla hani bütün dataları, bütün veriyi
1: Çekiyor.
0: alıyor ve gönderiyor. Yani bir arabanın bir yerden bir yere ne kadar zamanda gitmesi, yolların ne kadar temiz olup olmamasından bütün bu veriler yapay zeka ile değerlendirildiği anda itibaren müthiş bir bilgiye sebep oluyor. Yani bir ülkeye gitmeden o ülkenin nasıl yaşadığını, neler yaptığını, nasıl nerelere gidebildiğini görebiliyorsun. İşte Palantir'in de gücü bütün buradan kaynaklanıyor. Biraz önce şeyden bahsettiniz, oyunlardan ve eğlence hayatından bahsettiniz. Zaten oradan doğrusu da o. Biz öyle başladık bütün buna. Çünkü verileri oradan alıyorsunuz ve hala oyunlar, özellikle oyunlar müthiş veri veriyor şeye.
1: Amerika Birleşik Devletleri bazı oyunlara Amerikalı olmayanların erişiminin yasaklanmasını istemiş mesela.
0: Evet.
1: Evet.
0: Çok ilginç bu da.
1: Evet.
0: Şimdi verilerle biz aslında bu yapay zeka sistemlerini
1: Doğru.
0: besliyoruz, zenginleştiriyoruz ve güçlendiriyoruz. Acaba yarın öbür gün işte yapay zekanın otonom olarak karar verdiği durumlarda hukuk buna yetişebilecek mi? Yani bunu
1: Vermemeli.
0: düzenleyebilecek mi? Ya da önleyici bir hukuk oluşturmak mümkün mü? Çünkü genelde tarihte neyi görüyoruz? İşte çok büyük insanlık suçları oluyor, çok büyük felaketler oluyor ve ondan sonra işte bir sözleşme yapılıyor uluslararası hukukta.
1: Doğru.
0: Bu böyle bir daha yaşanmasın diye. Ama bunu daha önden tasavvur edip önleyici bir yasa oluşturmak mümkün mü? Yoksa çok mu ütopik bir şey bu? Yani Birleşmiş Milletler'de buna bu kadar ayrıntı olmasa bile buna yönelebilecek bir takım tartışmalar yapılıyor Birleşmiş Milletler çatısı altında. Ancak bunun birincil önceliği yapılmaması. Yani böyle bir otonominin yapay
1: Verilmemesi.
0: zekaya verilmemesi.
1: Verilmemesi. Evet. Maalesef diyeyim yani, ama başka bölümlerimiz olacak tabii, dinleyicilerimizi şimdiden haberdar edelim. Can Öztaş hocamızla bu yapay zeka üzerine önümüzdeki haftalarda başka program

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki ile Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, savunma sanayi başta olmak üzere tüm yönleriyle ele alınacak. Liderler bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz edenin alnını karışlarız ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile El Kitabı yayımlandı. Kitapta çocukların korunması, dijital ebeveynlik ve teknoloji kaynaklı risklere ilişkin öneriler yer aldı. Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdim yazısını kaleme aldığı eser, ailelere dijital dünyada güvenli yol haritası sunuyor. Türkiye, Katar'da meydana gelen fabrika patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dost ve kardeş Katar halkıyla hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilekleri iletilirken, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulunuldu. Katar'ın Ras Laffan sanayi bölgesinde bir gaz tesisinde teknik arıza sonucu meydana gelen patlamada 13 kişi yaşamını yitirmiş, 66 kişi yaralanmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le bir araya geldi. Türkiye-Libya ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi. Türkiye, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, son olarak 21 Haziran sabahı Türk sahipli iki geminin daha Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'den ayrıldığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin konuştu. İran, anlaşmanın gereklerini yerine getirmezse gerekeni yaparım dedi. Hürmüz Boğaz'a tamamen açık, çok iyi gidiyoruz ifadesini kullandı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, nihai sonuca ulaşana kadar görüşmeleri sürdüreceklerini kaydetti. İran, Hürmüz Boğazı'nı kendi düzenlemeleriyle yönetecek dedi. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar arttı. Rusya, Ukrayna'nın saldırısında 5 kişinin öldüğünü açıkladı. Rus ordusunda Donetsk'te ilerleme kaydettiği ifade edildi. Birleşmiş Milletler, tarafları artan hava saldırıları konusunda uyardı. TRT'nin sinema dünyasına yön veren platformu 12 Punto bu yıl anlamlı bir yarışma kategorisine yer verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılına özel düzenlenen kısa film proje yarışmasında kazanan eserlerin çekimleri sürüyor. O filmlerden biri olan 10 kere daha hain darbe girişimine karşı direnirken şehit edilen bir kahramanın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Projeler FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıl dönümünde izleyiciyle buluşacak. Ve Spor 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. J grubunun ikinci haftasında Cezayir 1-0 geriye düştüğü maçta Ürdün'ü 2-1 yendi. Bu sonucun ardından Cezayir grupta puanını 3'e yükseltirken Ürdün ikinci karşılaşmasında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27. Çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: kanun ne diyor?
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan her hafta yayınlanmakta olan Kanun Ne Diyor programına hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programı sizler için Avukat Serengül Yiğit ve Avukat Meryem Türkan Yaman birlikte hazırladı. Program yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Orhan Yaşar ve ana kumanda masasında Merih Demirezer'le çalışıyoruz. Efendim Kanun Ne Diyor da bu hafta denetimli serbestlik konusunu konuşacağız. Konuklarımız programımızı hazırlayanlar Avukat Serengül Yiğit ve Avukat Meryem Türkan Yaman. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yiğit, sizinle başlamak istiyorum. Türkiye'de denetimli serbestlik kararı olan ve yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız bu yükümlülükleri yaşadığı ülkeden yerine getirebilir mi? Neler söylersiniz bu konuda?
2: Denetimli serbestlik sistemi dediğimiz bu sistem

kurum aslında Türk İnfaz Makamları'nın özellikle denetimli serbestlik müdürlüklerinin yürütmüş olduğu bir infaz ve takip sistemi. Burada denetimli serbestlikte hükümlü olan kişi, bu kişi hakkında denetim planı hazırlanıyor müdürlük tarafından. Bu planda kamuya yararlı bir işte çalışma, belli yerde denetim ve gözetim altında bulunma ya da belirli yerlere gitmeme ya da belirli programlara katılma gibi yükümlülüklerinden bir ya da birkaçı denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından hükümlü hakkında uygulanabiliyor. Burada bizim önemli bir ayırdığımız nokta var. Bu da bir kişinin hakkında denetimli serbestlik kararı olması. Tek başına mutlaka bu kişi hakkında aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı var anlamına da gelmiyor. Bu kişinin hakkında ayrıca bir mahkeme tarafından ya da suç ceza hakimliği tarafından yurt dışına çıkamama şeklinde bir adli kontrol tedbiri verilmemişse ve kişi denetimli serbestlik yükümlülüklerini burada hiçbir şekilde aksatmıyorsa kişinin yurt dışına çıkmasına engel bir durum kesinlikle yok. Yani ama burada aslında bizim dikkat ettiğimiz hukuki olarak da mevzuatımızda da düzenlenen kısım denetiminde buradaki serbestlik yükümlülüklerinin aksatılmıyor olması. Eğer burada yükümlülükler herhangi bir aksatma söz konusu olursa kısa süreli evet gidip gelebilir ama herhangi bir imzada, bir görüşmede, bir seminere katılmama ya da bir tedaviyle alakalı, kamu hizmetiyle alakalı yükümlülüklerini fiilen yapamayacak bir hale gelirse, yani burada yükümlülüklerini aksatacaksa, burada artık tamamıyla özgür bir şekilde yurt dışına gidip gelebilir şeklinde bir kanıya varamıyoruz maalesef. Bu şekilde değil yani bizim mevzuatımız hali hazırda. Bizim uygulama kapsamında en sık karşılaştığımız sorun imza yükümlülükleriyle alakalı oluyor genellikle. Kişi de haftada belli günlerde bir denetimli serbestlik müdürlüğü olabilir, bir kolluk olabilir ya da belirlenen bir kamu görevlisine başvurma şeklinde bir yükümlülük getirilebiliyor. Ve yurt dışında yaşayan bir vatandaş için tabii ki bu durum kendi hayatı için oldukça zor bir hale gelecektir. Çünkü burada imza yükümlülüğü haftada bir olabilir, haftada üç olabilir ya da ayda iki kere olabilir, ayda bir kere olabilir vesaire. Tamamen kişinin kendi hüküm almış olduğu suça göre değişen bir husus bu. Bu tabii ki kişinin hayatını doğrudan etkileyecek bir husus. Burada kişinin işi olabilir, bir oturumu olabilir, ailesi, çocuklarının okulu vesaire oldukça kapsamlı hususlar karşımıza çıkıyor burada ama evet yurt dışında bir hayatı var ama aynı zamanda Türkiye'de de bir denetim süresinde olduğu için aslında kişi ikisinin arasında bir denge kurulması kesinlikle gerekiyor. Burada mevcut uygulamada şu an bizim mevcut mevzuatımızda konsolosluklar da denetimli serbestlik müdürlüğü gibi çalışmıyor kesinlikle. Bu çok bilinen bir yanılgı aslında hukuki olarak. Konsolosluklar rutin biçimde bir imza vererek Türkiye'deki bu denetimi sürdürmek gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Dinleyicilerimiz de buradan belirtmiş olalım. İkisi çok farklı şeyler. Denetim dediğiniz şey tamamen Türk İnfaz Kurumu'yla alakalıdır. Türk İnfaz Yargısı ile alakalıdır. Konsolosluklar da hiçbir şekilde böyle bir denetim sistemine girmezler. Buna alakalı bizim Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar var. Bu emsal bir karar aslında. Buradaki adli kontrollerle alakalı. Burada kişi dolandırıcılık suçundan bir hükümlü bulunuyor ve sonrasında kişi Almanya'da çalıştığını, izin için Türkiye'de bulunduğu dönemde bu şekilde bir şey yaşadığını söylüyor ve ne dönmezse işte çalışma izni iptal edeceğini, oturumu almayacağını vesaire gibi şeylerle burada bir infaz hakimliğine başvuruda bulunuyor. Aslında başvurusu en başta infaz hakimliği tarafından kabul ediliyor. Ayda bir olacak şekilde ve erteleme şeklinde kademeli aslında tertipli dediğimiz sıralı bir şekilde yaptırımlar söz konusu oluyor kendisine. Akabinde buradaki husus da Yargıtay'ın önüne taşınıyor bu karardan sonra. İnfaz hakimliğinin vermiş olduğu karardan sonra. Ve Yargıtay'ın şöyle bir kararı var burada. Kişinin ne olursa olsun evet bir yurt dışında bir hayatı olabilir, çalışıyor olabilir, bir oturumu olabilir vesaire ama bizim mevzuatımızda böyle bir şey düzenlenmediği için infaz hakimleri tarafından verilen bu kararı kabul etmiyor Yargıtay ve mevzuatımızda olmadığı için böyle bir şey uygulayamazsınız diyerekten bu kararı kaldırıyor. Yani burada evet kişi yurt dışında yaşıyor olabilir, oturumu olabilir, işi, ailesi vesaire çocukluğu olabilir ama denetimli serbestlik dediğimiz buradaki mevzuat aslında buradaki müessese tamamen Türk yargısına özel bir şey olduğu için burada da kesinlikle bunlar aksatılmadan devam ediyor olması oldukça önemli. Dediğimiz gibi burada tabii ilk akla gelen şey bir çözümü var mı? Tabii ki var ama burada çözüm tamamen ben konsolosluğa gideyim sonrasında imzamı atayım şeklinde kesinlikle değil. Önce kişinin kendi dosyasının bulunduğu denetimli serbestlik müdürlüğüyle temas kurması gerekiyor ve durumunu belgeleriyle ispatlı bir şekilde anlatıyor olması lazım. Oturum belgesi olabilir kişinin, çalışma sözleşmesi olabilir, işvereni tarafından bir yazı olabilir ya da aile durumunu gösterir vesaire. Belgelerin kesinlikle burada denetimli serbestlik müdürlüğüne sunulması gerekiyor. Yine burada müdürlük tarafından süreçte yükümlülüğün değiştirilmesi, ara verilmesi, nakil veya itiraz gibi talepler de tabii ki müdürlük tarafından değerlendiriliyor ve buna göre bir karar veriliyor.

0: veriyor aslında müdürlük tarafından. Burada tamamen başvuru yapıldı, otomatik evet izin verildi anlamına kesinlikle gelmiyor. Bunu da özellikle belirtmiş olayım. Başvuruda burada kesinlikle bir yazılı ve gerekçe bildirilmiş olması lazım ve dosyanız sizin başka müdürlüğe gönderilecekse ya da mevcut yükümlülükleriniz değiştirilecek olsa bile burada değiştirilene kadar, yani yeni karar size tebliğ edilene kadar, geçerli hale gelene kadar yükümlülükleri aksatmıyor olmak oldukça önemli ve sizin oradaki müdürlüğün yetki alanından izinsiz bir şekilde ya da mazeretsiz bir şekilde çıkmıyor olmak oldukça önemli. Bununla alakalı da aslında eğer bir ihlal olması halinde da farklı yaptırımlarda, hatta sizin artık ceza infaz kurumuna ki tekrardan dönme şeklinde sıkıntılar yaşanabileceğini özellikle söylemiş olalım burada. Burada aslında bizim için istisnai yol dediğimiz şey uluslararası adli işbirliği çerçevesinde düzenlenmiş olan infazın devri dediğimiz bir müessese var. Bu infazın devri ile alakalı uluslararası adli işbirliği kanununda bu düzenlenen bir müessese ve Türk mahkemelerince verilen bir mahkumiyet kararının yabancı devlette de infazının talep edilebilmesi anlamına geliyor. Ama tabii ki her şeyde olduğu gibi bunun da kesin usulü şartları var infazın devri kurumunda da. Burada en başta kanunda hükümlü olan kişinin infazın devredileceği devlette bulunuyor olması ya o devletin vatandaşı olacak ya da o devlette güçlü sosyal bağlarının bulunuyor olması gerekiyor. Yani ailesi orada olabilir, tamamen çalışıyor olabilir, Türkiye'ye belki yıllardır gelmiyor olabilir kişi. Bu gibi şeylerin güçlü bir şekilde aslında dosya kapsamında emarelerin olmasını bekliyoruz biz infazın devrinden yararlanabiliyor olmak için. Bununla alakalı da sonrasında kendisi hakkında verilen bir kararın ceza kararının kesinleşmiş olması gerekiyor. Ve fiilen bu yabancı devlet hukukuna göre de aynı şeyin o devlet kapsamında da o devletin mevzuatında da ceza şeklinde, yani bir suç olması gerekiyor. Yani hem bizim mevzuatımızda suç olarak düzenlenmiş olacak hem de infazın talep edilen, infazın gerçekleşeceği ülkede de aynı şekilde suç olarak düzenlenmiş olması lazım. Yine buradan aynı şekilde hem cezaları, denetimli serbestlik tedbirleri de uygulanacak şekilde düzenlendiği için infazın devrinde, kişi burada infaz devriyle alakalı başvurusu kabul edildiğinde, yine Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüş yazısı geldiğinde vesaire bütün şartlar oluştuğunda aynı şekilde denetimli serbestlik altında olan kişiler de burada yaşayabiliyorlar. Yani infazlarını o şekilde devredebiliyorlar. Bununla alakalı da bunları söyleyebilirim.
1: Evet. Sayın Yaman, sizinle devam ediyoruz. Haklarında yurt dışı adli makamlarınca verilen denetim altındaki Türk vatandaşları Türkiye'ye tatile geldiğinde hangi hukuki risklerle karşılaşabilir?
2: Evet, sormuş olduğunuz soru aslında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sıkça yanılgıya düştüğü ve ciddi mağduriyetler yaşadığı spesifik konuların başında yer alıyor. Konuyu uluslararası ceza hukuku prensipleri çerçevesinde doğrudan giriş yaparak anlatmak istiyorum. Yurt dışında örneğin Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız Fransa veya Hollanda'da yaşamış ve yargılanmış, haklarında bir ceza ertelemesi, adli kontrol yahut denetimli serbestlik kararı verilmişse vatandaşlarımızın, hukuken bulundukları yargı çevresinin dışına çıktıkları takdirde, bir yurt dışı ziyareti gerçekleştirecekleri takdirde kural olarak bir izin almaları gerekecek. Kamuoyunda yaygın ve son derece tehlikeli bir yanlış bir bilgi mevcut. Türkiye bağımsız bir devlet. Benim Avrupa mahkemelerinden almış olduğum adli kontrol kararlarım Türkiye sınırlarında görünmeyecektir ve beni bağlamayacaktır gibi düşünceler olabiliyor. Ancak bu varsayımlar hukuki açıdan tamamen asılsız ve ağır yaptırımlara da gebedir aslında böyle bir yaklaşım. İlk temel risk bu açıda ihlal ve tutuklanma müzekkerisi çıkartılması olacaktır. Dinleyicilerimizin en çok yanıldığı nokta yabancı devletin izinsiz seyahati fark etmeyeceğini düşünmekteler. Oysa ilgili ülkenin mahkeme kararında açıkça veya zımnen ülkeyi terk etmeme yükümlülüğü bulunuyorsa, yetkili denetim memurlarından resmi bir yazı alınmadığı takdirde Türkiye'ye gerçekleştirecekleri bir seyahat durumunda bu denetim şartlarının kesin ihlali anlamına geleceği için belirli yaptırımlara maruz kalabilirler. Avrupa'daki adli kontrol veya denetim serbestlik kararları mahkemenin çünkü kişiye duyduğu kaçma şüphesi olmadığına dair tutuklama yerine adli kontrolle serbest bırakılma gibi aslında bir güven üzerine kuruludur. Habersizce ülke sınırlarını terk etmek bu güveni doğrudan tabii ki yıkacağı için de belirli yaptırımlara vatandaşlarımız maruz kalacaklar. Memurun örneğin rutin bir kontrolünde vatandaşımızın yerinde olmaması durumunda ya da vatandaşımızın bir imza için çağrıldığı takdirde kendisinin ülkede bulunmadığı gibi durumlarda bu sistem tabii ki otomatik olarak işleyecektir. Otomatik olarak vatandaşımız yerinde bulunmadığı için belirli kurallara, belirli cezai yaptırımlara maruz kalacaklardır. Örneğin vatandaşımız Türkiye'de ailesiyle tatilini yaparken bulunduğu ülkedeki mahkeme kararı, erteleme kararını iptal ederek

hakkında artık bir yakalama kararı çıkartılmasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu durumun en acı tablosu tatil bitiminde yaşanıyor genellikle maalesef. Dönüş yolunda vatandaşımız uçağıyla döndüğünde havaalanında doğrudan bu denetimli serbestlik adli kontrol kararlarına uygun hareket edilmediği için gözaltına alınarak vatandaşlarımız infaz kurumlarına sevk edilme riskine bulunduklarını ve bu çok yüksek bir derecede aslında bu riskin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle bu konuda özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. İkinci risk, Türkiye Cumhuriyeti sınır kapılarında karşılaşılan doğrudan müdahaleler olabilir. Örneğin Türkiye benim Avrupa'daki dosyamı nereden görecek düşüncesi de aslında günümüzün dijital dünyasında, dijital çağda büyük bir yanılgı. Çünkü uluslararası adli yardımlaşma sözleşmeleri olsun, Interpol bilgi sistemleri olsun ki bunlar çok tabii ki farklı suçlardan bahsediyoruz. Kırmızı bültende aranan suçlar ya da difüzyon mesajları aracılığıyla adli makamların çok hızlı bir şekilde bilgilendirilmiş olabileceği gözden kaçmasın. Hatta Seren Hanım'la birlikte programı hazırlarken sıkça duyduğumuz bir diğer yanılgı vatandaşlarımıza genellikle çifte vatandaşlık durumu oluyor. Ancak çifte vatandaş olması da vatandaşlarımızın bu adli kontrol ve denetim yükümlülüğünü tabii ki bertaraf etmeyecektir. Kesinlikle yine bu yükümlülükleri devam edecektir. Yani vatandaşımız ister Alman, Fransız veya Hollanda vatandaşı olsun, eş zamanlı olarak çifte vatandaş da olsun. Bir yabancı mahkemede verilmiş olan adli kontrol kararları ve denetim yükümlülükleri tabii ki Türkiye'ye geldiklerinde de devam edecektir. Türkiye sınırlarına girdiğiniz anda tabii ki vatandaşımız Türk vatandaşı olarak kabul edilecek. Ancak yurt dışında verilmiş ve infaz devam eden kararlar da karşılarına çıkacaktır. Nitekim bu kararlardan niteliğine göre pasaportunuza eğer ihlal durumu tespit edilirse idari veya adli şerh konulmasına kadar da sebebiyet verecektir. Pasaport polisin ekranında beliren bu tahdit sonucunda yine pasaporta el konulma durumu da söz konusu olacaktır. Üçüncü ve sıklıkla atlanan diğer risk ise Türk Ceza Kanunu madde 11'deki yargı yetkisi oluyor. Bunu biraz açayım. Bir Türk vatandaşı yurt dışında Türk kanunlarına göre alt sınırı bir yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suç işlerse ve bu suçtan dolayı yabancı ülkede verilmiş hüküm henüz kesinleşmemiş ve infaz edilmemişse Türkiye'de bulunduğu sırada şikayet veya re'sen bir soruşturma şartları oluştuğunda Türk mahkemelerince kişinin yurt dışında yaşamış olduğu bu olayla ilgili yargılama olabiliyor. Yani örneğin olayı vatandaşımız Almanya'da veya Fransa'da yaşamış olsun. Oradaki denetim veya mahkeme süreci henüz tamamlanmadığı takdirde vatandaşımız Türkiye'ye adım attığında Türk adli makamları bu konuda devreye girebilir ve yargılamayı Türk mahkemeleri tarafından yapılabilir yargılaması vatandaşımızın. Kısacası sadece yurt dışındaki adli süreç değil, o süreç Türkiye'ye giriş yaptığınızda bağımsız bir soruşturmanın konusu haline bile gelebilir. Nitekim bu kanun maddesi Türk Ceza Kanunu madde 11'de koruma altına alınmıştır. Yani bu nedenle vatandaşlarımızın eğer yargılaması tamamlanmamış, henüz kesinleşmiş ve infaz edilmemiş bir olayla ilgili bir ceza yargılaması ile ilgili Türkiye'de de haklarına bir karar çıkabileceğini söyleyebiliriz. Yine dördüncü kritik risk şudur. Hukuki literatürde biz buna zincirleme etki olarak bahsediyoruz. Bunu bir domino taşı gibi düşünebiliriz aslında. Yurt dışında denetim altındayken örneğin vatandaşımız Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'deki aslında çok eskiden kapanmış dosyaları olabilir ancak burada UYAP veya MER sistemlerinde bir güncelleme yapılmadığı için haberi olmamış olabilir. Örneğin geçmişten kalan ödenmemiş bir nafaka dosyası olabilir ya da kesinleşmiş bir icra takip dosyası olabilir ya da askerlik yoklama kaçağı gibi durumlar olabilir ya da tebligatı yapılmamış bir asliye ceza dosyası nedeniyle havaalanında ifadeye yönelik bir yakalama işlemi yapılması olabilir. Pasaport kontrolünde vatandaşımız bu gibi durumlarda durdurulacaktır ve adliyeye sevk edilecektir. İşte asıl felaket senaryomuz da tam olarak burada başlıyor Orhan Bey. Bu işlemler nedeniyle kişi Türkiye'de mecburen kalacaktır ve mecburi oturum süresi uzatılacaktır. Yurt dışındaki imza veya denetim yükümlülüğünü kaçırma ihtimali bu gibi durumlarda çok fazla oluyor. Örneğin ifade alınıp serbest bırakılsa bile bazen mahkemeler yurt dışı yasağı koyabiliyor kişi hakkında yargılama devam ettiği için ve vatandaşımız da Türkiye'den çıkamadığı için Avrupa'daki denetim memuruna hesap veremeyecektir. Sonuç olarak Türkiye'deki basit ya da gözden kaçırılmış bir husus nedeniyle kişi yurt dışındaki denetim süresini kaçıracak. Bunun sebebi de zaten ne oluyor? UYAP sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmemesi ya da MERNİS sistemlerinin yani tebligat adreslerinin güncel tutulmaması sebebiyle bu tür risklerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Peki bu tür riskleri bertaraf etmek adına nasıl bir yol izleyebiliriz? Seyahat öncesi mutlaka yetkili denetim makamından vatandaşlarımızın yazılı izin belgeleri alması gerekiyor. Denetim memurunun örneğin süre olarak bakıldığında kişinin örneğin 15 güne bir imza atma yükümlülüğü vardır ve kişi

0: imza attıktan sonra geriye kalan ileri dönük 15 günlük süre içerisinde Türkiye'ye gidip geleceğini söyleyebilir. Bu gibi durumda tabii ki imza hükümleri olmayacağı için memurlar tarafından gidebilirsiniz bir problem olmaz gibi sözlü beyanlarda bulunulabiliyor. Ancak bu şekilde ki sözlü beyanların hukuken hiçbir geçerliliği olmadığını, bir bağlayıcılığı olmadığını söyleyebiliriz. Gidiş dönüş uçak biletleriniz, seyahat tarihleriniz ve Türkiye'de geçireceğiniz süre boyunca kalacağınız açık ikamet adresinin yer aldığı resmi bir belge sunulup bu konuda ıslak imzalı bir onay alınmadığı takdirde sözlü olarak gidebilirsiniz bir problem olmaz süre yönünden hiç sıkıntı yaşamazsınız gibi beyanlarla Türkiye'ye gelmemelerini öneriyoruz. Olası bir sistem hatası veya vatandaşımız hakkında başlatılabilecek haksız bir denetim ihlali soruşturmasında elinizde resmi bir belge olması vatandaşlarımızın hukuki güvencesini ve savunma kalkanını oluşturacaktır. İkinci olarak söylemiş olduğumuz gibi UYAP'tan dosya ve yakalama durumunu sorgulatmalarını biz vatandaşlarımızın öneriyoruz. Havaalanına pasaport kontrolüne geldiklerinde polis refakatine alınmaz sürpriz yaşamamaları adına aslında bu durum, bu önlem. Türkiye'ye hareket etmeden önce UYAP üzerinden vatandaşlarımızın hakkında aktif bir yakalama kararı var mı? Kesinleşmiş bir icra takibi veya yurt dışı yasağı bulunup bulunmadığının kapsamlıca teyit edilmesi gerekiyor. Örneğin vatandaşlarımızın yıllar önce unutmuş olduğu basit bir tartışma veya kapanmamış bir dosya hakkında bugün karşımıza ifade alınacak gibi hakkınızı asla zorla getirme veya yakalama kararı çıkarılmış olabilir. Bu nedenle bunların henüz vatandaşlarımız yola çıkmadan tespit edilmesi gerekiyor. Gerekli hukuki müdahalelerin alınması gerekiyor. Son olarak da bu konuda bu hususları, bu riskleri bertaraf etmek adına yapılması gereken son adım da adres beyanlarınızı güncel tutun diyoruz biz vatandaşlarımıza. Bunu aslında her program konumuz için söyleyelim. Çünkü vatandaşlarımızın haberi olmadan haklarında verilmiş olan hukuki kararlar onlara tebliğ edilmediği takdirde ya da tebliğ edilip onların haberi olmadığı takdirde çok ciddi bir hak kayıpları doğuracaktır. Çünkü biz hep diyoruz yani konsolosluktaki güncel adres beyanlarınızı güncel tutun. Mernis adreslerinizin doğruluğunu mutlaka kontrol edin. Çünkü Türk hukukunda, diğer hukuklarda, Avrupa hukukunda da bu şekilde tebligat aşaması davanın bel kemiğini oluşturuyor. Adresiniz Türkiye'deki eski evinizdeki adresinize gitmiş olabilir. Mahkeme evrakları bildirmediğiniz adres, bildirdiğiniz bir adres olmadığı için ulaşamamış olabilir. Bu gibi durumlarda kişiler dosyalarından haberdar olmadıkları için aslında haklı oldukları dosyaları bu tebligat sürecinde kaybedebiliyorlar. Bu nedenle vatandaşlarımıza son olarak buradan adres beyanlarını güncel tutmalarını önerebiliriz.
1: Sayın Serengül Yiğit, denetimli serbestlikte imza, adres bildirimi veya programa katılım şartı gibi işlemler yurt dışında yaşayanlar için nasıl uygulanır?
2: Bu denetimli serbestlikte aslında ceza tamamen bitti artık herhangi bir şey yok diye düşünmemek gerekiyor. Oldukça bu şekilde düşünürse aslında oldukça sıkıntılı bir süreç anlamına gelecektir. Kişi burada cezaevinden çıktıktan sonra cezanın kalan kısmını toplum içinde geçirecek denetimli serbestlik dediğimiz hususta. Fakat bu sürede hem denetim hem de kurallara bağlı bir süre. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü burada hükümlünün durumuna göre kamuya yararlı bir işle çalışmasını hükmedebilir. Konutta veya belirli bir bölgede denetim söyleyebilir ya da belli yerlere gitmeme, belirlenen programlara katılma gibi yükümlülükler kendisine verebilir. Ve bu yükümlülükler kişinin kendi denetim planına yazılıyor ve sonrasında kişi kesinlikle bu plana uymak zorunda. Yani ben cezaevinden çıktıktan sonra cezam bitti şeklinde kesinlikle düşünülmeyecek. Cezanın diğer kalan kısmı da aslında toplum içerisinde geçirilmiş olacak bu gibi yükümlülüklerle. Yurt dışında yaşıyor olmak aslında tek başına denetimli serbestliği ortadan kaldıran bir durum değil. Kişi hakkında ayrıca bir yurt dışına çıkamama yönünde bir adli kontrol kararı yoksa denetimli serbestlik az önce de bahsetmiştim. Bu yükümlülükleri aksatmamak şartıyla kişi yurt dışına çıkabilir. Ama bununla alakalı da yani sadece bir pasaport şeklinde düşünmemek gerekiyor bu meseleleri. Asıl mesele burada dediğimiz gibi denetim planındaki yükümlülüklerin aksayıp aksamadığı, bu plana uyuyor mu bu kişi hükümlü, bu plan devam ediyor mu, herhangi bir aksama vesaire var mı? Müdürlük tarafından aslında dikkat edilen ve infaz hakimliğince zaten dikkat edilen temel hususlar bunlar. İmza yükümlülüğü kapsamından uygulama aslında şu, kişiden belirlenen gün ve saatlerde denetimli serbestlik müdürlüğü olabilir, bir kolluk kuvveti olabilir, bir muhtarlık olabilir ya da müdürlüğün belirleyici bir kamu görevlisine başvurması istenebilir. Ve buradaki kişinin hükümlünün buradaki risk durumuna göre de imza sıklığı değişebiliyor. Yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli kişiler için de farklı yoğunlukta başvurular gündeme gelecektir. Müdürlük tarafından böyle bir değerlendirme yapılıyor. Örneğin yüksek riskli birisi varsa haftada 3 kez imzaya gider. Ama daha düşük bir riski varsa örneğin ayda 1 kez gider vesaire. Bunu zaten müdürlük kendisi re'sen gözetecektir bu kararları verirken. Ama bununla alakalı da yurt dışında yaşadığını güvenerek

0: insanların bir ayda bir konsolosluğa imza atarım şeklinde bir güvenceleri olmadığını tekrardan hatırlatmış olalım. Çünkü bizim mevzuatımızda halihazırda böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Bu da oldukça önemli. Burada imza yükümlülüğünden sonra bir diğer bizim yükümlülüğümüz, sıklıkla karşılaştığımız yükümlülük de adres bildirimleriyle alakalı oluyor. Bu da kesinlikle imza kadar önemli bir husus. Yine Türkan Hanım da zaten az önce değindi kendisi. Denetimli serbestlikte kişi burada yerleşim yeri adresini değiştirdiğinde yeni adresini müdürlüğe kesinlikle bildirmek zorunda. Yeni adres bildirilmediğinde ve yine adres kayıt sisteminde de bulunamadığı takdirde tebligatlar eski adrese yapılacak ve bu tebligatlar artık geçerli sayılacak. Yani kişi burada bu tebligat benim elime ulaşmadı ya da benim böyle bir değişimden haberim yoktu. Ya da yükümlülüğüm örneğin artırmış da olabilir müdürlük burada yükümlülüğünüzü. İmza yükümlülüğü diyelim haftada 3 de yapmış olabilir, ayda 1'den yine farklı bir şekilde düzenleme yapmış olabilir. Bunun kesinlikle tebligat size yapıldıktan sonra eski adresiniz olduğunda geçerli bir tebligat haline geleceği için bunun aksini iddia edemezsiniz. Yani benim haberim yoktu şeklinde bir savunma kesinlikle mevzuatımız kabul etmiyor. Bu da oldukça önemli bir husus tabii ki. Yine bununla alakalı da usulüne uygun bir şekilde bildirimin yapılıyor olması oldukça önemli. Kişi burada ya yurt dışına çıkacaksa ya da zaten yurt dışına yerleşik de olabilir burada. Yapılması gereken en doğru hareket aslında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne yazılı bir başvuruda bulunmak. Bu başvuruda hem oturum belgesini, çalışma belgesini, iş yeri kaydı olabilir, kira sözleşmesi olabilir vesaire. Bu gibi evrakların da aynı şekilde müdürlüğe sunulması gerekiyor ve burada yine önemli bir evrak da yurt dışındaki açık adresle alakalı olacak. Yurt dışında yaşamış olan yaşadığı yerle alakalı adresinde kesinlikle ilgili müdürlüğe bildiriliyor olması lazım. Burada talepte de aslında imza yükümlülüğünün değiştirilmesi, belirli bir süre izin verilmesi olabilir, programın ertelenmesi ya da başka uygun bir yöntem belirlenmesi şeklinde bir talepte bulunabilir. Bununla alakalı da müdürlük kesinlikle buradaki talepleri inceleyecek ve hem sizin gerçek yaşamış olduğunuz somut olayla alakalı hem de buradaki yükümlülüklerinizle alakalı dengeli bir karar kuracaktır. Bununla alakalı bir diğer yükümlülük de programlara katılım şartı. Program dediğimiz şey yalnızca bir seminer olarak düşünmemek gerekiyor. Burada bireysel bir görüşme olabilir, bir grup çalışması olabilir ya da bir tedavi ve iyileştirme programı olabilir ya da meslek edindirme faaliyeti olabilir. Birçok faaliyeti kapsayan buradaki program dediğimiz şey aslında bu. Bununla alakalı da bu program kararından itibaren en geç 3 ay içerisinde bu programlar başlıyor. Bu programların yükümlülükler başlıyor aslında. Yükümlülükler başlayana kadar eğer bir yurt dışı vesaire gündemi varsa bir yerleşik hayat söz konusu suysa kesinlikle program başlayana kadar da bu bildirimlerin eksiksiz bir şekilde mazeret sunulacaksa mazeretlerin kesinlikle sunuluyor olması lazım. Burada da yükümlülüklere uyulmadığında da tabii ki sonuçları maalesef ağır sonuçlar oluyor. Denetimli serbestlik kararının infazında eğer bu yükümlü olan kişi 1 yıl içerisinde mazeretsiz ve kasıtlı bir şekilde, burada kasıt arandığını özellikle belirtmiş olayım dinleyicilerimize, herhangi bir şekilde mazeretsiz ve kasıtlı bir şekilde 1 yıl içerisinde 3 defa bir ihlal olursa burada artık kişi yükümlülükte uymamakta ısrar sayılıyor bizim mevzuatımıza göre ve İkinci uyarıdan sonra da üçüncü bir ihlal tespit edildiğinde dosyası kapatılacak. Yani kapatılması ne demek aslında? Bu kişinin kalan sürecini toplum içerisinde değil de tekrardan açık bir ceza infaz kurumunda geçireceği anlamına geliyor. Bununla alakalı da kesinlikle hem yükümlülüklerin ne zaman olduğu, nasıl olduğu ve tebligatların vesaire güncel olup olmadığını kontrol ediyor olmak oldukça önemli.
1: Sayın Yaman, son 4 dakikamıza girerken hızlıca şunu sormak istiyorum. Avrupa makamlarınca verilen denetimli serbestlik veya alternatif ceza kararlarının Türkiye'de uygulanması ve infazı ile ilgili yasal süreçler hakkında neler söylersiniz?
2: Evet, Avrupa'da yaşarken hayatın akışı içinde bazen istemeden hukuki durumlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Trafik ihlallerinden küçük çaplı ticari uyuşmazlıklara ya da ceza hukukun alanına giren daha büyük meselelere kadar geniş bir yelpazede yargılamalar söz konusu olabiliyor. Günümüzde modern ceza hukuku sistemleri özellikle ilk kez suç işleyen veya toplum için Sarı'nın da bahsettiği yüksek tehlike arz etmeyen kişileri doğrudan cezaevine göndermek yerine alternatif yöntemlere başvuruyor. Bunların başında da tabii ki denetimli serbestlik düzenlemesi geliyor. Bu kamu yararında çalışma, yine aynı şekilde ücretsiz çalışmalar söz konusu olabiliyor. Yine belirli yerlere gitmekten yasaklanma veya elektronik kelepçe gibi alternatif yaptırımlarla kişiler karşı karşıya kalabiliyorlar. Peki Avrupa mahkemeleri tarafından verilen bu denetimli serbestlik kararları veya hapis cezasına alternatif yaptırımlar kişi Türkiye'ye geldiğinde ne olacak? Türkiye bu kararları tanıyacak mı? konuyu anlayabilmemiz için aslında öncelikle hukukun en temel taşlarından biri olan mülkiyetçilik, yani yerellik ilkesini bilmemiz gerekiyor. Bir

0: Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ceza kararları o devletin egemenlik hakkının bir parçasıdır. Dolayısıyla bir ülkenin ceza mahkemesi kararı başka bir ülkede tabii ki otomatik olarak geçerli olmayacak ve doğrudan infaz edilemeyecek. Uluslararası özel hukuk açısından yabancı mahkeme kararları için biz programımızda defaatle söylemiştik. Türkiye'de bunun bir anlam ifade edebiliyor olması için tanıma ve tevhid mekanizmaları ile bu yolun aslında geçerli hale getirilmesi gerekiyor. Ancak burada bizim sıklıkla programımızda da bahsettiğimiz hususta bu kararların hukuk davaları için geçerli olduğunu, yani boşanma, alacak tazminat, sözleşmeler gibi sivil uyuşmazlıklara tabi uyuşmazlıklarda gündeme geleceğini buradan da söylemiş olalım. Yani Avrupa Mahkemeleri verilmiş bir hukuk davaları neticesinde örneğin bir boşanma kararı tabii ki Türkiye'de de bir ifade edecektir tanıma ve tevhid sürecine geçtiği takdirde. Ancak Avrupa mahkemeleri tarafından verilmiş, yargılanması tamamlanmış gibi mahkumiyet kararları, denetimli serbestlik kararları veya adli para cezaları bu klasik tanıma ve tevhid sürecinin tamamen dışında kalacak. Yani teknik olarak Almanya'da ya da Fransa'da bir mahkemenin vermiş olduğu denetimli serbestlik kararları Türkiye'deki bir asliye ceza mahkemesine götürülerek Türkiye'de de bu aynı şekilde tabii ki uygulama alanı bulmayacaktır. Burada tabii ki bu ayrımı da gözetelim. Biz her zaman söylüyoruz aslında tanıma ve tenfiz hususunu da Seren Hanım'la geçtiğimiz programlarda açıklamıştık. Tanıma ve tenfiz yapılabilmesi için tabii ki bunu ceza hukukunu da tabii ki tam devre dışı bırakmadan ama daha çok %90 olarak hatta söyleyelim. Hukuk davaları için bu hususun sürekli gündeme geldiğini. Ancak tabii ki ceza mahkemeleri için de verilmiş olan durumlarda bunun bazı yollarla resmi bir bürokratik süreç itibariyle tabii ki yine gündeme geldiğini ancak tabii ki hafif veya alternatif cezalarla ilgili durumlarda genellikle tanıma ve tenfiz sürecinin devreye girmeyeceğini söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Sayın Yaman ve Sayın Yiğit'e değerli katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Programı Avukat Serengül Yiğit ve Avukat Meryem Türkan Yaman birlikte hazırladı. Program yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Orhan Yaşar, ana kumanda masasında Merih Demirezer vardı. Bu hafta Kanun Ne Diyor da denetimli serbestlik konusunu konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın efendim.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselir.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Lidya başkenti.

de doğduğu yerdir. Şehrin stratejik konumu ve içinden geçen Paktolos çayı yerleşimin hızla zenginleşmesine ve bölgede egemen bir güç haline gelmesine imkan sağlar. Günümüzde bu zengin mirasın kalıntıları ziyaretçilerini binlerce yıl öncesinin karmaşık sosyal yapısına ve sanatsal dehasına götürür. Lidyalıların insanlık tarihine en büyük katkısı şüphesiz paranın icadıdır. Sardes, elektron adı verilen doğal altın ve gümüş alaşımından basılan ilk sikkelerin darphanesine ev sahipliği yapar. Paktolos çayının sularından süzülen altın tozları Lidya krallığının efsanevi zenginliğinin temelini oluşturur. Kral Karun'la özdeşleşen bu muazzam servet, antik dünyada ticaretin kurallarını da yeniden belirler. Takas usulünden madeni para kullanımına geçiş, ekonomik sistemlerde devrim yaratır ve Sardes'i küresel ticaret yollarının tam merkezine yerleştirir. Şehrin kalbinde yer alan altın rafineleri, dönemin metalürji bilgisinin ne kadar ileri düzeyde olduğunu kanıtlar. Bu arkeolojik veriler, Lidya toplumunun sadece savaşçı değil, aynı zamanda üstün bir mühendislik yeteneğine sahip olduğunu da gösterir. Sardes, antik kentinin mimari dokusu, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan muazzam yapılarla da bezelidir. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı devasa sütunlarıyla gökyüzüne uzanan Artemis Tapınağı'dır. Dünyanın en büyük İyon düzenindeki tapınaklarından biri kabul edilen yapı, Helenistik dönem mimarisinin zarafetini yansıtır. Tapınak sadece dini bir merkez değil, aynı zamanda şehrin sanatsal kapasitesinin de sembolüdür. Depremler ve zamanın aşındırmasıyla zarar görmüş olsa da günümüze ulaşan dev sütunlar yapının orijinal ihtişamı hakkında net fikir verir. Tapınağın hemen yanında bulunan küçük kilise kalıntısıysa kentin pagan inançlarından Hristiyanlığa geçiş sürecindeki dini dönüşümünü belgeler. Kentin bir diğer anıtsal yapısı Roma dönemine tarihlenen cimnazyum ve hamam kompleksidir. Bu yapı grubu antik çağda eğitimin ve sosyal hayatın ne kadar iç içe olduğunu gözler önüne serer. Özellikle mermer avlu mimari detayları ve süslemeleriyle Roma İmparatorluk ihtişamını temsil eder. İki katlı cephe mimarisi, heykelleri ve işlemeli sütun başlıkları Sardes'in Roma egemenliği altında da önemini koruduğunu kanıtlar. Hamam bölümü ise dönemin mühendislik harikası olan ısıtma sistemleri ve su yönetimi kapasitesini sergiler. Bu kompleksin görkemi şehrin bir zamanlar ne kadar yoğun bir nüfusa ve gelişmiş bir kentsel yaşama sahip olduğunu da anlatır. Sardes aynı zamanda tarihte dini hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin merkezi olarak da öne çıkar. Kentte yer alan antik sinagog, dünyadaki en büyük ve en eski Yahudi ibadethanelerinden biri olma özelliğini taşır. Roma dönemine ait bu yapı, mozaik taban döşemeleri ve duvar süslemeleriyle dikkat çeker. Sinagogun cimnazyum kompleksi içinde yer alması, farklı inanç gruplarının şehir hayatına nasıl entegre olduğunu gösterir. Mozaiklerdeki geometrik desenler ve bitkisel motifler dönemin estetik anlayışını yansıtırken, aynı zamanda toplumsal hiyerarşi ve bağışçı kültürü hakkında önemli bilgiler sunar. Bu ibadethane, Sardes'in kozmopolit yapısının ve inanç özgürlüğüne dayalı toplumsal düzeninin en etkili kanıtı niteliğindedir.

Şehrin hemen yakınında bulunan Bin Tepeler bölgesi, Lidya soylularının ebedi istirahatgahı olan tümülüslerle doludur.

0: yığma mezarlardan oluşur. En büyüğü Kral Aleates'e ait olan bu tümülüsler, Lidya mezar mimarisinin en somut örnekleridir. Devasa toprak yığınlarının altındaki taş mezar oduları, antik mühendisliğin ve işçiliğin zirvesini temsil eder. Bin tepeler, uzaktan bakıldığında bölge coğrafyasına mistik bir hava katar ve Lidya krallarının gücünü binlerce yıl sonrasına taşır. Arkeolojik araştırmalar bu mezarların içindeki buluntuların dönemin ölü gömme gelenekleri ve ahiret inancı hakkında kritik veriler sağladığını da gösterir. Sardes'in tarihi boyunca yaşadığı kuşatmalar ve Pers İmparatorluğu'nun meşhur kral yolunun en batı ucunda konumlanması kenti askeri açıdan da çok stratejik kılar. Akropol tepesinde yükselen surlar, şehri saldırılara karşı koruyan savunma sisteminin bir parçasıdır. Lidya, Pers, Helenistik ve Roma dönemlerine ait katmanlar, kentin kesintisiz bir yerleşim yeri olduğunu kanıtlar. Sardes, Anadolu tarihinin her aşamasında varlığını sürdüren ve her gelen medeniyetten bir parça alarak zenginleşen kültürel zenginliktir. 2025 yılında Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri adıyla UNESCO Dünya Mirası listesine alınan bölge, insanlığın ortak hafızasındaki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırır. Sardes Antik Kenti'ni ziyaret etmek, sadece taş binaları görmek değil, aynı zamanda paranın, ticaretin ve kozmopolit şehir hayatının kökenlerine yolculuk etmektir. Tapınakların sessizliği, hamamların görkemi ve sivil yapıların işlevselliği, geçmişin seslerini bugün bile hala bizlere taşır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Profesör Doktor Ayşegül Yüksel hocamızdan söz edeceğiz. 1941 yılında dünyaya gelen Yüksel, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirir. Ardından kazandığı bir bursla Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek yüksek lisansını tamamlar. İlk tiyatro yazısını da bu dönemde Amerika'daki Türk öğrencilerin çıkardığı Ortam dergisinde yayımlar. Ayşegül Yüksel 1981 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümündeki doktora çalışmasını tamamlar. Melih Cevdet Anday Tiyatrosu adlı ilk kitabı da aynı yıl yayımlanır. Türk tiyatrosuna yapısalcı bir eleştiri anlayışı kazandıran bu kitabı, ilerleyen yıllarda Haldun Taner Tiyatrosu,

0: Çağdaş Türk Tiyatrosu'ndan 10 yazar, sahneden izdişimler, dram sanatında ezgi ve uyum, Samuel Beckett Tiyatrosu gibi alanında hala referans özelliği taşıyan kitapları izler. Profesör Ayşegül Yüksel, 2006 yılındaki emekliliğine kadar Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinde dersler verir. Ayrıca Ankara'daki bazı vakıf üniversiteleriyle Devlet Konservatuarı'nda da misafir öğretim üyesi olarak görev yapar. Türk ve Dünya Tiyatrosu üzerine kaleme aldığı ondan fazla kitap, saygın akademik dergilerde yayımlanmış yüzlerce makale ve dilimize çevirdiği eserlerle çok sayıda ödüle de layık görülen Profesör Ayşegül Yüksel, Türkiye'de tiyatro eleştirisinin kurumsallaşmasında büyük emek sahibidir. Eleştiri yazılarında metnin sahnedeki karşılığını, oyunculuk düzenini ve toplumsal bağlamı birlikte değerlendirir. Bu tavır Ayşegül Yüksel'e akademisyen kimliğinin yanı sıra tiyatro okuruna her daim yol gösteren bir yorumcu özelliği de katar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki ile Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, savunma sanayi başta olmak üzere tüm yönleriyle el alınacak. Liderler bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz edenin alnını karıştırırız ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile El Kitabı yayımlandı. Kitapta çocukların korunması, dijital ebeveynlik ve teknoloji kaynaklı risklere ilişkin öneriler yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdim yazısını kaleme aldığı eser, ailelere dijital dünyada güvenli yol haritası sunuyor. Türkiye, Katar'da meydana gelen fabrika patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dost ve kardeş Katar halkıyla hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletirken, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulunuldu. Katar'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bir gaz tesisinde teknik arıza sonucu meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetmiş, 66 kişi yaralanmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le bir araya geldi. Türkiye-Libya ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede, çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi. Türkiye, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son olarak 21 Haziran sabahı Türk sahipli iki geminin daha Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'den ayrıldığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin konuştu. İran, anlaşmanın gereklerini yerine getirmezse gerekeni yaparım dedi. Hürmüz tamamen açık, çok iyi gidiyoruz ifadesini kullandı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, nihai sonuca ulaşana kadar görüşmeleri sürdüreceklerini kaydetti. İran, Hürmüz Boğazı'nı kendi düzenlemeleriyle yönetecek dedi. Katliamcı İsrail, ABD-İran mutabakatındaki Lübnan başlığından rahatsız. İsrail basını, katil Netanyahu'nun Lübnan'a çatışma önleme birimi oluşturulması nedeniyle panik içinde olduğunu yazdı. Soykırımcı İsrail, ateşkes ihlallerini de sürdürdü. Ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde evlerine dönmek isteyen Lübnanlılara saldırdı. Lübnanlıların evlerine dönmelerini engelledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybının 4.175'e ulaştığını açıkladı. Ve Spor 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. J grubunun ikinci haftasında Cezayir 1-0 geriye düştüğü maçta Ürdün'ü 2-1 yendi. Bu sonucun ardından Cezayir grupta puanını 3'e yükseltirken Ürdün ikinci karşılaşmasında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27. Çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28. Ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Sevgili dinleyiciler merhaba. Ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Melih Demirezer. Bu hafta da çok güzel bir konu ve çok sevdiğim bir konukla karşınızdayız. Bugün güzel bir konu konuşacağız. Aslında dinleyicilerimizin çok dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Ben son yılların en dikkat çekici dönüşümlerinden biri aslında bugün konuşacağımız konu. Önce kiminle konuşacağımızdan bahsedeyim. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Tuna Yıldız. Benim sevgili kardeşim, bugün konuğum. Hoş geldin Tunacığım.
1: Hoş bulduk Dilek Hocam.
0: Nasılsın Tunacığım?
1: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz Tuna. Seni bugün burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Çünkü bu konu senin çok uzmanlaştığın, artık pek çok konuda yazıp çizdiğin gibi bu konuda da çok şeyler yazıyorsun biliyorum. Bize çok güzel şeyler anlatacaksın eminim. Şimdi insanlık tarihi boyunca aslında kültür sözle taşındı biliyorsun. Masallar, destanlar, türküler, atasözleri, hep biz bunları kuşaktan kuşağa sözle aktardık. Ama artık bambaşka bir çağın içerisindeyiz. Sözün dolaştığı yer, mecralar değişti. Dolayısıyla anlatıcılar, dinleyiciler de bundan nasibini aldı, bu değişimden. Artık meydanlar, sohbetler, sohbet ortamları başka başka ortamlarda gerçekleşiyor. Biz bunları kendi aramızda hep konuşuyoruz zaten, evet, bölümde, hocam, derslerde, öğrencilerimizle, ama bugün istedik ki böyle dinleyicilerimize, şimdi bizim programın adı Kültür Otağı biliyorsun, otağı çok şey ifade ediyor. Evet. Eskiden otağlarda, köy odalarında, ateş başlarında gerçekleşen bu sohbetlerin artık yeni bir mecrası var. Ve bu mecra ile birlikte sözün kendisi de bir dönüşüm geçirdi. Sen şimdi bu dönüşümü bize biraz anlatır mısın? Ne oldu? Sözün başına neler geldi bu süreçte?
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle programımıza davet ettiğiniz için sevgili dinleyicilerimize de selamlar, sevgiler.
0: Sağ ol canım.
1: Dilek Hocam, hani bu soruya ben aslında sizin programınızın adından başlayarak, siz de orada bıraktınız, tam evet, otağı dediniz, cevap vermek istiyorum. Programımızın adı Kültür Otağı, yani sizin programınızın adı.
0: Evet.
1: Sıkı takipçilerinizden de biriyiz zaten.
0: Evet.
1: Ve kültürün otağı neresi diye baktığımızda aklımıza pek çok yer gelebilir. Yani geleneksel iletişim ve kültürel aktarım ortamları olarak köy odaları, meydanlar, kahvehaneler, çeşmebaşı, tandırlar, pazar yerleri, ocaklar vesaire, pek çok yer aklımıza gelir. Geleneksel, hı hı, kültürel iletişimin olduğu mekanlar olarak düşünebiliriz burayı, buraları. Tabii, hı hı, son 150-200 yılda işte sanayi devrimi, makinelaşma, teknoloji, aşırı kentleşme gibi pek çok etken bu geleneksel kültürel aktarım mekanlarının işlevini azalttı veya dönüştürdü. Bu dönüşüm aslında bir taraftan da sözlü kültür ortamlarının da dönüşmesine neden oldu. Yani eskiden bu tarz sözlü kültür ortamlarında anlatıcı ve dinleyici yüz yüze ve varsa bir performans etrafında, yani türkü olur, bu mahne olur, halk tiyatrosu olur, çeşitli oyunlar olabilir, bir araya gelirdi. Somut mekanlarda bir araya gelinirdi. Az, evet, önce söylediğimiz somut mekanlarda. Ve o dönemde sözlü kültürü değerli kılan şey yüz yüzelik ve eş zamanlık, yani hemhal olmaktı karşındaki kişiyle. Dinleyici anlatıcının gözünün içine bakardı, şu an tıpkı, evet, sizle yaptığım gibi. Nefesini hissederdi. Aynı zamanda bu tarz mekanlar kültürel aktarımın ortamlarıydı. İşte dede, torun, anne, çocuk buralarda birlikte kültürel aktarımı gerçekleştirirlerdi. Ve söze ait pek çok tür, türküler, masallar, maniler, atasözleri, deyimler bu mekanlarda yer bulurdu. Sonrasında ise az önce dediğim gibi kentleşme, sanayileşme ve teknolojileşme ile birlikte hayatımızda pek çok değişiklik oldu. Medya girdi işin içerisine. Öncelikle medya anlamında baktığımızda önce bizim aklımıza matbaanın gelmesi lazım, kronolojik bir sırayla gidersek eğer. Ve bu matbaa teknolojilerinin gelişmesi yazılı medyayı dünyamıza soktu. Gazete, radyo, gazeteler, dergiler vesaire, kitaplar dünyamıza girdi. Ardından radyo geldi, televizyon geldi, internet geldi. İnternetin üzerine metaverse'ler, yapay zekalar vesaire vesaire diye devam ediyor. Artık bunu yakalamamız da çok mümkün değil. Ve bu teknoloji dünyayı küçültürken ve homojenleştirirken bir taraftan da geleneksel mekanları yerinden etti ve dönüştürdü.
0: Doğru.
1: Bugün o fiziksel otağlar ya dağıldı ya da işlevini değiştirdi, ama tamamen yok oldu da diyemiyoruz. Bazıları yerini Instagram odalarına bıraktı örneğin.
0: Aa,
1: İşte
0: evet,
1: Twitter odalarına bıraktı, Facebook gönderilerine bıraktı ve forumlara bıraktı çeşitli.

forumlara bıraktı. Artık mekan, özellikle de kültürel mekandan bahsederken sadece fiziksel somut bir mekan algılamıyoruz. Böyle algılamamamız lazım zaten. Mekan bir taraftan da soyutlaştı. Soyutlaşmanın getirdiği bu sıvılaşma hali bir taraftan da mekanı küreselleştirdi. Yani sözün mekanı dijitalleşince söz artık sadece yerel bir topluluğa ait değil, artık tüm dünyaya söylenir oldu. Yani bugün işte herhangi bir dijital mecrada paylaşım yaptığınızda eskiden işte bir kültür otağında iki kişi kendi arasında konuşurken

0: Şimdi bir sosyal medya ortamında paylaşım yaptığınızda ise bunu tüm dünya ile paylaşmış oluyorsunuz. Yani mekan sözü sınırlıyor ve koruyordu önceden. Şimdi ise söz mekansızlaştı ve dijital okyanusta her an tüketilmeye hazır
1: Doğru.
0: ve açık bir hale geldi. Yani tabiri caizse burada konuştuğumuz artık burada kalmıyor.
1: Tabii.
0: Tüm dünyaya
1: Tüm
0: açılıyor
1: dünyaya
0: ve
1: sesimiz ulaşıyor.
0: konuşuluyor. Tabii bu fiziki mekanlardan bu dijital mekanlara geçişte gerçeklik algımız da değişti. Yani burada ne demek istiyorum? Yüz yüze iletişim kurduğumuzda her şey o anda gerçekleşiyor ve gerçeklik hali o anla ilgili. Birden bire radyonun mesela dünyamıza girmesiyle birlikte bir sandıktan ses çıkaran, ses gelen bir
1: Evet.
0: aletle karşılaşıyoruz ve bu bizim gerçeklik algımızı değiştiriyor. Yani bir ekranın arkasına, televizyondan bahsedecek olursak ekranın arkasında konuşan birileri var. Yani bunu biz mesela halk kültürü araştırmalarında, saha araştırmalarında karşımıza çıkan bir örnekle size örneklendirmek isterim. Radyo evlerimize ilk girdiğinde o kadar somut bir gerçeklik algısı yaratıyor ki, radyonun birinde Karagöz Hacivat'tan bahsedilirken, şu Karagöz'ü taşlayalım mı, taşlamayalım mı? Biliyorsunuz o Karagöz'ün içinde
1: Evet.
0: çok meşhur bir repliktir. Bir ifade geçiyor ve soyadı Karagöz olan bir vatandaş bizim evi taşlıyorlar koşun diye. Eve gidiyor.
1: Doğru.
0: Yani bu gerçeklik algısının değişmesiyle ilişkili. Mesela kendi
1: Evet.
0: anneannemden örnek vereyim size. Anneannem çok rahmetli, çok iyi bir, sıkı bir Ayhan Işık hayranıydı ve bir filmde onun ölüm sahnesini gördüğünde 3 gün yas tutmuş. Yani
1: Ah canım.
0: inandıramamışlar. Ayhan Işık ölmedi gerçekten. Buna inanma dediklerinde anneannem
1: Yine
0: buna
1: de inanmamış.
0: inanmış. Yani dolayısıyla bu gerçeklik algısı da şaştı. Bir taraftan da radyo ve televizyon, internet, bu üç özellikle, yani eski medya ve yeni medya dedikleri bu kavramların içerisinde yer alan her türlü medya araç ve gereci, bir taraftan da ilk çıktıklarında sözlü bir toplanma aracı da
1: Tabii.
0: olmuşlardı. Nasıl mesela? Radyo ilk çıktığında her evde yoktu. İşte
1: Tabii.
0: kahvehanelerde, çay bahçelerinde, muhtarların evinde, hali vakti yerinde olan insanların evinde. Televizyon da aynı şekilde. Dolayısıyla insanlar oraya bir araya
1: Evet.
0: geliyorlardı. İşte TRT'nin tek kanal olduğu dönemlerde, 80'lerin sonu, 90'ların başında biliyorsunuz böyle Dallas gibi, işte Şahin Tepesi gibi
1: Evet.
0: dizi filmler vardı. İnsanlar onları oturup
1: İlk
0: izlerlerdi.
1: Batı dizileriyle öyle
0: Tabii.
1: tanışmıştık ve bir eve toplanırdı
0: Evet,
1: insanlar
0: eve
1: bunları izlemek
0: toplanırlardı. İşte
1: için.
0: televizyonun etrafına toplanmak, tıpkı eskiden bir masalcının etrafına toplanmak, tıpkı eskiden bir aşık kahvehanesinde bir araya gelip hikaye dinlemek gibi,
1: Evet.
0: televizyon ve radyonun etrafında toplanırdı insanlar ve
1: Evet.
0: bunu izleyenler izlemeyenlere anlatırdı vesaire. Yani aslında somut, soyut bir şey gibi duruyor. Mekan olarak soyut bir mekan gibi duruyor ama insanları bir araya toplama özelliği vardı. Tıpkı
1: Tabii.
0: internetin dünyamıza girmesiyle birlikte internet kafelerin birden peyda olması ve her
1: Doğru.
0: sokak başında olması gibi karşımıza çıkıyordu. Yani dolayısıyla hani Gutenberg Galaksisi diye bir kitap vardır. Ben bunu halk bilim medya ilişkileri dersinde sıklıkla kullanırım bu kitabı. Orada Marshall McLuhan der ki, dünya artık koca bir kütüphaneye değil, elektronik bir beyne dönüştü der. Dolayısıyla sözün mekanı dijitalleşince, medyalaşınca

0: imkansızlaştığı için daha geniş ve hızlı bir şekilde dolaşıma giren bir hale dönüştü. Ve belki de söz bu günümüzde bu dijital çağdan hani bahsederken olumlu taraflarını alacak olursak hiç olmadığı kadar da demokratikleşti aslında. Çünkü bir dağ köyünde söylenen bir türkünün bugün Manhattan'da, New York'ta kulağına işte kulaklığı takıp dinleyen bir gencin dinleyebilmesi haline geçişi de yine bu dijitallikten dolayı, dijitalleşmeden dolayı gerçekleşti. Dolayısıyla iyi tarafından bakacak olursak bu mekansızlaşmaya, evet böyle her yere yayılabilecek bir söz dünyamız var artık. İşte bir türkünün, bir masalın, bir bilmecenin sınırlarını aştığını görüyoruz bu şekilde. Şimdi burada Tunacığım bir de tabii kültürel miras boyutuna da gelmek istiyorum işin. Çünkü bizim bu bahsettiğimiz şeyler hani en azından biz halk bilimciler olarak dijitalleşme içinde sözlü kültürden bahsederken aslında folklordan ve geleneksel kültürümüzün diğer unsurlarından bahsediyoruz. Dolayısıyla pek çok insanın aklına bunlardan bahsederken eski ve değişmez böyle donmuş kalmış şeyler gibi şeylerden bahsediyormuşuz gibi bir intiba uyanıyor insanların aklında. Ama günümüzde medya somut olmayan kültürel miras ürünleri dediğimiz ürünleri alıp yeniden üretiyor ve tabiri caizse yeniden pazarlıyor aslında bunları. Bu medyanın müdahalesi sence geleneksel unsurlarımızı yaşatmaya mı devam ediyor yoksa bunları bir tüketim nesnesi haline getirerek biraz böyle zarar mı veriyor? Nasıl ayırt etmek lazım onu?
1: Hocam işte bu soru aslında şey yani hani neresinden bakıp nasıl yorumlarsanız oraya doğru gider. Ya madalyonun iki yüzü gibi tam bahsettiğiniz konu. Yani burada ne tam anlamıyla tüketiyor ne de yaşatıyor tam anlamıyla denilebilir. Yani iletişim ve medya tarihi açısından baktığımızda hani ses, söz ve görüntüyle manipüle edilmesine biz en eski çağlardan beri rastlıyoruz. Yani buna büyü diyorlar eski toplumlarda büyü diyorlar. Yani ilk toplum hayatında şamanlar başka dünyalardan haber getiriyor ve toplumu büyülüyor. Bugün medyanın yaptığı da aslında maddi ve teknik araçlar değişse de tam olarak bu etkiyi sürdürmek. Yani şamanın ritüelde kullandığı deve kemiği yerini elektronik kameraya belki de yakılan tütsü ekranın o buğulu görüntüsüne bırakıyor. Yani medya bu görsel ve işitsel büyüleme gücüyle toplumu etkiliyor. Bireyler üzerinde zihinsel ve davranışsal değişimler yaratıyor. Dolayısıyla geleneksel kültür ürünleri medyanın elinde bu büyüleyici illüzyonun bir parçası haline gelmiş oluyor. Yani günümüzde popüler kitle kültürü geleneksel öğeleri alıp yeniden üretiyor, vitrine koyuyor. Bu bir yandan tüketilip hızlı bir biçimde unutuluyor gibi bir duruma neden olsa da diğer yandan da toplumsal hafızada ve bellekte bir kalıcılaşmaya da neden oluyor bana sorarsanız. Yani burada işte madalyonun iki yüzü dediğim şey tam olarak bu. Yani mesela örnek üzerinden gidelim hocam. Nasrettin Hoca'yı düşünelim. Fıkraları şüphesiz hani yüzyıllardır sözlü kültürde kuşaktan kuşağa aktarılarak geliyor bir şekilde. Ama biz bugün Nasrettin Hoca'yı televizyon dizilerinde, çizgi filmlerde, karikatürlerde, reklamlarda, mobil uygulamalarda sürekli yeniden yaratılan bir içerik olarak görüyoruz. Yani bir içerik haline geliyor ve bu üretimlerin derinliğine baktığımızda çoğu zaman fıkralardaki o Nasrettin Hoca'nın hani
0: Bilgeliği.
1: kadim bilgeliği işte ince mizahi eleştirisi, toplumsal sorunlara mizahi ince dokundurması, felsefi derinliği vesaire hepsi vardır bu fıkralarda. Ama bu yeni üretimlerde, içerik üretimlerde bunların geri planda olduğunu görüyorsunuz. İşte kültür endüstrisi dediğimiz o medyatik medyanın da içinde yer aldığı o devasa endüstrisi Nasrettin Hoca'yı hızla tüketilip geçilecek yüzeysel bir imgeye mi dönüştürüyor?
0: Yoksa daha mı
1: Yoksa
0: tanıtır hale
1: daha
0: getiriyor?
1: mı tanıtır ve toplumsal hafızada, toplumsal bellekte kalıcı bir hale mi getiriyor? Aslında burada tartışılması gereken konulardan bir tanesi bu. Yani bu açıdan bakarsak evet sizin sorunuzun cevabı olarak medya geleneği tüketiyor ve içini boşaltıyor derim. Ama diğer yandan işte medyanın o sürekli tekrara dayalı üretimi hiç farkında olmadan bir kanonlaşma süreci yaratıyor. Yani o çizgi filmlerin, sosyal medya capslerinin ve reklamların yarattığı durmaksızın tekrarlama hali bu figürün toplum belleğinde kalıcılaşmasını sağlıyor. Bu açıdan baktığımızda ise medya sözlü kültürü değiştiriyor, dönüştürüyor ve toplum belleğinde yeniden üretiyor, yeniden yapıyor. Yani işte günümüzün gençleri ya çocukları daha doğrusu Nasrettin Hoca fıkralarını anlatmıyorlar belki ama Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu diye bir çizgi film var.
0: Tabii.
1: Benim yeğenim var. O da çok seviyor, izliyor. Aa Nasrettin Hoca diyor.

0: Nerede görse Nasrettin Hoca figürünü
1: Tanıyor
0: tanıyor.
1: hemen.
0: Nasrettin Hoca çıkarmasını seviyor. Nasrettin Hoca ile ilgileniyor.
1: Evet.
0: Ama Nasrettin Hoca fıkrası anlat dediğinizde belki anlatamıyorum ama Nasrettin Hoca'nın kim olduğunu o
1: O
0: belleğe yerleştiriyor.
1: mecra içinde Nasrettin Hoca'yı
0: Biliyor.
1: tanıyor ve
0: Evet,
1: biliyor.
0: tanıyor. Bu da işte
1: Evet.
0: toplumsal hafızada ya o figürün dediğimiz gibi o fıkralarındaki mizahi eleştiri gücünü belki törpülüyor ama bir taraftan da toplumsal
1: Çok
0: hafızada,
1: doğru.
0: bellekte kalıcılaşmasını sağlıyor.
1: Çok
0: Bu
1: doğru.
0: bakımdan net bir şekilde geleneği yaşatır ya da öldürür diyemeyiz
1: Diyemiyoruz.
0: medya için.
1: Aslında orada ince bir denge söz
0: Evet,
1: konusu,
0: evet
1: dediğin
0: hocam.
1: gibi bir taraftan görünürlük ve tanınırlık kazanma imkanı veriyor. Diğer taraftan da gerçekten hani kültürel unsurların bağlamından koparılması gibi bir riski de beraberinde getiriyor. Orada işte bu işi yapıp edenlere biraz iş düşüyor. Yani ne bağlamından fazlaca kopartmak ya da işte ne bileyim çocukların anlayamayacağı bir formda ve bağlam içerisine vermek. O çizgiyi iyi korumak ve hesap etmek lazım. Şimdi Tunacığım, bu kültürel ürünlerin tabii ki mecralarının değişiminden söz ediyoruz. Tabii bir de bunları tüketen ve taşıyan insanların da değişimi söz konusu. Oraya geçmeden önce ben tam bu insan bahsini açarken, bu mecralar değişse de değişmeyen insanlar, söz ustalarımız var ya, onlardan birine sözü bırakmak istiyorum. Barış Manço bizim en sevdiğimiz söz ustalarından biri. Bugünkü programımızın içeriğiyle de çok örtüştürdüğümüz bir şarkısını seslendirecek bize. Kazma diyecek. Önce onu dinleyelim, sonra buradayız tekrar.

0: Evet, Barış Manço'nun güzel sesinden ve güzel sözlerinden sonra tekrar stüdyodayız. Şimdi insanda bırakmıştık konuyu. Evet, mecralar değişiyor ama dedik ya hani insanlar değişmiyor mu? Onları taşıyan, tüketen nihayetinde insan. Şimdi eski toplumun masal anaları başlangıçta söylemiştin. Onun etrafında toplanan gruplar, işte meddahlar, destancılar. Bunlar gerçekten bizim kültürel hafızamızın önemli taşıyıcıları. Bugün karşımızda farklı biçime dönüştüklerinden aslında biraz bahsettin. İşte içerik üreticiler var, YouTuber'lar var, blogger'lar var falan artık. Podcast yayıncıları var. Şimdi bunları nasıl bu sözlü kültürün dijital dünyada kendisine bir form mu buluyor bu şekilde? Başka bir şeye mi dönüşüyor artık? Onu nasıl yorumlarsın Tunacığım?
1: Hocam aslında hani YouTuber'lar ya da işte blogger'lar, vlogger'lar artık o
0: Evet.
1: kadar çok terim
0: O
1: var ki
0: kadar
1: böyle
0: çok ki evet
1: podcaster'lar
0: bunlar
1: falan.
0: benim bilebildiklerim.
1: Evet, eskiden bir radyocular vardı,
0: Evet.
1: başka da yoktu.
0: Başka yoktu
1: Şimdi
0: doğru.
1: o kadar çok sözle ilgili ve görüntüyle ilgili terim var ki yetişemiyoruz. Şimdi
0: Evet.
1: aslında biçimsel olarak baktığımızda bunlar birbirinin devamı gibi yorumlayabiliriz. Yani eskiden kahvehanelerde işte hikaye anlatan bir meddah, köy köy gezen bir destancı veya aşık ne yapıyorsa, bugün de aslında mikrofonun başına geçip podcast kaydeden ya da kamerasını açıp sosyal medyada içerik üreten genç de temelde aynı şeyi yapıyor. Yani sözü ve anlatıyı performansa dönüştürüyor. Hikaye anlatıyor. Bize bir şey anlatma derdinde ve biz de dinleme derdindeyiz tabii ki. İşte bu sözün bu dönüşümüne biçimsel olarak baktığımızda bir devamlılık var. Ancak işlevsel olarak bazı farklılıklardan söz edebiliriz. Yani eski toplumların masal anıları, meddahları, aşıkları, destancıları toplumsal hafızayı taşıma, ortak kimliği ve bağları güçlendirme, toplumu bir arada tutma ve aidiyet duygusunu oluşturma gibi temel işlevlere de sahipti. Yani bugünün içerik üreticisiyle bence en çok aradaki nüans farkı, ayrılan nokta o diye düşünüyorum. Yani bugün içerik üreticisi, YouTuber veya podcaster'ı kolektif hafızaya değil de algoritmanın kurallarına, yeni medyanın etkileşim olanaklarına, izlenme sayısına, tıklanma sayısına, görüntülenme sayısına, yorum sayısına göre içerik üretiyor. Yani onun başarısı topluluğu bir arada tutmasıyla değil, yani günümüzün içerik üreticilerinin başarısı topluluğu bir arada tutmayla ilişkili değil, izlenme, tıklanma, anlık enformasyon akışı, ticari işbirlikleri vesaire gibi verilerle ölçülüyor. Yani teknik ve biçim benzedi ama aslında anlatıcının rolü ve motivasyonu biraz değişik diye düşünüyorum ben. Peki bu tarafta ne oldu? Yani geleneksel anlatıcılar,
0: Evet, yani
1: insandan
0: onlar da
1: bahsederken geleneksel anlatıcılar tamamen öldü mü, bitti mi?
0: ölmedi tabii. Onlar
1: Hayır,
0: da bir
1: tabii ki
0: taraftan
1: devam
0: devam
1: ediyor.
0: ediyor.
1: Yani peki burada şunu sormamız lazım bizim aslında. Onlar yok oldu mu ya da medyayı kullanıyorlar mı, dönüştüler mi? Kesinlikle dönüştüler, adapte oldular. Yani size ilginç bir geçişi anlatayım bununla ilgili. Televizyon evlerimize ilk girmeye başladığında geleneksel aşıklar bu yeni anlatıcı

0: şeyi kendilerine çok büyük ve ölümcül bir rakip olarak görüyorlar. Televizyonu. Mesela İlhan Başgöz'ün 1982 yılında, rahmetli
1: Evet.
0: İlhan Başgöz Hoca'nın 1982 yılında yaptığı bir mülakatta aşıklık geleneğinin önemli isimleri Murat Çobanoğlu, Üzeyir Pünhani ve Şeref Taşlıova yan yana gelip şöyle cümleler kuruyorlar. 82 yılında henüz tek kanallı TRT var o
1: Evet.
0: zamanlar. Televizyon çok geçmeden hikaye gösterimini öldürecek. Televizyon programlarıyla yarışamayız biz gibi cümleler kuruyorlar ve hatta Şeref Taşlıova verdiği o dönem başka bir mülakatta da diyor ki Türkiye Cumhuriyeti ve bütün dünya televizyonlarına sesleniyorum diyor. İşte Yalan Rüzgarı, Aşk Gemisi, Dallas gibi diziler bizimle yarışamaz diyor. Onlar diyor bizim gibi 200-300 bölüm yapamazlar, bizim gibi hikaye anlatamazlar diye böyle bir meydan okuma bile yapıyor. 80'li yıllarda oluyor bunlar. Sonrasında bu mülakatlar bize aslında gösteriyor ki ilk zamanlar kitle iletişim araçları geleneğin icracıları tarafından acımasız bir rakip gibi görülüyor.
1: Evet.
0: Sonra ne oluyor ama aşıklar, anlatıcılar, bu yeni hikaye anlatıcısı karşısında

0: aslında. Yok olmak yerine onun sunduğu imkanları kullanmayı öğreniyorlar. Yani kahvehanelerde belirli bir kitleye söylenen o türküler,
1: Evet.
0: o atışmalar, aşık atışmaları artık TRT radyolarına konuk oldu onlar. Yarışmalara katıldılar, televizyon programlarına çıktılar,
1: Kasetler
0: kasetler
1: yaptılar.
0: yaptılar, klipler çektiler. Ses yanında görüntü de geldi. Ve böylelikle aslında sözlü anlatım geleneğinin hem mekanı hem de icra şekli değişmiş oldu bir taraftan da. Yani aşıklar medyanın yarattığı o küresel köyün içinde kendi seslerini daha söylemenin yolunu buldular.
1: Doğru.
0: Televizyon dizilerinde müzikleri kullandığı, onlar televizyon dizilerinde halk hikayesi söylediler, reklamlarda kullanıldılar, sinema filmlerinde kullandılar vesaire vesaire. Hatta şimdi günümüzde bakarsak ne oldu? YouTube kanalları var aşıkların.
1: Tabii
0: Orada
1: hepsinin
0: tabii
1: ulaşabildiği bir sürü insan oldu.
0: o
1: Kendi çevresinden çıktı ve
0: evet
1: bütün
0: evet
1: Türkiye'ye, dünyaya mal oldular.
0: aboneleri var. Oradan
1: Evet.
0: aboneleri işte özel parça istekler istiyor. Aşık çıkıyor YouTube kanalında canlı yayın açıyor ve o abonelerin isteklerini karşılıyor. Aboneler katıl butonuna tıklıyorlar, ona bağış yapıyorlar vesaire.
1: İnteraktif bir hale
0: İnteraktif
1: dönüştü, değil mi?
0: etkileşim yani ilk başta işte 80'li yıllarda medya onlar için bir acımasız rakipken şu an kendi YouTube kanalları var ve çok güzel bir şekilde adapte oldular. Dolayısıyla burada iki taraflı bakmak lazım. Yeni içerik üreticilerin ürettiği içeriğin ve eski aşıkların işte hikaye anlatıcıların ürettiği içeriğin motivasyonları birbirinden farklıydı. Burada temel fark olarak bunu
1: Doğru.
0: söyleyebiliriz.
1: Çok haklısın. Yani her dönem kendi anlatıcısını aslında üretiyor.
0: Evet.
1: Ama tabii ki dün Meddah'ın üstlendiği şeyi doğrudan doğruya bir içerik üreticisi üstlendi diyemeyiz. İçerik üreticisi bugünün söz ihtiyacını karşılayan bir tipe dönüştü. Ama bir taraftan yine Meddah, destancı, aşık, masal anası anlatmaya devam ediyor. Şimdi sen onları anlatırken aklıma hemen şey geldi. Mesela dijital dünyada bizim belki sözün dönüştüğünü ve ekrana taşındığını gördüğümüz ilk örneklerden biri de Adile Naşit'ti
0: Tabii
1: rahmetli.
0: ki, tabii ki.
1: Uykudan önce yani bütün
0: Tabii,
1: çocuklara
0: tabii.
1: masal anlatırdı ki artık o dönem artık annelerin yoğun biçimde çalıştığı,
0: Evet.
1: anne çocuk ilişkisinin o söz boyutuyla zayıfladığı bir dönemdi. Onu o üstlenmişti mesela, çocuklara masal anlatıyordu. Hiç masal dinlemeyen
0: Hı
1: çocuklar
0: hı.
1: Adile Naşit'ten dinlerlerdi. Demek ki bu bir şey, yani bir döngü. Her
0: Evet.
1: dönem kendi anlatıcısını üretiyor. Şimdi tabii bunlardan en çok da genç kuşak aslında etkileniyor. Genç kuşaklarda bu değişimin, dönüşümün etkilerini görüyoruz. Çünkü bir kuşak hala işte Kars'a gidiyorsunuz, Erzurum'a gidiyorsun mesela, orada hala Meddah dinlemek için giden bir kitle var. Ama genç kuşak başka bir şey arıyor. Bizler masalları, hikayeleri evet öyle dinlemeyi öğrenmişiz, diz dize, göz göze. Ama bugünün yeni kuşağı, işte Z kuşağı, Alfa kuşağı gibi böyle garip isimler
0: Hı
1: verdik ki o kuşakları. Ben çok sevmiyorum bunları ama onlar sözü çok farklı kullanıyorlar. Ve dijital dünyada tabii her şey çok hızlı ve onlar ona çok alıştı, o hıza. Dolayısıyla kitap okumaktan, uzun soluklu şeyler dinlemekten falan pek hoşlanmıyorlar. Böyle görsellerle desteklenen söz unsurlarını daha çok seviyorlar diye düşünüyorum. Ben senin gözlemlerin nasıl bilmiyorum ama işte caps'ler, emojiler falan. Ki emojiler mesela başlı
0: Tabii,
1: başına
0: tabii,
1: bir
0: tabii.
1: konuşulması gereken bir şey. Bu geleneksel aktarım zincirinin bu kuşakla birlikte koptuğunu mu düşünüyorsun, yoksa hani o da yeni bir forma mı dönüştü? Bu konuda neler söylersin?
0: Yani hocam az önce yani program başından beri konuştuğumuz aslında hep üretim kısmı yani
1: Evet.
0: anlatıcı kısmından aslında biraz
1: Hı.
0: yorumladık. Bir de dinleyici kısmı var.
1: Tabii
0: Şimdi
1: bir de o taraf var.
0: anlatı ve anlatıcı dönüşüyorsa eğer dinleyicinin de dönüşmemesi mümkün değil. Dolayısıyla bunlar birbirini karşılıklı etkileyen meseleler. Bu noktada ben hani az önce dediniz ya işte alfa kuşağı, Z kuşağı, işte
1: Evet.
0: milenyum kuşağı falan bir sürü bu terimsel şeyler var, tanımlamalar. Ben burada daha çok derslerimde dijital yerler ve dijital göçmenler diye
1: Hı.
0: bir kavram var. Mark Prinsky'nin bir makalesinden hareketle ben bunu kullanıyorum genelde. Orada şöyle bir tanımlama var. 1980 sonrası doğanlar dijital yerli, 1980 ve öncesi doğanlar ise dijital
1: Dijital
0: göçmen
1: göçmen.
0: olarak tanımlanıyor. Bu tabii ülkelere göre değişir. Yani
1: Hı
0: bizim
1: hı.
0: Türkiye'de hani bunu daha yukarıda çekebilirsiniz. Burada dijital göçmen kavramı sonradan internet ve bilgisayar teknolojileriyle tanışan insanları
1: Hı
0: ifade
1: hı.
0: ediyor. Dijital yerli tanımı ise doğrudan bilgisayar ve internet dünyasının içine doğmuş,
1: Hı.
0: onunla büyümüş kuşağı anlatıyor. Ve bu iki kuşak arasında içerik üretme, ve içeriği tüketme anlamında çok

0: büyük farklılıklar var aslında
1: Hı
0: bakarsanız. Yani uzun anlatılara sabırları yok
1: hı.
0: dijital
1: Hı.
0: yerlilerin. Yani internet kuşağına doğanların dijital uzun anlatılara sabırları yok. Sözü, görsellik, sizin dediğiniz gibi emojiler,
1: Hı.
0: caps'ler veya 15 saniyelik videolar,
1: Evet.
0: storyler, hikayeler vesaire bunlarla harmanlayıp hızlıca tüketme eğilimindeler. Tabii bu bir genelleme yapamayız bunda. Herkes böyle diyemeyiz.
1: Hı.
0: Ama genel olarak eğilim bu yönde diyebiliriz. Peki burada gelenek kopuyor mu? Yani hayır kopmuyor bence. Biçim ve bağlam değiştiriyor. Yani gençler sözü tamamen reddetmiyor. Kendi dünyalarına başka şekilde adapte ediyorlar. Mesela bilgisayar oyunlarına bakalım. Bilgisayar oyunlarının kullanımına ya da mobil uygulamalara bakalım. Orada sözün, geleneğin dönüşümüyle ilgili pek çok unsura rastlayabiliriz. Yani örnek isim kullanabiliyor muyum? Reklama girer mi? Sonra
1: Yok,
0: reklam hata
1: girmez.
0: demesinler hocam
1: Yok, denmez.
0: programı. Yani mesela şey var. Uruz Erkiş'in Dönüşü diye bir dijital oyun var.
1: Evet.
0: Strateji oyunu. Bu Dede Korkut'un o
1: Hmm.
0: Uruz'un evini yağmalamak işte
1: Yağmalandığı
0: evet
1: boy.
0: o boyu
1: Evet.
0: anlatıyor ve o boyu doğrudan bir dijital oyun haline getirmiş ve gençler bunu indirip oynuyorlar. Şimdi o gençleri gidip Dede Korkut'dan o metni alıp okumuyorlar. Ama bu oyunu
1: Bu oyun
0: oynayarak
1: vasıtasıyla tanıyorlar belki de
0: öğreniyorlar,
1: hikayeyi.
0: tanıyorlar. Dolayısıyla dedesinden dinlemiyor belki bu destanı, bu hikayeyi ama bizzat sanal bir avatar yaratarak işte Uruz'un kimliğine bürünerek belki de o kültürel belleği, geçici kimlikleri deneyimliyor. Yani gelenek kopmuyor. Sadece belki de
1: Dönüş.
0: dokunmatik
1: Evet, hale
0: bir
1: geliyor.
0: form kazanıyor da diyebiliriz
1: Evet.
0: burada. Dolayısıyla yeni kuşağın bu dijital yerler ve dijital göçmenlerin çok önemli nüans farkları var. Yani size şöyle söyleyeyim mesela benim annem babam tatile gittiğinde dijital göçmen onlar işte internetle sonradan tanışmış
1: Tabii.
0: kişiler. Tatile gittiklerinde döndüklerinde

0: Doğru, çok haklısın Tunacığım. Çünkü yani anlatma ihtiyacı da dinleme ihtiyacı da insanlık tarihi kadar eski ve hep de olacak. Yani bu hiç değişmeyecek bir gerçek. Yalnızca araçlar ve biçimler değişiyor. Bir kayboluştan çok aslında bir dönüşümden söz ediyoruz bu senin anlattıkların doğrultusunda. Şimdi süremizin de sonuna geldik. Aslında epeyce de bahsettik ama bu dönüşümün en görünür olduğu yerlerden biri medya endüstrisi. Biraz sana bu konuyla ilgili bir soru yöneltecektim ama yani kültürel hafızanın canlı tutulmasına mı hizmet ediyor yoksa kültürün ticarileşmesine mi yol açıyor bu medyadaki kültürel kullanımlar vesaire diye. Hemen şöyle bir dakikanın içerisinde bununla ilgili de bir cevabını alalım mı Tunacığım? Ondan sonra veda edeceğiz dinleyicilerimize.
1: Aslında şey söyleyebiliriz hocam burada, içerikle ilgili son sözlerimi öyle söyleyerek veda
0: Evet.
1: edelim o
0: Evet.
1: zaman. Yani mesela dizilerde, sinema sektöründe, reklamlarda, internetle ilgili dijital içerik üretiminde pek çok şeyde karşımıza çıkabiliyor sözün dönüşmüş halleri. Örneğin işte böyle şeyler var, üretilmiş modern atasözleri var, yani dijital atasözleri. Algoritmaya güvenme, internetsiz kalma. İşte bedava interneti gören kotasını düşünmez. Yorumu esirgeyen blogger etkileşime hasret kalır. Söz uçar, ekran görüntüsü kalır. Gibi gibi bunlar çoğaltabiliriz.
0: Evet.
1: Yani bunlar çeşitli forumlarda şurada burada bulmak son derece mümkün.
0: Hı.
1: Ya da işte reklamlarda bunlar karşımıza çıkar. Reklam anlatısının içeriği de son yıllarda değişmiştir. Yani 60'larda 70'lerde yapılan reklamlara bakın, hep sözle ilgili bir şeyler anlatır size. Örneğin
0: Evet.
1: Zetina markası vardır. Herkesin
0: Hı
1: evinde
0: hı.
1: dikiş makinesi hatırlarsınız. Onun reklamlarına bakın. Uzun uzun böyle çeyizle ilgili falan bir şeyler anlatır. Ama günümüzde artık reklam anlatısını anlatmak değil, göstermek,
0: Evet.
1: imgeleştirmek, bir şekilde
0: Az sözle çok
1: az
0: şey
1: sözle çok
0: anlatmak.
1: şey anlatmak amaçlanır. Dolayısıyla şey, yani bu içerikler sinemada mesela o kadar çok fazla içerik var
0: Tabii
1: ki.
0: senin konun zaten
1: Tabii tabii
0: doktora
1: hocam.
0: tezindi senin. Dolayısıyla söyleyecek çok şeyin var orada
1: Evet, evet,
0: biliyorum.
1: evet. Çok fazla şey var, söylenecek örnekler var vesaire.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu sözün reklamlarda, şurada, burada kullanımı, internette kullanımı kaçınılmaz bir son. Bundan işte uzaklaşacağız ya da bunu kötüleyeceğiz diye bir şey yok. Bu
0: Evet.
1: devam eden bu süreç, bu sürece adapte olup bunu yeni şartlarla, yeni kuramsal yaklaşımlarla anlamak gerekiyor.
0: Doğru, çok haklısın Tunacığım. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Kültürün durağan değil, çağın ihtiyaçlarına göre yeniden şekillenen bir şey olduğunu seninle birlikte tekrar öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. İyi ki geldin. Bugünlük bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta Kültür Otağı'nda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Söz Otağı.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde bağımsız Türk devletlerinden Türkmenistan'ın başkenti, Avrasya'nın önemli merkezlerinden Aşgabat'a konuk olacağız. Aşgabat, Türkmenistan'ın güneyinde, Kopet Dağları'nın eteklerinde ve Kara Kum Çölü'nün kıyısında yer alan stratejik bir merkez olarak dikkat çeker. Şehrin yerleşim geçmişi Neolitik döneme kadar uzanır. Modern kentin yakınında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Nisa Antik Kenti, bu coğrafyanın Part İmparatorluğu dönemindeki ihtişamını da temsil eder. Arkeolojik bulgular bölgenin antik İpek yolu üzerinde önemli bir durak olduğunu ve tarımsal faaliyetlerin bu verimli topraklarda binlerce yıl öncesinden başladığını gösterir. Partların ardından bölge Sasani ve erken İslam dönemi etkileriyle şekillenmeye devam ederken stratejik önemini koruyan bir vaha olarak kalır. 10. yüzyıldan itibaren bölge Orta Asya'dan Batı'ya

doğru göç eden Oğuz Türklerinin yoğun yerleşimine sahne olur. Kınık boyu başta olmak üzere çeşitli Türkmen boyları bu coğrafyayı yurt edinerek bölgenin demografik ve kültürel yapısını kalıcı olarak değiştirir. Büyük Selçuklu Devleti'nin yükselişiyle birlikte bölge Türk siyasi otoritesinin merkezi bir bileşeni haline gelir. Selçuklu idaresi altında şehirleşme ve ticaret ağları gelişirken, Türkmen aşiretlerinin bölgedeki varlığı yerel geleneklerle de birleşerek özgün bir toplumsal düzen oluşturur. Moğol istilaları ve sonrasındaki siyasi istikrarsızlık dönemlerinde dahi Türkmen kimliği bölgenin en temel belirleyicisi olmayı da sürdürür. 18. yüzyılda Teke Türkmenlerinin hakimiyetine giren bölge, Vaha yerleşimleri üzerinden şekillenen bir idari yapı arz eder. Kentin modern bir başkent olarak tarih sahnesine çıkışı ise 19. yüzyılın son çeyreğinde gerçekleşir. 1881 yılında bölgeye yönelik askeri harekatların ardından kurulan modern yerleşim, stratejik bir idari merkez işlevi de görür. Trans-Hazar demir yolunun inşaıyla beraber şehir, bölgesel bir ticaret merkezi hüviyetine bürünür. 1924 yılında Türkmenistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte Aşgabat resmi olarak başkent statüsünü kazanır. Bu dönemden itibaren şehir, sanayi, kültür ve eğitim merkezi olarak planlı şekilde büyür. 1948 yılında meydana gelen ve kenti yerle bir eden büyük deprem, modern dönemin en acı olaylarından biri olarak tarihe geçer. Ancak bu yıkımın ardından şehir, modern şehircilik anlayışıyla adeta küllerinden yeniden doğar ve geniş caddeleriyle modern bir silüet kazanır. Aşgabat, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşan Türkmenistan Cumhuriyeti'nin başkenti olarak milli kimliğin ve bağımsızlık ideallerinin somutlaştığı bir şehir olarak kurgulanır. Cumhurbaşkanlığı sarayları, bakanlık binaları ve diplomatik temsilcilikler kentin idari omurgasını oluşturur. Bunların yanı sıra Aşgabat'ın silüeti bir kısmı büyüklükleriyle Guinness Rekorlar kitabına giren mimari yapılarla da süslüdür. Binaların dış cephelerinde kullanılan beyaz mermer, kente beyaz mermer şehir unvanını kazandırır ve bu özellik de Guinness Rekorlar kitabında tescillenir. Geniş bulvarlar, devasa fıskiyeler, yeşil alanlar ve anıtsal yapılar kentin planlı büyümesinin en belirgin kanıtlarıdır. Bağımsızlık anıtı, tarafsızlık kemeri ve Türkmenbaşı Ruhi Camii gibi yapılar hem modern mühendislik tekniklerini hem de geleneksel Türk mimari unsurlarını bir araya getirir. Şehir estetiği devletin prestijini ve ekonomik gücünü simgeleyecek şekilde titizlikle tasarlanır. Akıllı şehir projeleri ve konut kompleksleri kentin çehresini sürekli olarak yeniler ve halkın da yaşam standardını yükseltir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75

Atatürk heykeli kentin dikkat çekici yapıları arasında yer alır. Ekonomik açıdan Aşgabat, ülkenin devasa doğal gaz ve petrol gelirlerinin yatırıma dönüştürüldüğü finans merkezidir. Enerji sektörünün yönetim birimleri de burada kümelenir ve küresel enerji politikaları bu merkezden yönlendirilir. Şehirde ayrıca tekstil, gıda işleme ve inşaat malzemeleri üretimi gibi sanayi kolları da gelişmiş durumdadır. Özellikle Türkmen pamuğunun

0: işlendiği modern tesisler kentin ekonomik canlılığına büyük katkı sağlar. Ulaşım ağlarının merkezinde yer alan Aşgabat, modern havalimanı ve demiryolu bağlantılarıyla Orta Asya ticaret noktalarının da kilit konumundadır. Eğitim ve kültür alanında da önce olan Aşgabat, üniversiteleri, araştırma enstitüleri, tiyatroları ve müzeleriyle ülkenin entelektüel birikimine de yön verir. Sosyal refahın artmasıyla birlikte ticari merkezler ve sosyal aktivite alanları şehrin her noktasına yayılır. Aşgabat, köklü geçmişinden aldığı mirası modern dünyanın gereklilikleriyle birleştirerek geleceğe uzanan başkent portresi çizer. Türk boylarının yerleşiminden bağımsız devlet yapısına kadar geçen süreçte şehir bölgenin siyasi ve ekonomik kalbi olma özelliğini korur. Bölgesel işbirliklerinin merkezi konumundaki Aşgabat hem fiziksel yapısıyla hem de üstlendiği stratejik görevlerle modern Türk dünyasının önemli başkentleri arasındaki yerini her geçen gün daha da pekiştirir. Gelişen ulaşım hatları ve güçlenen kurumsal yapısıyla kent sadece Türkmenistan için değil, tüm Avrasya coğrafyası için vazgeçilmez bir idari ve kültürel merkez olma yolunda emin adımlarla ilerlemeyi bugün de sürdürür. Enerji koridoru üzerinde üstlendiği kritik rol, kentin jeopolitik değerini her geçen yıl daha da arttırarak onu Türk dünyasında ve küresel ölçekte marka şehir statüsüne yerleştirir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Ankara'da ağırlıyor. Polonya Cumhurbaşkanı Beştepe'de resmi törenle karşılanıyor. Görüşmelerde Ankara-Varşova hattındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Özellikle savunma sanayinde Türkiye ile Polonya arasındaki işbirliği olanakları değerlendirilecek. İşbirliğinin en büyük halkalarından birini elektronik harp sistemleri oluşturuyor. Polonya, Türkiye'nin SİHA ihraç ettiği ilk NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülke konumuyla dikkat çekiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz edenin alnını karışlarız ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin, İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmezse gerekeni yaparım dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Trump'ın saldırı tehdidine yanıt verdi. Anlaşma metninin dışında yapılan açıklamalar, müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmuyor ifadesini kullandı. ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki trafik de normale dönüyor. Türkiye, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, son olarak 21 Haziran sabahı Türk sahipli iki geminin daha Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'den ayrıldığını açıkladı. Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde toplam 7 gemide 177 Türk vatandaşının görevli olduğunu da belirtti.

0: Küresel ticarette belirsizlik sürerken ABD ve Çin'den dikkat çeken kararlar geldi. ABD kritik sektörlerde çok sayıda Çinli şirketi kara listeye ekledi. Çin de 10 ABD'li şirkete ihracat yasağı getirdi. 46 ABD savunma sanayi şirketini kamu ihalelerinden men etti. İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan yeni iletişim teknolojileri ve aile el kitabı yayımlandı. Kitapta çocukların korunması, dijital ebeveynlik ve teknoloji kaynaklı risklere ilişkin öneriler yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdim yazısını kaleme aldığı eser, ailelere dijital dünyada güvenli yol haritası sunuyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le bir araya geldi. Türkiye-Libya ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi. Ve spor, Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Günün programı şöyle. Saat 20'de Portekiz-Özbekistan TRT1'de. Saat 23'de İngiltere-Gana TRT1'de. Saat 2'de Panama-Hırvatistan TRT Spor'da. Saat 5'te Kolombiya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti TRT1 ekranlarında. Erkek milli voleybol takımının Milletler Ligi macerası devam ediyor. Ay Yıldızlılar ikinci haftadaki ilk sınavına yarın çıkacak. Filenin Efeleri saat 14'te Çin'le karşılaşacak. Zorlu maç TRT Spor'dan yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27. Çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: bir hekimden dinledim.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Sağlıkla ilgili güncel faydalı bilgiler paylaştığımız Bir Hekimden Dinledim programı işte başlıyor. Sayın dinleyenlerimiz, program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu bölümde teknik yönetmenimiz Melih Demirezer. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural da bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Yine konuk doktorumuz var. Ankara Onkoloji Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği'nde görevli doçent doktor Mustafa Büyükkör de bizimle bu bölümde. Sayın Büyükkör, hoş geldiniz TRT stüdyolarına.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim nazik davetiniz için.
1: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde birçoğumuzun duymaktan bile çekindiği, evlerden ırak olsun dediği bir konuyu konuşacağız. Ama lütfen bize kulak verin, çünkü stüdyomuzda korkuyu değil, farkındalığı, gücü ve umudu konuşacağız. Konumuz meme kanserinde erken tanı ve yaşam kalitesi sayın dinleyenlerimiz. Ama önce şimdi sizi birçok insanın kendisinden bir parça bulabileceği bir ana götüreceğiz. Ardından Bir Hekimden Dinledim başlıyor. Neriman Hanım 49 yaşındaydı. İki çocuk annesiydi. Yoğun çalışan, evin düzenini çoğu zaman tek başına taşıyan, kendi kontrollerini ise hep erteleyen bir kadındı. Bir sabah duş alırken sol memesinde daha önce fark etmediği sert bir alan hissetti. Önce önemsemedi ve adet dönemine, strese ya da basit bir hormonal değişikliğe bağladı. Fakat birkaç hafta sonra aynı bölgenin hala ele geldiğini, koltuk altına doğru hafif bir dolgunluk da hissettiğini fark edince genel cerrahi polikliniğine başvurdu. Muayene, mamografi, ultrason ve biyopsi süreci derken meme kanseri tanısı aldı. Tanıyı duyduğu gün Neriman Hanım'ın aklına birçok soru geldi. Ameliyat olacak mıydı? Memesi alınacak mıydı? Kemoterapi gerekecek miydi? Saçları dökülecek miydi? Peki çocuklarına nasıl anlatacaktı? Tedavi planlanırken yalnızca tümörün tipi, evresi ve uygulanacak onkolojik tedaviler değil, ameliyat sonrası kolunu ne kadar kullanabileceği, omuz hareketlerinin etkilenip etkilenmeyeceği, lenfödem gelişme riski, yorgunluk, ağrı, uyku ve günlük yaşama dönüş gibi konularda gündeme gelmeye başladı. Neriman Hanım, meme kanseri tedavisinin yalnızca tümörü hedeflemediğini, bedenin, hareketin ve yaşam kalitesi

0: yara iyileşmesine uygun hareketleri, lenf ödem açısından dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Zey, Neriman Hanım için süreç artık yalnızca hastalığı yenmek değil, tedavi boyunca gücünü korumak, hareketini kaybetmemek, kendini güvende hissetmek ve yeniden kendi hayatına dönebilmek anlamına geliyordu. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Hekimden Dinledim programı devam ediyor sayın dinleyenlerimiz. Evet Mustafa Hocam, hayali kahramanımızın ismi Neriman Hanım, 49 yaşında. Evet, ameliyat oldu, hikayesini dinledik hep beraber. Evet, aslında çoğumuzun korkulu rüyası, çünkü son yıllarda kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri değil mi?
1: Evet öyle, en sık görülen kanserlerden biri, birincisi. Ama şöyle güzel bir durum var. Erken tanıyla ve uygun tedaviyle, ömür uzatıcı tedaviyle tam tedavi sağlayabildiğimiz bir kanser türü oldu. Bu çok güzel bir haber bizim için. Tabii şimdi detaylarını aslında hocamıza, Mustafa hocamıza soracağız. Ama başarılı bir şekilde tedavi ettiğimiz bir hastalık. Ve yine ilerleyen dakikalarda kanser tedavisi aldıktan sonra, yani kanser kür sağlandıktan sonraki problemleri de konuşacağız. Yani meme kanserini tedavi ediyoruz ama başka problemler çıkıyor. Yani buna bir süreç olarak bakacağız. Tanı, erken tanı, erken tedavi, tedavi sonrası takip gibi. Ama şimdi Neriman Hanım'dan başlayalım. Öncelikle hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Davetimizi kabul ettiniz. Teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdi Neriman Hanım'ın hikayesi aslında çok tipik bir hikaye. Duşta veya herhangi bir zamanda memesini, muayenesini yaparken veya dokunurken daha önce olmayan bir sertlik, belki ağrı, belki cilt üzerinde bazı değişiklikler fark etmesi ve bundan sonra gelişen bir süreç var. Neriman Hanım'ın öyküsünü bize anlatabilir misiniz? Yani Neriman Hanım o kitleyi fark ettikten sonra meme kanseriyle, meme hastalıkları ile ilgili nasıl bir süreç içine girdi? Yani bize durumu anlatabilir misiniz?
2: Şöyle ki, yani daha öncesinde bahsettiğiniz üzere meme kanseri kadınlarda en sık gördüğümüz kanser. Bir kadının yaşam boyunca meme kanserine yakalanma riski %

0: gerekiyor. Kanser demek aslında birçok kanser yaşla beraber artıyor. Özellikle belli bir yaşın üzerinde bu farkındalığın daha farklı, daha çok olması gerekiyor. Ve Türkiye'de 40 ile 69 yaş arasında Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisiyle de 50 ile 69 yaş arasında 2 yılda bir mamografi taramasıyla hiçbir şikayet olması bile erken dönemde bu kanser tipi yakalanabiliyor. Evet, Neriman Hanım şayet bu sertlik uzun süre devam ediyor ve geçmiyorsa, bahsettiğim özellikleri varsa bir doktora gitmesinde önem arz etmektedir.
1: Peki kitlenin ağrılı ağrısız olması önemli mi?
0: Hocam şöyle, kitlenin daha çok ağrısız kitle diye tarif edilir ama ağrılı kitle de hani bunu olayı tamamen ekarte etmez. Ağrısız fikse kitle biraz daha bizi şüphelendirir ama dediğim üzere hani kitle geçmeyen kitle her zaman alert olması gerekiyor hastanın ve o ayrımı doktorun yapması gerekiyor.
1: Hocam fikse derken yani elle hareket etmeyen
0: Evet, elle
1: demek
0: hareket etmeyen,
1: istiyorsunuz.
0: evet.
1: Böyle sanki cilde yapışmış gibi
0: Doğrudur.
1: görünen. Ama tabii söylediğiniz çok doğru. Yani bu iyi huyludur, kötü huyludur ayrımından ziyade böyle bir şey gördüğünde hekime başvurması gerekiyor ki
0: Kesinlikle.
1: zaten hekimler de yani sağlık ekibi de o kitlenin ne olduğunu anlamak için birçok tetkik yapması gerekecek. Yani sadece muayeneyle, yaşla anlaşılabilecek bir durum değil. Onun için erken başvurunun önemini vurguluyorsunuz.
0: Doğru.
1: Ağrının da bir ayırıcı bir durum olmadığını özellikle üzerine çizmemiz gerekiyor. Altını çizmemiz gerekiyor. Peki Neriman Hanım gene görece olarak erken başvurdu diyebiliriz herhalde. Bir 15 gün sonra hekime başvurdu. Peki erken başvurunun, erken tanının bu hastalıkta bir tanıda, tedavide, gidişatta bir etkisi var mı?
0: Şüphesiz kanser hastalığında sadece meme kanseri özelinde değil, her kanserde erken yakalanmış olan kitle veyahut da tümör bizi sağ kalım açısından çok ciddi şekilde avantaj sağlıyor. Erken tanı çok önemli. Yani bulgu vermeden, semptom dediğimiz bulgu vermeden eğer ki bu kanserleşen dokuları yakalayabiliyorsak küratif tedavi şansımız daha fazla. Küratif tedaviden kastım ben cerrahiyle o dokuyu çıkarmak. Elbette ki belli bir süre sonra yani müdahale edilemediği zamanlar, doktora gidilemediği zamanlarda bu kitle büyüyor ve çevre dokulara, uzak organlara metastaz dediğimiz yayılımlar yapabiliyor. Tabii ki burada da bizim meme kanseri özelinde tedavi şeklimiz var ama hani erken tanıyla kalan meme kanserlerinde bizim sağ kalma avantajlarımız yani hastada küratif tedavi şansımız çok daha fazla. O yüzden doktora erken başvurmanın önemi artık çok ciddi şekilde fazla ve tarama programı olan bir bir kanser türü. Yani erken yakalanan, hiç semptom olmadan mamografiyle yakalanan tümörlerde bile erken tanıya ulaşabiliyoruz.
1: Yine erken tanının meme koruyucu cerrahi üzerine de etkisi var değil mi?
0: Hocam şüphesiz şöyle ki yani biz medikal onkoloji olarak bu işin biraz daha ilaç kısmındayız ama bir kanser hastası meme kanseri özelinde olsun olmasın aslında hasta bir tek bizim hastamız olmuyor. Birçok bölümün hastası oluyor. Yani cerrahi işte az sonra belki bahsedeceğiz. Radyasyon onkolojisi, patolog, tanı koyan patolog, radyolog. Ve tabii ki işin bir de psikiyatri kısmı var. Yani psikiyatri birçok bölümün hastası oluyor. Sonuç itibariyle evet cerrahi kısmında hani ben biraz daha ilaç kısmında olduğum için teknikleri çok fazla detaylandırmadan evet daha çok küçük yani o daha fazla olmayan tek odakta küçük eğer ki radyoterapi de alabilecekse lokal ya da işte meme koruyucu şekilde memenin bir kısmı olarak cerrahi teknikler uygulanabiliyor. Ama tabii ki eğer ki kozmetik açıdan meme hacminden fazla bir tümöral doku varsa hastanın isteği de önemli. Tabii ki cerrahi teknikleri doktorun anlatmasıyla beraber total mastektomi denilen memenin komple çıkarılması da olabiliyor. Erken tanıyla evet meme koruyucu cerrahi şansı çok daha fazla.
1: Peki klinik tecrübenize göre soruyorum. Tarama bilinci ülkemizde nasıl? Sadece meme kanseri demeyelim ya tüm kanser türlerinde.
0: Aslında tarama bilinci şöyle gerçekten keten bu konuda iyi çalışıyor.
1: Ketamı açar mısınız?
0: Türkiye'de kanser tarama eğitim merkezleri var. Bunlar hastaları hem bilgilendiriyor hem de gerçekten iyi çalışıyor. Ve hastaları ne zaman hangi tarama yani hangi kanser açısından tarama konusunda bilgilendiriyor. Bu ayrıca hastalar farklı bir nedenlerden işte dahiliye doktoruna ya da başka bir medikal profesyonele başvurduğunda da bu konuyla alakalı bilgilendirmeler biz yapıyoruz. Halk bilinci bu şekilde oluşturulabiliyor ama hani burada sözünüzle gelecek olursak en sık görülen kanser tipi kadınlarda özellikle 40 yaşından itibaren hiçbir şikayeti olmazsa ve aile öyküsü yoksa biz mamografi taraması öneriyoruz. Buradan da o mesajı vereyim.
1: Peki biraz önce portakal kabuğu görünümü dediniz. meme kanserinin

0: de kitle hariç başka görünümler, bulgular da olabilir mi?
1: Evet olabilir. Şöyle bu açıkçası hani bizim yakaladığımız yani meme kanseri diye tabir ettiğimiz kitlelerin boyutları değişiyor. Yani daha doğrusu evrilendirme yaparken 2 santimetreye kadar olan ve 2 santimetrenin üzerinde olan tümörlerde farklı yaklaşımlar uygulayabiliyoruz meme kanseri alt tipine göre. Evet yani ele gelmeyen kitle şeklinde bizim için özellikle 0,5 milimetreden itibaren ele gelmeyen kitleler görüntülemelerle yakalanabiliyor. Görüntülemelere yakalanmadan oluşacak semptomlar da işte meme başı akıntısı, işte cilt çekintisi gibi daha büyük tabii ki tümörlerde görülebiliyor. Ya yani sonuç itibariyle her meme kanseri ele gelen kitle şeklinde değil ama işte meme başı akıntısı, cilt çekintisi, meme başı çekintisi gibi bulgularla da kendini gösterebiliyor. Kısaca burada hani değinecek olursak memede görülecek her türlü değişiklikte hastaların bunun farkında olması gerekiyor.
0: Evet, o çok önemli. Yani her türlü değişiklik tabii bu da meme dokusunu tanımaktan geçiyor, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Yani özellikle 40'lı yaşlardan itibaren kadınların meme dokusunu dokunarak belli aralıklar, bunun bir süresi var mıdır?
1: Aslında şöyle 20 yaşından itibaren meme dokusunu ve meme yapısını kadınların tanıması, o açıdan kendilerini gözlemlemesini öneriyoruz. Hani elle muayene tabii ki meme dokusunun yapısında değişiklik olunca yapılabilir. Ve de dediğim gibi hani aralıklı olarak 40 yaşından sonra da yaşla beraber daha çok ortaya çıktığı için taramak
0: Belki
1: programı
0: aynada bakmak bile, bir asimetriye fark
1: kesinlikle,
0: etmek bile
1: kesinlikle aslında onu
0: önemli.
1: kastetmeye
0: Evet,
1: çalışıyorum
0: bir
1: ben.
0: ciltte bir renk değişikliği,
1: Evet.
0: çekinti gibi. Yani meme dokusunu görsel olarak da, dokunsal olarak da tanımak gerekiyor ve bunu takip etmek
1: Aynen
0: gerekiyor.
1: öyle.
0: Peki şimdi şöyle bir yanlış bir mesaj vermek istemiyorum ama meme kanseri sadece bir memede mi olur?
1: Hocam şöyle, meme kanseri tabii ki sadece bir memede olmaz. Aslında bu kanser tanımı içerisinde de böyle. Yani tek odakta, tek yerde olur kanısı yok. İki taraflı meme kanseri de olabiliyor. Özellikle iki taraflı meme kanseri gördüğümüz bazı alt tipleri var. Yani bizim 3 negatif dediğimiz meme kanserleri bilateral dediğimiz iki taraflı meme kanseri oluşturabiliyor. Bunlarda da genetik yatkınlık daha çok görülüyor. Yani
0: Daha ailesel.
1: daha ailesel ve yaşam boyu normal yani hiçbir aile öyküsü olmayan hastalarda %12 olan bu oran BRCA pozitif olan hastalarda yaklaşık %50 ve %70 arasında çıkabiliyor. Meme kanseri tek taraflı ama iki taraflı meme kanseri varsa aile öyküsü ve genetik yatkınlığında sorgulanması gerektiğini vurgulamak
0: O
1: isterim.
0: zaman şöyle bir sonuç çıkar mı buradan? İki taraflı meme kanseri olan hastaların daha sonraki nesilleri de, çocukları da yakın takibe alınmalı mı?
1: Evet şöyle yani sadece iki taraflı meme kanseri olan değil ama burada bazı kriterler var. Bizim
0: Evet.
1: hani hastayı genetik testi, hasta yakınlarını genetik testi yönlendirmemiz. İlk genetik testi hastanın kendisine yapıyoruz. Kimler bunlar? Özellikle genç 45 yaşından önce meme kanseri tanısı alanlar. Üçlü negatif dediğimiz alt tip kanseri olanlar. Aynı zamanda aile öyküsü kuvvetli aile öyküsü olanlar. Bir de bu genetik yatkınlık sadece meme kanserinde değil. Aynı zamanda yakınlarında prostat kanseri, pankreas kanseri gibi ve over kanseri, yumurtalık kanseri gibi kanser olan hastalarda bu açıdan riskli ve genetik teste gönderiyoruz. Önce hasta gidiyor. Hasta da eğer ki bu genetik yatkınlık ortaya çıkıyorsa bu sefer alt nesiller
0: Daha
1: taranmaya
0: geniş
1: başlıyor.
0: taramaya
1: Evet.
0: geçiyoruz. Belki daha erken yaşta.
1: Kesinlikle. Şöyle ki özellikle BRCA pozitif olan hastanın birinci derece yakınında BRCA pozitifliği yakalanıyorsa bu sefer 40'lı yaşlarda değil tarama 25'li yaşlardan itibaren başlıyor. Ve mamografiye değil MR öneriyor. Meme MR öneriyor. Onun nedeni de meme dokusunun genç hastalarda daha yoğun olması ve mamografiyle kitlenin ayırt edemesi.
0: Aslında şimdi onu soracaktım. Çok karıştırılıyor. Mamografi ne zaman yapılmaya başlanmalı? Meme ultrasonu ne zaman? Meme MR'ı ne zaman?
1: Hocam şöyle, yani görüntüleme açısından altı standart mamografi. Meme ultrasonu mamografinin yerine geçmez. Meme ultrasonu mamografi tamamlayıcı bir tetkiktir. Onun için genel itibariyle mamografi ile beraber artık hani standart olarak meme ultrasonu isteniyor. Meme MR ise taramada kullanılmıyor. Çok daha duyarlı ancak yanlış pozitiflik dediğimiz aslında kanser olmayan farklı dokuları da ortaya çıkardığı için gereksiz biyopsileri, gereksiz hastada paniğe, işte doktora da iş yüküne sağlıyor. Onun için asıl tarama mamografi ile yapılması gerekir. Meme ultrasonu tamamlayıcıdır. Meme MR'ı da mamografi meme ultrasonunda arada kaldığımız lezyonlar olduğunda ve genetik yatkınlığı olan hastalara tarama amacıyla kullanılabilir.
0: Peki kitlenin karakterini ayırt etmek için kist veya solit, bunun için mamografi mi daha üstün, meme ultrasonu mu?
1: Mamografide daha çok kireçlenmeler görülüyor. Yani küme yapmış kireçlenmeler açıkçası biraz daha önemli ama kist ve solit özellikli yapılar biraz daha ultrasonda ve en duyarlı olan tabii ki meme MR'ında seçiliyor.
0: Bunları tabii ayrı bir teknik olarak düşünmektense birbirini tamamlayıcı
1: Kesinlikle
0: teknikler olarak
1: evet. Yani
0: düşünmek
1: hiçbiri
0: gerekiyor, değil
1: birinin
0: mi?
1: diğerinin yerine geçmez ama genel tarama önerisi mamografidir.
0: Peki şimdi

0: Doku tipine göre tedavi değişiyor mu?
1: %100 değişiyor ve bizim temel olarak 3 tane alt tip var. Birisi östrojen reseptör, progesteron reseptör pozitif dediğimiz ikisinin aynı anda veyahut da herhangi birinin pozitif olduğu, ön planda östrojen reseptörünün pozitif olduğu hormon reseptör pozitif meme kanser tipi. İkincisi HER2 pozitif dediğimiz meme kanser tipi. Üçüncüsü de hem bu östrojen reseptör hem progesteron reseptör hem de HER2'nin negatif olduğu üçlü negatif dediğimiz meme kanseri tipi. Bunlar birbiri içerisinde farklıdır. Farklı seyreder, farklı tedavi edilir. Temelde birleştikleri yer var tedavi tabii ki de ama farklı tedavi seçenekleri vardır. Ve dediğim üzere alt tipe göre tedavi çeşitlendirmeleri yapmak durumundayız.
0: Peki şimdi cerrahi tedavide yani son 10-20 yılda meme koruyucu tedaviye doğru bir geçiş var. Peki meme koruyucu cerrahi hastanın tercihi mi yoksa hastalığına göre karar verilecek bir durum mu?
1: Şimdi şöyle hocam, açıkçası hani bunu konuşmanın başında da belirttiğim üzere biraz daha cerrahi alan, cerrahin biraz daha bu işte profesyonel olduğu durum. Tabii ki yani psikolojik olarak da hastanın kaç yaşında olsun memesini tamamen kaybetmesi ciddi bir rahatsızlık doğurur. Elbette ki yani memesini kaybetmek istemez. Tümörün boyutu, tümörün multifokal olması, hastanın radyoterapi alabilecek olması ve cerrahın yönlendirmeleriyle beraber meme koruyucu cerrahi yapılabilir. Ama bazen hastaların şöyle isteği olabiliyor. Ya hocam işte ben ışın alacağım, efendime söyleyeyim. Bunun tekrarlama riski var. Ben mememi tamamen aldırmak istiyorum dediği durumlar olabiliyor. Onu da doktorla hasta beraber konuşup karar alarak yapabilir. Ayrıca şöyle genetik yatkınlığı olan hastalarda konuşmanın başında da bahsettiğim üzere çift taraflı meme kanseri olabileceği için koruyucu amaçlı bizim özel olarak doğurganlık çağı bittikten sonra bilateral yani iki taraflı total mastektomi dediğimiz yani memenin tamamen alındı, meme dokusunu bırakılmadı ameliyat şeklinde önerebiliyoruz ki aynı BRCA pozitif yani genetik zeminde yumurtalı kanserde görülebileceği için aynı zamanda da yumurtalıklarını da aldırmasını önerebiliyoruz ama tabii ki hastayla konuşarak verecek kararlar bunlar.
0: Yani çok faktörlü hastanın, hastalığın ve tıbbi ekibin karar vereceği bir durum
1: Kesinlikle.
0: diyebiliriz. Bir önceki örneğinize de herhalde bir Hollywood yıldızı vardı, Angelina
1: Angelina Jolie.
0: Jolie. O da
1: Evet,
0: alıp daha sonra
1: derece.
0: protez
1: Doğru.
0: yaptırmıştı diye hatırlıyorum. Peki biz daha önce bir lenf ödem programı yaptık ve orada bir koltuk altı lenf bezlerinden bahsettik. Lenf bezlerin önemi nedir? Yani lenf bezinin hepsini alma veya bir kısmını almayla lenf ödemin ilişkisi nedir?
1: Şöyle yani lenfatik sistem kan damarlarından doku arasına sızan yani kabaca tabir edilecek olursa fazla sıvıyı tekrar toplayıp kan damarlarına yani dolaşım sistemine yani kan dolaşım sistemine yönlendiren bir sistem. Tabii ki burada bir boşluk olduğunda doku arasındaki sıvı birikiyor. Bu sıvı içerisinde neler var? Bağışıklık sistemi hücreleri var. İşte protein dediğimiz yani kanda taşınan bir takım moleküller var. Meme kanseri tedavisinde
0: Hocam
1: elbette
0: aynı zamanda tümör hücreleri de var.
1: Kesinlikle tümör hücreleri de var. Meme kanseri tedavisinde şöyle o konuya değinecektim. Teorik olarak kitlenin ilk yani yayılım yaptığı yer koltuk altı. Aynı taraf koltuk altı. Bu bizi açıkçası erken evreden biraz daha lokal ileri dediğimiz evreye götürüyor ama tamamen tedavi edilebilir aşama.

0: hala. Burada koltuk altındaki tabii ki tümörleri temizleyebilmek için bir takım tedaviler uygulanıyor. Yani oradaki lenf nodları temizleniyor. Şimdi
1: Cerrahi olarak.
0: cerrahi olarak. Günümüzde biraz daha bu teknikler çeşitlendirildi. O yüzden lenf ödem görme durumumuz daha da azaldı. Nedir bu? Sentinel lenf nodu biyopsi dediğimiz özellikle ameliyat sırasında boya veyahut da ameliyat öncesinde radyoaktif bir madde veriliyor. Tümörün ilk gideceği lenf nodu çıkarılıyor ve o lenf nodundaki tümörel doku olup olmadığına göre ya kısmen bırakılıyor ya da belli bir sayın üzerindeyse o zaman total yani bütün lenf nodları çıkarılabiliyor.
1: Eğer oraya ulaşmadıysa
0: Ulaşmadıysa
1: dokunulmuyor yani.
0: dokunulmuyor. Evet. Bu da tabii ki şöyle lenf ödem oluşturmasındaki riskler çıkarılan lenf nodu sayısı ve tabii ki o cerrahide oradaki lenf damarlarına da zarar verilebiliyor. Alacağı radyoterapi bunların hepsi kombine bir etken ama daha minimal, daha az morbid yani daha az zarar verici cerrahi tekniklerle lenf ödem biraz daha günümüzde az görülmekte diye söyleyebilirim.
2: Peki Mustafa Bey, kemoterapi hangi hastalarda gündeme gelir? Kemoterapinin ameliyattan önce veya sonra verilmesi ne anlama geliyor ve tümörün biyolojik özellikleri bu kararı etkiliyor mu?
0: Etkiliyor. Şöyle yani az evvel bahsettiğim temel 3 tane meme kanseri alt tipi var. Biri hormon pozitif, biri HER2 pozitif, biri üçlü negatif. Şimdi bizim kemoterapi tercih ettiğimiz ve olmazsa olmaz dediğimiz biraz daha diğerine göre huysuz olan HER2 pozitif ile üçlü negatif meme kanserlerinde kemoterapinin yeri var. Ancak hormon pozitif dediğimiz meme kanseri tipi özellikle hormon pozitif ve HER2 negatif olması gerekiyor. Bunlar biraz daha yani indolen biraz daha yavaş seyirli. Özellikle menopoz sonrası çünkü menopoz öncesi bayanlarda meme kanseri biraz daha huysuz seyredebilir. Menopoz sonrası hastalarda bizim kemoterapi vermeden ve tabii ki tümörün biyolojisi iyiyse o hormon pozitif olmasına rağmen baktığımız başka patolojik özellikler, genetik özellikler de var. Onlar iyiyse yani biz hormonal tedaviyle devam edebiliyoruz ama bunu asıl şurada ayırt edebiliyoruz. Hormon pozitif, HER2 negatif dediğimiz meme kanseri alt tipinde eğer erken evre ise bir takım genomik testler var. O genomik testler bizi yönlendiriyor. Hasta kemoterapiden ne kadar fayda görecek, ne kadar fayda görmeyecek diye. O genomik testi yapıldıktan sonra bizim sadece hormon tedavisiyle tedavi yani ameliyat sonrası takibini yaptığımız meme kanseri alt tipi olan hastalarımız bulunmakta.
2: Bir de radyoterapiyi biliyoruz. Peki radyoterapi meme kanseri tedavisinde hangi amaçla kullanılıyor ve meme koruyucu cerrahi sonrası, mastektomi sonrası veya lenf nodu tutulumu olan hastalarda radyoterapinin yeri nasıl belirleniyor?
0: Bunu konuşmanın önce de başında da bahsettim işte yani gerçekten hasta meme kanseri hastası tek bir bölümün hastası değil. Yani birçok bölümün hastası. İşte radyoterapi de radyasyon onkologlarının uzmanlık alanına giriyor ama radyoterapinin önemi kısaca şöyle diyecek olursak lokal nüks dediğimiz aslında yani meme koruyucu cerrahi sonrası oradaki kalan dokuda meme kanserinin tekrar etmesini önlemek amaçlı yapılan. Bu aynı zamanda koltuk altı tutulumu olan hastalarda da geçerli. Yani radyoterapinin asıl amacı meme kanserinin yakaladığımız bölgede, o primer bölgedeki meme kanserinin tekrarlamasını azaltmak için verdiğimiz bir tedavi. Hangi durumlarda yapılır? Meme koruyucu cerrahi de evet tercih ediliyor radyoterapi. Koltuk altı tutulumu da tercih ediliyor. Çünkü bunlar nüks riskini daha çok gördüğümüz hastalar. Ama total mastektomi yapılmış koltuk altı negatif hastalarda ve total mastektomi yani memenin tamamen alındığı hastalarda radyoterapinin atlandığı durumlar olabiliyor.
1: Peki meme kanserinde fiziksel aktivitenin hastalığın gidişatında bir önemi var mı?
0: Şöyle ki aslında bazı kanserlerde yani koruyucu amaçlı da fiziksel aktivite öneriliyor. Bunlardan bir tanesi meme, bir tanesi bağırsak kanseri. Meme kanseri risk faktörü arasında meme kanseri risk faktörü arasında obezite ciddi bir risk faktörü. Çünkü obez bayanlarda biliyoruz ki meme kanseri daha çok görülüyor. O yüzden hani bu riski azaltmak için aslında yakalanmadan önce fiziksel aktiviteyi zaten öneriyoruz. Yakalandıktan sonra az evvel de bahsettik hani hastanın koltuk altı lenf nodlarına müdahale ediliyor işte meme cerrahisi geçiriyor. Tabii ki kol hareketi kısıtlanıyor. Bu kol hareketini korumak amaçlı. Hastanın özellikle psikolojik olarak kendini iyi hissetmesi amaçlı ve kas gücünü koruması amacıyla evet bir takım fiziksel aktiviteler öneriyoruz ama bu fiziksel aktivitelerin hem yeri hem de şekli önemli. Ağır fiziksel aktivitelerde kaçınmak lazım.
1: Peki kemoterapi yan etkilerini azaltmada faydası var mı?
0: Şöyle ki kemoterapi yan etkilerini azaltmada aslında sadece fiziksel aktivite değil. Yani kemoterapi hangi hastada ne zaman hangi yan etkiyi çıkaracağını biz gerçekten kestiremiyoruz. Yani kemoterapinin Her kemoterapinin kendine has bazı yan etkileri var ama çoğunlukla gördüğümüz, evet, saç dökülmesi yapar meme kanserinde uygulanan kemoterapiler, bulantı yapar, kan

0: ellerinde düşüklük yapıp enfeksiyonu açık hale getirebilir ama şunu demek değil yani. Fiziksel aktivite yapınca kemoterapinin yan etkisi azalır. Öyle bir şu anda yaklaşımımız yok. Çünkü hangi hastada hangi yan etkiyi göreceğimiz, bazı hastalarda hiçbir yan etki olmadan tertemiz kemoterapisi alıp çıkabiliyor. Ama dediğim üzere özellikle fiziksel aktivite, kas gücünü koruma, hastanın iyilik haliyle alakalı bizim avantaj sağladığımız bir durum.
1: Bir dinleyici sorumuz var. Onu yöneltmek istiyorum size hemen. Tedavi sürecinde saç dökülmesi, bulantı, halsizlik, cilt değişiklikleri, ağız yaraları, el ayak uyuşmaları, menopoz benzeri yakınmalar ve uyku sorunları gibi yan etkiler nasıl yönetilmelidir diye sormuş dinleyicimiz.
0: Şimdi burada bizim en çok zorlandığımız yer, evet, hastayla konuşuyoruz, hastayı tedaviye ikna ediyoruz ama tedavinin yan etkileri konusuna gelince hasta gerçekten korkuyor. Çünkü kemoterapi ilaçların ciddi yan etkileri var. Hastayla baştan çok iyi konuşarak bu konuda ikna edip tedavi o şekilde başlamamız lazım. Gerek saç dökülmesi, gerek işte bulantı, halsizlik, cilt değişiklikleri, ağız yaraları, el ayak uyuşmaları. Şöyle ki hastanın yani tolere edemeyecek, yani hastanın artık tahammül edemeyeceği boyuta gelmediği sürece ve hastayı hayati tehlikeye sokmadığı sürece bu yan etkileri biz semptom giderici tedavilerle geçiştiriyoruz. Yani özellikle bulantısı çoksa işte bulantı kesici ilaçlar, işte cilt değişikliklerine yönelik ona yönelik bir takım ilaçlar, ağız yarına ağız gargaraları, el ayak uyuşmalarına EMG sonrasında verilecek ilaçlar, saç dökülmelerine hastalar çok takılıyor. Haklılar. O da bir estetik görünümle alakalı sıkıntı oluşturuyor ama hani ben başta ikna etmeye çalışıyorum. Saçın kökü sende, kemoterapi bittikten sonra çıkacak, sıkıntı yok. Ama bazen hani soğuk başlıklar falan önerilebiliyor. Sözün özü, tedavi yan etki tolere edilemeyecek, hasta hayati tehlikeye sokmayacak sürece bizim bu önemli kanser hastalığındaki önemli silahımız olduğu için hastayı başta konuşarak, ikna ederek uygulamamız gerekiyor ve bunları da artık hedefe, yani semptom yönelik tedaviler vererek geçiştirmeye çalışıyoruz. Açıkçası yönetebildiğimiz yan etkiler bunlar.
2: Psikososyal destek veriliyor mu veya nerede veriliyor? Bir
0: Şöyle,
2: program dahilinde mi oluyor?
0: aslında şöyle, psikososyal destek sadece hastaya değil, hasta yakınlarına da veriliyor. Yani verilmesi de gerekir açıkçası. Çünkü orada hasta tek başına bırakılmaması gerekiyor. Hastanın gerçekten destekle beraber, moralle beraber bu tedavi sürecini ve bu hastalığı kabul edip atlatması gerekiyor. Çünkü eğer ki hastayı biz buna hazırlamazsak ve hasta yakınlarında biz bunu hazırlamazsak hasta tedaviyi bırakabiliyor. Daha sonra daha farklı sonuçlarla karşımıza gelebiliyor. Evet. Psikososyal destek hastaya da verilmesi gerekir, hasta yakınlarına da verilmesi gerekir. Bu konuyla beraber açıkçası hasta bazında değil, aileyle beraber bizim süreci yürütmemiz gerekir diye düşünüyorum.
2: Peki toparlarsak, meme kanserinin gidişatını, sonucunu en çok belirleyen faktörleri ne olarak
0: Meme
2: düşünüyorsunuz?
0: kanserinin en çok gidişatını belirleyen faktör evre. Yani tümör ne kadar büyükse, tümör nereye yayılım yaptıysa, nerelere yayılım yaptıysa o gerçekten meme kanseri gidişatını belirleyen çok önemli bir faktör.
2: Yani erken tanı yine öne
0: Çok
2: çıkıyor.
0: önemli. Erken tanı çok önemli. Ve tabii ki meme kanserinin gidişatını belirleyen bir diğer konu da artık o meme kanserinin özelliği. Az evvelki bahsettiğim subtipler ve bir takım patolojik özelliklerde bizi meme kanseri gidişatı açısından yönlendiriyor. Tedaviyi daha da yoğunlaştırıyoruz ve hastayı ona göre hazırlıyoruz.
2: Yani tümörün biyolojisi de çok önemli.
0: Evet.
2: Tabii erken tanı, iyi
0: En önemlisi.
2: tedavi, yine takip, hepsini bir bütün olarak düşünmemiz
0: Aynen
2: gerekiyor.
0: öyle.
1: Mustafa Hocam, konuşmamız gereken bir konu daha var. Hep sosyal medya, sosyal medya diyoruz. Tabii ki bu konuda da fikirleri var sosyal medyanın. Bununla ilgili bir sorum olacak. Diyorlar ki mesela mamografi kanseri yayar, biyopsi tümörü dağıtır. Şekeri kesin, kanseri bitirirsiniz, kemoterapi öldürür ya da bitkisel kürlerle meme kanseri tamamen temizlenir gibi iddialar var. Peki bu tür paylaşımlar hastaların tanı ve tedavi sürecini nasıl etkiliyor? Bilimsel açıdan bir doktor olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Bunlara birkaç tane de ben ekleyeyim isterseniz. Deodorantlar, ter önleyiciler, balenli dar sütyenler, cep telefonu, mikrodalga gibi birçok kanser yapan böyle spekülatif şeyler var. Bunları da eklemek istedim. Buyurun hocam.
0: Şimdi şöyle, açıkçası bize gelen hastalar arasında dışarıda vakit kaybetmiş olan hastalar da azımsanmayacak kadar fazla. Yani evet, tanıyı biz koyuyoruz ama tanıdan sonra tabii ki hastalığın adı ve hastalıkta alacağı tedavi gözünü korkuttuğu için dışarıda başka çareler alıyor. O yüzden hani hastaya tanı koyduktan sonra konuşmak gerekiyor. Hastalık hakkında, tedavi süreci hakkında, tedaviden ne beklediğimiz hakkında hastayı iyi bilgilendirmek lazım. Hastayla konuşunca gerçekten biraz daha kabul

0: kabullenip tedavi konusunda uyum daha iyi oluyor. Şöyle ki kemoterapi öldürür. Yani kemoterapiler masum ilaçlar değil. Onu baştan söylemek istiyorum. Evet, bir takım yan etkileri var ama bizim burada verdiğimiz kemoterapi ile hastada kar zor oranına baktığımızda ciddi bir şekilde erken evresi nüks oranını azaltıyoruz. O yüzden dediğim gibi hastayı bilgilendirip bu kemoterapi tedavisi eğer alması gerekiyorsa ikna etmek lazım ki hekim olarak zaten gereksiz kemoterapilerden biz de kaçınmak istiyoruz ama gerekliyse de hastayı bu konuda ikna etmemiz gerekiyor. Bir diğer konu bitkisel kürler. Yani onu da şöyle söylüyorum ben açıkçası. Gerçekten bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey olsa zaten hekim olarak ben size öneririm. Ama bitkisel küllerin tek başına kanseri tedavi ettiğine yönelik herhangi bir bilimsel çalışma veyahut da kanıt yok. Bizim uyguladığımız tedaviler tamamen bilimsel kanıt ve çalışmalara dayalı. Mamografi kanseri yayar. Yani mamografi ile biz tanı koymadan zaten hastalığı yani ne olduğunu bilmeden, düşmanımızın ne olduğunu bilmeden tedavi yoluna giremeyiz ki öyle bir şey de yok. Bilimsel bir çalışma da yok mamografisinin kansere yaydığı.
1: Ve radyolojik bir tetkik olduğu için o kansere neden oluyormuş gibi bazı böyle spekülatif
0: Evet
1: kitaplarda
0: yani
1: yayınlandı.
0: tabii ki takiplerde de kullanıyoruz. Yani mamografi ve radyasyon kullanmak zorundayız ama dediğim gibi burada kar zarar oranı önemli. Yani hastanın hayatını tehdit edecek bir hastalıkla mücadele ediyoruz sonuç
1: Hocam o
0: itibariyle.
1: çok önemli bir şey. Yani biz ilaç tedavilerinde kar zarar mantığını güttüğümüzü anlatmamız gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Sadece onkolojide değil, bir kan sulandırıcı ilaç verirken de aynı problemi yaşıyoruz. Bu kanamaya da neden oluyor. Ama pıhtıyı da önlüyor.
0: Tabii.
1: O zaman o kar zararı hastaya göre, hastanın durumuna, yaşına birçok faktöre göre karar veriyoruz. Bu çok önemli bir kavram. Bunu anlatamadığımız için de en ufak yan etki olduğunda işte televizyonlarda işte o ilaç şunu yapıyormuş diye bir kampanya oluyor. Kolesterol ilaçlarının olduğu gibi ve bu hastaların bu ilaçları kullanma sıklığını azaltıyor. Dediğiniz gibi tedavide gecikmelere neden oluyor.
2: Doğru. Hocam son bir dakikamız. Şeker ve deodorantları da soralım. Dinleyicilerimiz merak ediyor çünkü.
0: Şöyle şeker bazında söyleyecek olursak yani normal hücrelerimiz gibi kanser hücreleri de şekerle besleniyor. Ama şeker kesilirse kanser biter diye bir şey söz konusu değil. Ama dolaylı yoldan karbonhidratlı gıdalarla kilo alımı söz konusu olacağından kilolu hastalarda da kanser riski olabilir. Ben hastalara genel itibariyle şöyle söylüyorum. Evet şeker yiyebilirsin ama abartmamak şartıyla. Yani şeker kesince kanser biter diye bir kaydı yok. Aynı zamanda hocamın dediği gibi deodorant kullanımıyla beraber bir takım kimyasallar ama bunun direkt meme kanseri veyahut da diğer kanserlere neden olduğuyla alakalı elimizde şu an bir
1: Yani
0: veri yok.
1: neden sonuç ilişkisini gösterecek bir şey yok en azından demek
0: Evet.
1: istedim.
2: Sayın dinleyenlerimiz, meme kanserinde kontrollerin önemini tanı sonrası süreçte hem fiziksel hem psikolojik olarak yaşam kalitemizdeki değişiklikleri ve ameliyat sonrasındaki süreçleri konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz konuk doktorumuz Doçent Doktor Mustafa Büyükköre ve Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural'a ayrı ayrı değerli vakitlerini bizlere ayırdılar. Buralara kadar geldiler. Bu değerli bilgileri paylaştılar. Sağ olun, var olun.
0: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz hocam, sağ olun.
2: Haftaya bir başka bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Ankara'da ağırlıyor. Polonya Cumhurbaşkanı Beştepe'de resmi törenle karşılanıyor. Görüşmelerde Ankara-Varşova hattındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Özellikle savunma sanayinde Türkiye ile Polonya arasındaki işbirliği olanakları değerlendirilecek. İşbirliğinin en büyük halkalarından birini elektronik harp sistemleri oluşturuyor. Polonya, Türkiye'nin SİHA ihraç ettiği ilk NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülke konumuyla dikkat çekiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz edenin alnını karışlarız ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşma ilişkin, İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmezse gerekeni yaparım dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Trump'ın saldırı tehdidine yanıt verdi. Anlaşma metninin dışında yapılan açıklamalar, müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmuyor ifadesini kullandı. ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki trafik de normale dönüyor. Türkiye, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, son olarak 21 Haziran sabahı Türk sahipli iki geminin daha Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'den ayrıldığını açıkladı. Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde toplam 7 gemide 177 Türk vatandaşının görevli olduğunu da belirtti. Küresel ticarette belirsizlik sürerken ABD ve Çin'den dikkat çeken kararlar geldi. ABD, kritik sektörlerde çok sayıda Çinli şirketi kara listeye ekledi. Çin de 10 ABD'li şirkete ihracat yasağı getirdi. 46 ABD savunma sanayi şirketini kamu ihalelerinden men etti. İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan yeni iletişim teknolojileri ve aile el kitabı yayınlandı. Kitapta çocukların korunması, dijital ebeveynlik ve teknoloji kaynaklı risklere ilişkin öneriler yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdim yazısını kaleme aldığı eser ailelere dijital dünyada güvenli yol haritası sunuyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le bir araya geldi. Türkiye-Libya ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede, çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar arttı. Rusya, Ukrayna'nın saldırısında 5 kişinin öldüğünü açıkladı. Rus ordusunun da Donetsk'te ilerleme kaydettiği ifade edildi. Birleşmiş Milletler, tarafları artan hava saldırıları konusunda uyardı. Ve spor, Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Günün programı şöyle: saat 20'de Portekiz-Özbekistan TRT 1'de, saat 23'de İngiltere-Gana TRT 1'de, saat 2'de Panama-Hırvatistan TRT Spor'da, saat 5'te Kolombiya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti TRT 1 ekranlarında olacak. Erkek milli voleybol takımının Milletler Ligi macerası ise devam ediyor. Ay Yıldızlılar ikinci haftadaki ilk sınavına yarın çıkacak. Filenin Efeleri saat 14'te Çin'le karşılaşacak. Zorlu maç TRT Spor'dan yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Kendime sordum: sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Küresel analiz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küreselinize hoş geldiniz. Programı hazırlayan bendeniz Kutlan Görücü, yapımcımız Eda Kotonoğlu ve bugün çok özel bir konuğumuz var. Doktor Çağatay Balcı, İrem uzmanı ve ana kumandamasında sesimi sizlere teknisyen Melih Demir izletiyor. Çağatay Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Yani küreseliniz çok önemli konukları ağırlamaya devam ediyor. Son dönemde İran, ABD, İsrail savaşına ilişkin Türk televizyonlarında sıklıkla gördüğümüz bir isim. İran Araştırmaları Merkezi'nin de kıdemli uzmanı Çağatay Balcı ile birlikteyiz. Tahmin edeceğiniz üzere tabii ki ABD İran müzakerelerinden başlayacağız. Hocam, müzakerelerde neredeyiz?
1: Açıkçası şu an için olumlu bir noktadayız diyebilirim. Çünkü tarafların bu aşamaya gelmiş olması bile başlı başına çok önemli bir gelişme. Çünkü zaten hatırlarsanız bu son savaş süreci hali hazırda yürümekte olan bir müzakere sürecinin sekteye uğramasının ardından gerçekleşti. Ve artık bu savaş süreciyle birlikte iki aktörün, iki ülkenin artık yeniden bir müzakere masası etrafında toplanmayacağı şeklinde de bir görüş ortaya çıkmıştı. Çünkü malumunuz iki defa müzakere masası savaşla devrildi. Dolayısıyla üçüncü kez artık ne Amerika'nın ne de İran'ın bu savaş sürecinden sonra böyle bir diplomasi yoluna girmeyeceği yönünde bir algı vardı. Ama bu algı tersine sonuç verdi ve iki aktör yeniden müzakere masasına oturdu ve diplomasi seçeneğine yöneldi. Dolayısıyla bu bile başlı başına olumlu bir gelişme ama şunu eklemek lazım. Her ne kadar taraflar şu an müzakere masasına oturmuş olsa da masanın üstünde yer alan konular veya dosyalar bu sürece çok büyük kırılganlıklar getiriyor. Belki biraz sonra değiniriz. Bu kırılganlıklar dolayısıyla şu an mevcut barış ikliminin, mevcut görüşme ikliminin korunması da çok güç
0: Hocam
1: duruma geliyor aslında.
0: şöyle bir şey anlıyorum. Ben biraz anlaşmanın muhteviyatına da okuduğum zaman şu an ateşkesi yapalım. Bundan sonraki konuları da 60 gün içerisinde müzakere ederiz gibi
1: Evet,
0: bir şeye
1: evet.
0: geliyor. Ve bu çok büyük bir anlaşmaymış gibi satıldı aslında.
1: Evet, doğru.
0: Ancak totalle baktığımız zaman şu an tüm cepheleri durduralım. İsrail de işte Lübnan'daki işgalini durdursun. Ama İsrail'in geri çekilmesi yine muğlak. Çünkü İsrail tarafı zaten çekilmeyeceğini ifade
1: Tabii.
0: ediyor. O zaman İran'ın cephelerin birliği ilkesi bağlamında da İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini ön şart olarak koşuyor. Aslında yani şu an biz bir ateşkes imzalayalım. Yani bir anlaşma hikayesi uyduralım. Ama bu 60 gün içerisine yayalım. Sonra muhtemelen o 60 gün belki de daha da uzayarak devam
1: Evet,
0: edecek.
1: zaten uzatılabilmesi de öngörülüyor açıkçası. Tabii yani bahsetmeye çalıştığım kırılganlıkların başında bu geliyor zaten. İsrail faktörü var her şeyden önce. Bu ateşkes metni adı veriyorum ben buna, bu mutabakata. Sizin de belirttiğiniz gibi yani aslında bu bir barış anlaşması değil. Bu şu an için mevcut çatışma sürecini sonlandırmak, ateşkesi de sonlandırmayı öngören bir iklim yaratıyor. Şu an Lübnan meselesi mutabakatta da anlaşmada da yer aldı, anlaşma metninde de yer aldığı üzere bu konunun odağında, merkezinde yer alıyor. Çünkü İran ısrarla bu konunun Lübnan'daki durumun ya da Hizbullah'a yönelik İsrail saldırılarının durdurulmasını bir görüşmelerin de sağlıklı devam etmesi adına bir ön koşul olarak ileri sürüyor başından beri. Ama İsrail de buna mukabil bu süreci provoke edebilmek, sabote edebilmek adına Lübnan'a, Hizbullah'a yönelik saldırılarına devam ediyor ve özellikle İsrail'den gelen açıklamalara da baktığınızda, Netanyahu tarafından yapılan açıklamalara da baktığınızda bu çizginin de, bu paterninin de devam ettirileceğini öngörmek mümkün. Bu da tabii Amerika ve İran arasındaki bu kırılgan sürecin başarıya ulaşma olasılığını gitgide kısıtlıyor. Tabii burada en önemli faktör Trump'ın veya Amerikan yönetiminin Netanyahu ve İsrail'in ne kadar dizginleyebileceği sorusu. Yani gerçekten buradan bir sonuç alınabilirse, gerçekten İsrail Hizbullah'a yönelik, Lübnan'a yönelik saldırılarından geri adım attırılabilirse, evet Amerika ve İran arasında ki görüşmelerde, müzakere sürecinde daha ileri fazlara geçilebilir. Ama bu ne kadar mümkün olur tabii soru
0: Yani
1: işareti.
0: o zaman

0: Şöyle birkaç soru sormak istiyorum. İran'ın Lübnan'daki İsrail işgali kırmızı çizgi mi sizce? Yani
1: Tabii,
0: gerçekten
1: tabii.
0: bunu yani bu koşul yerine getirilmeden, İsrail geri çekilmeden İran gerçek bir anlaşma imza atmaz diyebiliyor muyuz? İkincisi de sizce Trump yönetimi İsrail sizin dediğiniz gibi dizginleyip Lübnan'dan geri çekebilir mi? Yani aslında bu iki bence iki tarafın da ne kadar anlaşmaya riayet etme eşiğini görmemiz lazım. Çünkü İran son dönemde sanki savaşın momentumunu belirleyici taraf gibi oldu. Mesela
1: Tabii.
0: biliyorsunuz müzakere süreçleri görüşülürken bir baktık ki İran İsrail'i vurmuş. ABD İsrail'in İran'ı tekrardan vurmaması için araya girmiş. Trump hani bir anlamda İran'ı masadan kaçırtmamak için aslında bir anlamda taviz vermiş
1: Tabii,
0: oldu.
1: tabii.
0: Yani burada aslında şöyle bir denklem görüyoruz. Savaş uzadıkça İran'ın pozisyonunu kendi manada masada daha güçlendirdiği bir denklem. Buna İsrail katılmıyor ama Amerika Birleşik Devletleri bir an önce İran'la anlaşıp aslında bu dosyayı bir
1: Kesinlikle,
0: şekilde
1: kesinlikle.
0: kapatıp devam etmek istiyor hayatına. Siz nasıl görüyorsunuz bu tarafları?
1: Ben ilk sorunuzdan başlayacak olursam İran açısından veya İran'ın savaş süreciyle de yeniden şekillenen savunma ve caydırıcılık politikası bağlamında Hizbullah'ın artık daha da kritik bir yere oturduğunu ve dolayısıyla İran'ın bu konudan taviz veremeyeceğini ya da Hizbullah konusunu taviz verilemeyecek bir konu olarak konumlandırdığını,
0: Yani ve
1: nitelendirdiğini
0: aynı zamanda
1: düşünüyorum.
0: İsrail'i caydırabilecek belki de karadaki tek unsuru.
1: Kesinlikle. Bunu belki şöyle bir ayrım da yapabiliriz burada. Şimdi 2024 yılına kadar İran açısından Hizbullah ileri savunma doktrini adı verilen bir doktrin kapsamında İsrail tehdidinin İran topraklarına, İran sınırlarına ulaşmasını engelleyen bir aktör olarak konumlandırılmıştı. Yani Hizbullah bölgede İsrail'e yönelik sürekli bir baskı uygulayacak ve bunun sonucunda da İsrail doğrudan İran'a yönelik saldırı gerçekleştiremeyecek. Fakat bu doktrin 2024 yılında büyük ölçüde işlevini yitirdi.
0: Neden?
1: Neden?
0: Çünkü Suriye devrimi
1: Hem Suriye
0: gerçekleşti.
1: devrimi gerçekleşti hem de 2024 Ekim ayında tarihte ilk defa İsrail İran'a yönelik doğrudan hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu da aslında fiilen bu doktrinin çöktüğünü ifade ediyordu. Çünkü zaten amaç İsrail tehdidini İran sınırından uzak tutmaktı. Ama bu 2024 yılı Ekim ayı ile birlikte ortadan kalktı ve İsrail tehdidi doğrudan İran'a ulaştı. Bugün için baktığınızda Hizbullah'ın artık İran'ın savunma politikasındaki yeri olası çatışma durumlarında İsrail'e karşı yıpratıcı bir güç olabilecek bir Hizbullah istiyor artık İran. Veya ikinci cephe açarak İsrail'in odağını ve enerjisini buraya kaydırmak zorunda kalacak ve bunu sağlamakla görevli bir Hizbullah istiyor. Dolayısıyla artık İsrail tehdidi İran'a ulaştı. Bunu hem 2024'te hem 2025'te hem 2026'da 3 defa gördük ve bu artık İran açısından verili bir gerçeklik. Bu tehdit artık her zaman için, yani İsrail tehdidi her zaman için İran'a ulaşabilecek. Dolayısıyla artık İsrail tehdidinin İran'a ulaşmasını önlemek adına, ön alıcı bir müdahale yapmak adına
0: Ya da caydırıcılığı arttıran bir unsur olarak da diyebiliriz.
1: kesinlikle Hizbullah mutlak surette kapasitesini ve kabiliyetini korumalı, İsrail karşısında korunmalı ve İran açısından artık verili bir gerçeklik olarak kabul edilen İsrail'le çatışma süreçlerinde, olası potansiyel çatışma süreçlerinde devreye girip İsrail'i yıpratacak ve ikinci bir cepheye odağını ve kaynaklarını kaydıracak bir güç haline geldi. Dolayısıyla bundan vazgeçemez. İkinci soru ise Amerika ne kadar dizginleyebilir İsrail'i? Şimdi orada çok temel bir çelişki görüyorum ben. Sizin de belirttiğiniz gibi Trump açısından Kasım ayındaki seçimlere giderken İran'la bir an önce bir barış, nihai bir barış anlaşması imzalayarak bu dosyayı kapatması gerekiyor. Amerikan toplumundan daha yoğun bir destek alabilmek için. İsrail açısından baktığımızda ise tam tersi bir tablo var. Yani Netanyahu ise çatışmanın, savaşın devam etmesini ve buradan Kasım ayına kadar bir zafer anlatısı elde etmeyi amaçlıyor ve o yönde İsrail toplumunun desteğini alabileceğini biliyor. Çünkü şu an İsrail siyasetinde Lapid ve Bennett blokundan Netanyahu'ya yönelik olarak yapılan en önemli eleştiri İran'da rejimin değiştirilemediği, İsrail ve Netanyahu tarafından veya gerekli adımların, İran tehdidini savuşturacak, Hizbullah tehdidini savuşturacak gerekli adımların atılamadığı yönünde. Dolayısıyla Netanyahu bu yönden çok ciddi bir baskı altında. Bu baskı da onu kısa, çabuk ve kesin bir zafere, bir zafer anlatısına yönlendiriyor. Dolayısıyla Trump ve Netanyahu arasında da bu noktada çok ciddi, çözümsüz bir çelişki var.
0: Eyvallah hocam. Yani şöyle bir tarafı da aslında ifade etmek lazım. Biz hep burada konuştuğumuz zaman Can Acun'la şöyle diyorduk. ABD aslında savaşa sürüklenen taraf gibi. Yani Türkiye'deki bazı tartışmalarda.
1: Evet, savaşa sürüklenen Trump diyoruz.
0: Savaşa
1: evet.
0: Sürüklenen emperyal güç gibi. Böyle evet. Çok garip, absürt bir durumun içerisindeyiz. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın nükleer silahına, işte nükleer silahlarını imha etmek veya yani hiç o silaha ulaşamamasını engellemek amacıyla bu yola çıktı. Ya da işte füze rampalarını tamamen veya füze programını
1: balistik
0: iptal
1: füze
0: etmek
1: programı
0: için. Hadi diyelim bunları da geçtik. Rejimi değiştirmek için yola çıktı diyelim. Bu üç siyasi amacı dahi ulaşamadı. Bugün uğraştığı şey ise bir an önce Hürmüz'ü açıp dünyadaki ekonomik piyasaları
1: evet,
0: normale döndürmek.
1: Evet.
0: Yani savaştan önce hiçbir şey yapmasaydı aslında bugünkü hedeflerine ulaşmış haldeydi
1: kesinlikle,
0: Amerika Birleşik
1: kesinlikle.
0: Devletleri. Yani böylesine bir süreci siz değerlendirirken, hani biz böyle hep işin ardında mantıklı, rasyonel bir açıklama olarak işte Siyonist lobi şöyle ya da böyle etki alanını aldı Amerikan yönetimini ya da Trump'ı. Bir şekilde Trump ikna edildi işte rejimin değişebileceğine, işte Kürtleri silahlandırdı,
1: Evet,
0: iç savaş
1: evet.
0: yoluyla İran'da gerçekten bir iktidar değiştirebileceğine, aynı bir Venezuela modeli
1: Evet.
0: olarak ikna edildi gibi bir açıklama getiriyoruz. Siz peki bu açıklamayı getiriyor musunuz veya benzer açıklamalarınız var mı? Yani bunu merak ediyor.
1: Açıkçası benim de okumam bu yönde. Yani tamamıyla Amerika'nın bu savaşa girişinin arka planında Trump'ın İran dosyasını bir güç gösterisiyle kapatma isteği ve eğilimi vardı. Netanyahu da bunu bu isteği çok güzel değerlendirerek
0: Onu
1: Trump'ı
0: güzelce
1: bu
0: paketledi,
1: yönde ikna
0: süsledi.
1: etti. Yani artık o döneme, o günlere dair pek çok bilgi de gündeme gelmeye başladı ya da sızdırılmaya başlandı. Şu çok açık ki İsrailliler, başta Netanyahu olmak üzere, Trump'ın önüne koydukları yol haritasında İran rejiminin 3 gün içinde, özellikle Ali Hamane'in öldürülmesinin ardından 3 gün içinde devrileceği, yine İran'da faaliyet gösteren silahlı Kürt grupların desteklenmesiyle birlikte bir ayaklanma başlatılabileceği şeklinde, yine aynı şekilde hava saldırılarıyla İran'ın balistik füze programının, nükleer programının tamamen yerle yeksan edilebileceğine ilişkin bir manipülasyon gerçekleştirmiş ve Trump'ı bu yönde ikna etmiş. Şimdi bence Trump'ın bugünlerde veya Trump kabinesinin, ki burada Vance'i zikretmek lazım, bu denli İsrail'e öfkeli olmalarının sebebi yalnızca Amerika İran'la bir ateşkes ve nihai barış yolu ararken İsrail'in sabote etmeye çalışması değil. Bu tabii ki faktörlerden bir tanesi. Ama bence Amerikan kabinesinin şu an İsrail'e yönelik duyduğu öfkenin temelinde bu aldatılmışlık hissi var. Yani Şubat ayında ya da manipüle edilmişlik hissi var.
0: Ya biz bu noktaya nasıl geldik?
1: Kesinlikle. Yani az önce belirttiğiniz gibi şu an o kadar ciddi bir fiyasko içerisinde ki Amerika, savaş öncesinde zaten olağan seyrinde yürüyen pek çok şey, başta da Hürmüz meselesi, şu an Amerika'nın çözümlemeye çalıştığı bir sorun halini almış durumda. Bu bile başlı başına bir öfke sebebi ve bunun kaynağı olarak da aslında Netanyahu'yu ve İsrail'i görüyor Amerika, Trump ve Trump kabinesi. Dolayısıyla bu gerilimin artarak da devam edeceğini düşünüyorum karşılıklı taraflardan gelen açıklamalara baktığınızda.
0: G.D. Vance'in geçtiğimiz günlerde ki hep
1: çok önemliydi.
0: G.D. Vance mesela savaşa karşı daha çok müzakereci bir tarafta. En son İşte bu savaş başlamadan önce yapılan müzakerelerde o vardı. Özellikle savaş sürecinde de bilerek bence kendisini geri planda tuttu. Hala müzakerelerde öncü isimlerden birisi. Çünkü bir sonuca ulaşmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail'e bakanlara da hiç teşekkür ettiniz mi falan gibi böyle agresif bir çıkışta bulundu ki bu aslında biraz da magajlar içerisinde. Yani işte Make America Great Again tayfa diyebileceğimiz
1: Trump
0: Trump taraftarları içerisinde de G.D. Vance aslında bir sonraki başkan adayı olarak da görüldüğü için G.D. Vance kendi siyasi projeksiyonundan İran mağlubiyeti veya İran'daki uğradıkları bu yenilgi veya işte o siyasi maliyeti çok üstlenmek istemiyor ve İsrail karşıtlığı da bir anlamda magajların üzerinde çok ciddi bir şeye dönüştü. Yani işte Tucker Carlson'dan tut da böyle devam eden bir hikaye. İsrail Amerika Birleşik Devletleri neredeyse ele geçirmiş gibi bir anlatı devam etmeye başladı bu İran Savaşı ile birlikte. Siz şöyle bir şey görüyor musunuz? Yani magazinler içerisindeki bu yaygın kanaat güçlenir ve seçimlere doğru giderek İsrail karşıtlığının arttığı bir denklem ortaya çıkar mı Cumhuriyetçiler içerisinde?
1: Açıkçası
0: Yoksa
1: bunu
0: geleneksel formlar yeniden korunur, bu ara bir formül olarak üretilir falan gibi bir şey mi?
1: Mümkün görüyorum şu açıdan. Şu an zaten mevcut tablo bize gidişat adına pek çok emare sunuyor. Hem zaten iki aktör arasında karşılıklı tepkiler malum. Hem İsrail'in bir yandan Amerika'nın bütün ısrarlarına ve ikna çabalarına rağmen veya karşı durmasına rağmen bu süreci sabote edecek adımlar atmaya devam etmesi de bunun emarelerinden bir tanesi. Burada ciddi bir ayrışma ve bu ayrışmada bir derinleşme göreceğimizi düşünüyorum ben açıkçası ilerleyen günlerde. Hatta öyle ki Netanyahu'nun son açıklamasında malumunuz Amerikalı dostlarımıza bugüne kadarki bütün destekleri için teşekkür ediyoruz. Ama artık biz kendi gücümüze dayanan bir yapı inşa etmeliyiz şeklinde bir açıklaması vardı. Yine aynı şekilde bir konuşmasında, yanılmıyorsam dün yaptığı bir konuşmada İsrail'e yönelik tehditleri biz belirleriz. Bizim algımız neyse, tehdit algımız neyse ona göre hareket ederiz şeklinde de bir mesajı vardı. Yani eğer biz Hizbullah'a tehdit diyorsak o bizim için tehdittir ve mücadele ederiz. Eğer İran bizim için tehdit diyorsak, öyle algılıyorsak o bizim için tehdittir ve devam ederiz. Yani üçüncü bir aktörün bize kendi tehdit algısını veya dost algısını dayatmasını kabul etmiyoruz şeklinde.
0: O zannedersem şeyde de var. Mesela Amerikalılar özellikle Trump işte Hizbullah meselesini Ahmet Yara Suriye çözsün gibi bir teklifle de geldi. Zannedersem ona da bir şey var. Çünkü Savunma Bakanı Katz de buna dair işte o Ahmet Yara için takım elbiseli terörist gibi bir ifade falan kullanmıştı. Çünkü ABD'nin Suriye ile iyi ilişkiler kurmasını da İsrail bir türlü kabullenemedi. Ve sürekli olarak da onları hala böyle bir illegal bir formda tutmaya devam ediyorlar tüm dünyanın aksine. Ki bu da tehdit algılarının kendileri tarafından belirlenme iddialarına ne kadar sahip çıktıklarını da gösteriyor. Buradan oraya geleyim hocam. Bu İsrail'in Lübnan işgalinde Ahmet Şaran'ın da açıklamaları oldu biliyorsun. Yani Trump'a hayır demeden aslında bu dosyanın çok
1: Çok
0: da...
1: dengeli ve diplomatik bir dil kullandı orada.
0: Evet, yani sen o açıklamaları nasıl değerlendiriyorsun? Bu Lübnan'ın geleceğine dair neler söylersin? Onları söyleyeceğim.
1: Şöyle yani öncelikle Ahmet Çaran'ın açıklamaları bahsettiğim gibi çok diplomatik ve yerinde açıklamalardı. Çünkü hem Suriye'nin şu an sahip olduğu askeri kapasite ve kabiliyetler bağlamında yapılması gereken, olması gereken bir açıklamaydı. Hem de bahsettiğimiz gibi yani Suriye'yi İsrail ile karşı karşıya getirecek bir projeden geri durulması bağlamında veya Suriye'yi kendi tehdit algılamasının dışında kendisine bir anlamda dayatılan veya ithal
0: Veya
1: edilen
0: aynen görev verilmiş
1: evet
0: gibi.
1: ithal edilen bir tehdit algısı doğrultusunda yönlendirilmesi gibi bir proje bu Trump'ın söylediği ve sizin de belirttiğiniz gibi reddedildi bu aslında Şara tarafından. Bu yerinde bir hamle diye düşünüyorum. Bence zaten İsrail hali hazırda böylesine bir projeyi kabul edecek bir durumda değil. Yani evet. İsrail Hizbullah'ı bölgede kendi başat tehdidi olarak tanımlamış. Kendisine yönelik

0: başat bir tehdit olarak tanımlamış ve dolayısıyla Hizbullah'la doğal mücadele hakkını da kendinde görüyor.
1: Ve şöyle de bir taraf yok mu hocam? Şimdi mesela Hizbullah gerçekten Suriye Savaşı'nda yaptıkları Esed rejiminin katliamlarına birlikte katıldıkları için de yani İslam coğrafyasında veya İslam toplumlarında da itibarını tamamen
0: Tabii.
1: kaybetmiş, kriminalize olmuş, terörizme bulaşmış bir yapı olarak gözüküyor ki bu İsrail'in onunla mücadele etmek için aslında elini de çok kolaylaştıran bir unsur.
0: Tabii.
1: Ama Ahmet Şara ve bağlı bulunduğu Suriye İslam toplumunda inanılmaz yani o devrim hikayesiyle birlikte inanılmaz bir popülariteye ulaşmış. Toplumsal olarak Lübnan'da da çok ciddi bir tabanı olabilecek bir hareket. Yani yarın öbür gün atıyorum ki Suriye ordusu işte bugün Hizbullah'a yerine geçmiş olsa, onlarla mücadele etmiş olsa İsrail için aslında çok daha güçlü bir tehdit olarak geri dönmüş olacak.
0: Kesinlikle,
1: Çünkü mesela
0: kesinlikle.
1: atıyorum Suudi Arabistan'dır veya Körfez ülkelerinde devlet düzeyinde olmasa dahi birçok iş adamı bu sefer Suriye'ye çok daha fazla destekte bulunabilir. Ama bugün hiçbir Arap için yani Körfez Arabı için Hizbullah makul bir ve makbul bir aktör değil.
0: Çok doğru. Evet.
1: Yani bu şeyi de görmek gerekir diye düşünüyorum ben.
0: Bir de şu konjonktürde Suriye'nin Lübnan'da böyle bir işe kalkışması, girişmesi Lübnan dengelerini de alt üst eder bahsettiğiniz gibi. Çünkü Lübnan çok fazla toplumsal fay hattı barındıran ve kırılganlıkları olan bir ülke. Ve bu Lübnan'da yeniden bu türden bir ortamın yaratılması riskini de beraberinde getirir. Dolayısıyla ben burada Ahmet Çağla'nın gerçekten duruşunu ve bu diplomatik tavrını açıkçası takdir ediyorum. Yani
1: Ki yani şöyle yaklaşık işte 1,5 yıllık falan bir toplum önünde bir performansı var.
0: evet.
1: Yani gerçekten sanki böyle yıllardır devlet yönetiyormuş gibi bir yaklaşım var. Yani
0: Kesinlikle olması gerektiği gibi gerçekten çok diplomatik bir tutum takındı. Kendi gerçekliklerini, bölgenin gerçekliklerini çok iyi analiz eden ve dışarıdan kendisine yine söylüyorum ithal edilmeye çalışılan tehdit algısını reddederek aslında başta Suriye'nin güvenliğini sonra da bölgenin istikrar ve güvenliğini sağlayacak bir tavır takındı diye düşünüyorum.
1: evet, hocam şöyle de bir tarafı var. Ben de son olarak şunu ekleyeyim. İsrail'in Lübnan'daki işgal sahasından biliyorsunuz orada bir özellikle Şii nüfus bulunuyordu Lübnan sahasında. Bunların birçoğu aslında ülkenin kuzeyine doğru göç etmek durumunda kaldılar ve bir anlamda insansızlaştırıldı o bölge. Burada peki bu anlaşmaya bağlı olarak bu nüfusun geri dönmesine sizce müsaade edilecek mi? Hadi diyelim ki İsrail işgal güçleri orada kalsa bile. Ancak şunu görüyorum ben Savunma Bakanı Kest'te. Evleri dahi yıkmaya başlıyorlar ki
0: Evet,
1: insanlar geri
0: evet.
1: dönemesin diye. Siz burada nasıl bir tehlike? Yani açıkça savaş suç işlediklerini de ilan eden bir aslında hükümet var İsrail'de. Ama buna dair uluslararası toplumda da veya işte uluslararası mahkemelerde de herhangi bir şey gözükmüyor.
0: Maalesef.
1: Gazze meselesinde oldu ama Lübnan meselesinde var mı? Bunu da son olarak sormuş olayım.
0: Açıkçası Lübnan meselesinde henüz bu türden olumlu bir gelişme ortaya çıkmadı. Maalesef diye ifade ediyorum. Burada da İsrail'i bundan geri adım attırabilecek yegane aktör yine Amerika. Yani Amerika'nın frenlemesi yoluyla belki İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları veya işgali bir anlamda tersine döndürülebilir. Trump'tan gelen sinyallere baktığınızda Trump'ın böyle bir isteği olduğunu görebiliyoruz. Zaten hani Hizbullah'la mücadeleyi Suriye'ye bırakma retoriğinin arka planında biraz da bu var. Yani İsrail'i bu denklemden çıkarmak, İsrail'i Suriye'deki o işgalci pozisyonundan geri çekmek veya çıkarmak. Ama yine belirtmek gerekir ki bu ne kadar mümkün olabilir? Tabii soru işareti burada. Yani çünkü İsrail'de öyle bir siyasi elit yapısı oluşmuş durumda ki gerçekten çok hastalıklı, saldırgan ve yayılmacılığı bir doğal hak olarak gören ve okuyan bir anlayış var. Yani bu hem şu an iktidardaki yapı yani Netanyahu yönetimi hem de Netanyahu'nun muhalifleri açısından böyle. İşin en korkutucu tarafı bu.
1: Netanyahu'yu daha soft bulanlar.
0: Kesinlikle. Ya yani en korkutucu

0: kutucu tarafı bu.
1: Muhalefette
0: Daha önceleri İsrail'de bildiğiniz gibi güçlü bir sol damar da vardı. Bu zaman zaman işte özellikle Filistin meselesinde daha işbirliğine açık, diyaloğa açık, barıştan yana bir tavır da ortaya konabiliyordu ama son yıllarda İsrail siyaseti üzerindeki bu aşırı sağcı hegemonya, bu paradigmanın hakim olması İsrail'i artık Kasım ayındaki seçimlerden sonra örneğin Netanyahu yeniden seçilemese bile yerine gelecek olan blokun da aşırı sağcılardan seçilecek olması en büyük endişe kaynağı bu diye düşünüyorum. Hem bölgenin güvenliğine, istikrarına hem de diğer aktörlere. Dolayısıyla burada artık biz bölgede bir İsrail sorunundan daha yüksek sesle bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bunun adını net biçimde koymamız gerektiğini düşünüyorum. Yani malumunuz işte bölgede özellikle batılı literatürde pek çok işte Suriye sorunu, İran sorunu gibi farklı farklı kavramlar zikredilirdi. Ama ben bugün itibariyle bölgenin karşı karşıya kaldığı sorun, en önemli sorunun İsrail sorunu olduğunu düşünüyorum ve bunun çözümlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Süremizi doldurduk. Küreselniz yine harika bir konukla muazzam bir işleyişle tempolu çok güzel aktı. Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenler. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Küreselniz biter.
2: Küresel analiz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Name'den Name'ye programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Name'den Name'ye programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 23 Haziran 2026 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Fatih İnce var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız çift 0 90 312 463 34 19 ve çift 0 90 312 463 34 21. TRT, TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ telefon attığımızda konuğumuz olacak. Bir kaydımız olacak programımız içerisinde. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç İran'ın gündemini bize aktaracak. Son bölümde sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Türk Gün Gazetesi yazarı Cemalettin Ali Kunak konuğumuz olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriğini kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor Ignatius II. Efrem Kerim ve beraberindekileri kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Türkiye ile Ermenistan arasında ulaşım bağlantılarında süreç ilerliyor. Bakan Uraloğlu, Brüksel'de düzenlenen Bağlantısallık Gündemi Platformu üst düzey açılış etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. CHP'de kurultay süreci Eylül ayı itibariyle başlayacak. CHP parti sözcüsü Müslim Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibariyle süreci başlatacaklarını duyurdu. CHP sözcüsü Müslim Sarı, 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre kararı aldıklarını, takvimin ayrıntılarını, ilçe il kongrelerinin takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını söyledi. CHP'den bir istifa daha. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP'nin Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık yaptı. Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alındı. Yerlerine yeni atamalar yapıldı. Bakan Şimşek Londra'da iklim finansmanı etkinliklerine katılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey katılımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek. Fransa Cumhurbaşkanı Lecornu açıkladı. Ülkede rekor seviyeye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle 40 kişinin boğulduğunu, 18 Haziran'dan bu yana ülke genelinde serinlemek için suya giren 40 kişinin boğulduğunu belirtti. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde Washington'da gerçekleşen İsrail-Lübnan doğrudan müzakerelerinin 5. turunun başladığı bildirildi. İran, Amerika Birleşik Devletleri görüşmeleri çalışma grupları kurulması uzlaşısıyla sona erdi açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İsviçre'de Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen teknik müzakerelerde mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde uzlaşmanın sağlandığını, yaptırımların kaldırılması, nükleer konular, yeniden yapılanma ve ekonomik kalkınma konularında çalışma grupları kurulması kararına varıldığını bildirdi. Birleşmiş Milletler raporu, İsrail, Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım suçu işlemeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin toprakları hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım ve diğer vahşet suçlarını işlemeye devam ettiğini bildirdi. Trump, İran nükleer denetimi kabul etti açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın kapsamlı nükleer denetimleri kabul ettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bunun karşılığında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasının kaldırıldığını açıkladı. Son haberimiz Avrupa'dan, Avrupa Birliği'nden Türkiye vurgusu. Orta koridor Türkiye'siz düşünülemez. Avrupa Birliği Komisyonu genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Türkiye'nin bağlantısallık gündeminde kilit rol oynadığını belirterek, Türkiye'nin güçlü katılımı olmadan güçlü bir orta koridor ve tüm bu dijital, enerji ve ticaret ilişkilerine sahip olmayı hayal edemiyorum, dedi.

Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi de sevgili dinleyicilerimiz, terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ telefon hattımızla konuğumuz. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Arzu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Tabii konu başlığımız aslında aynı ama yeni gelişmelerle durumu takip etmeye devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran masasında bir uzlaşı yolunun açıldığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri İsviçre'de bir araya geldiler. 60 gün içinde nihai anlaşmaya varmak için yol haritasında uzlaştılar. Bugün İran'dan yapılan açıklama, çalışma gruplarının kurulması kararına varıldığı ve yaptırımların kaldırılması, nükleer konular, yeniden yapılanma ve ekonomik kalkınma konu başlıklarında olacak bu çalışma grupları, durum onu gösteriyor. Geldiğimiz son durumu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Arzu Hanım, şimdi dediğiniz gibi bu anlaşma zaten sürecini biz değerlendirirken izleyenler, dinleyenler hatırlayacaktır. Sizinle yaptığımız yayınlarda ben hep bir tablo çizmiştim. Masa arka planda yürüyor. Bu işin eninde sonunda bir anlaşması olacak ve bu anlaşma yani bölgeye nefes aldıracak. Ama İsrail bunu masayı dağıtmak adına, süreci terse çevirmek adına her türlü saboteyi, her türlü alçaklığı yapacak demiştik. Aslında bu çizdiğimiz yolda değişen eksen veya bir sapma, bir kayma yok. Aynı işler öyle ilerliyor. Çok net görüyor herkes. Burada her halükarda, her ne olursa olsun masayı mutlaka ayakta tutmalıyız diyen bir akıl işliyor. Ve o aklın da yürüttüğü bir süreç var. O süreçte de bazı enteresan gelişmeler var. Mesela nedir bu gelişmeler? İşte dün çok bahis konusu oldu. Şeyde yani J.D. Vance ve şeyin yani Kalibaf
0: Kalibaf'ın.
1: ve diğerlerinin de selam aşaması, işte acaba bir masada gerginlik mi var vesaire gibi konular tartışılır oldu. Ben o tartışmada da aynı duygu ve düşünceleri belirttim katıldığım yayınlarda. Şimdi her iki tarafında kendi bir kamuoyu var. O kamuoyunun yani kamuoyunun beklentileri var. O beklentiye verecekleri cevaplar var. Şimdi Amerika ile İran'ın el sıkışmaması veya aynı kare fotoğrafa girmemesi kendi tabanına o verilen bir mesaj veya hani bir süreç yönetmedir diye değerlendirdik, okuduk. Aynen öyle de açıklama geldi. Arka planda yapılan görüşmelerde yani İran'da halkın Amerika'ya bakış açısı belli. Böyle bakan bir ülkede bir anda Galibov'un J.D. Vance'e el ele samimi vereceği bir fotoğraf, bir poz İran'da gündemi bambaşka yerlere getirir ve iş amacından saptırır. Dolayısıyla her ne kadar böyle sanki arada bir gerilim, bir sorun var gibi algılansa da ben öyle bir algının oluştuğu, yani öyle bir havanın oluşacağı kanaatine asla değilim. Normal süreç işliyor. Merak etmeyin diye gönüllere biraz su serptik. Öyle de ilerliyor. Bu süreç böyle de devam edecek, onu söyleyeyim. Çünkü Amerika ve İran bir kere, daha doğrusu aklı selim kanatları, bu her ne olursa olsun buradan mutlaka bir sonuç almak için karar almışlar. Ve doğru olan da bu. Yani İsrail denilen o alçak yapının bölgedeki tuzağı belli. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bu konuyla ilgili tespitleri çok önemli. Kardeş kanı dökmek üzere kurulu tuzağa yerle bir ettik diye bir tespiti var. Bu çok önemli. Dolayısıyla İsrail'in burada oyunu bozuluyor. En çok kaybeden şu an. Ve İsrail'in bu kuduz refleksiyle verdiği tepkiler de ortada. Şey, Lübnan'a yaptığı saldırılar, Amerika'da hatta yani ben şöyle bir başlık atmıştım geçtiğimiz gün kalem aldığım Star'daki köşemde. Amerika-İsrail Savaşı başladı demiştim. Bu önemli bir iddia. Onu da işte yeni gelişen bu siyasi ortama dayanarak söylemiştim. Aslında öyle de işliyor. Dikkatli bakan bunu net görüyor. Amerika'da tuhaf olaylar olmaya başladı. Amerika ve İran el sıkıştıktan hemen sonra B-52 uçağı düştü. Malum Kaliforniya eyaletinde Majavu çölü var. O çölün hemen yanında bir hava üssü, Edwards hava üssü. Orada B-52 uçağı enteresan bir şekilde kalktıktan kısa bir süre sonra düştü. Bir deneme yapılan uçaktı. Ki B-52'ler 54'ten beri Amerika'nın envanterinde olan, toplamda 740 adet, 44 adet yapılan ve bugüne kadar sadece 5-10 tanesinin düştüğü bir uçak. Dolayısıyla bu uçağın bir anda düşmesi tesadüf mü, yoksa arka planda

0: arasında bir İsrail parmağı var mı? Bu sorgulanmalı. Yine aynı şekilde geçtiğimiz gün Dünya Kupası'nın yaşandığı Amerika'da güvenlik tedbirinin en üst olduğu seviyede New York'un orta yerinde hem de gündüz vakti meydanda birilerinin ateş açması, silah seslerinin bütün her yeri kaplaması, halkın panik içinde sağa sola kaçışması, bunlar tesadüf olaylar mı? Düşünmekte fayda var. Dolayısıyla İsrail bu süreci engellemek adına bütün tuşlara bastı. Avrupa'da, Amerika'da yakında terör saldırıları görürsek ben şaşırmam. Yine aynı şekilde ülkemizde de benzer tehditler var. Ülkemiz o konuda Allah'a şükür dünyanın en güvenli coğrafyası. Biz buna asla mahal vermeyiz ama komşu coğrafyalarda böyle hani terör saldırıları veya sabotaj türü, suikast türü eylemler gerçekleşirse bunlar sürpriz olmamalı. Çünkü İsrail bütün bunları yapacak niyette, karakterde bir yapı. Ve şu an İsrail eğer bu süreç böyle işlerse sonunun geldiğinin farkında. Dolayısıyla ben hani gelinen süreci çok olumlu buluyorum ama bu konuda da çok ihtiyatlı davranması gerektiğinin altını özellikle çiziyorum. Çünkü J.D. Vance çok net, yani Amerika Trump adına, Amerika'nın o aklı selim ulusalcı kanat adına bu işi sonlandırmak adına gelmiş. Keza İran'ın niyeti de o. Galibaf, Arakçı, Pezeşkiyan bunlar hatırlarsın. Benim hep ayrı tuttuğum isimlerdi. İran'da aklı selim kanattı. Bunların da yürüttüğü, işte iki tarafın karşı yürüttüğü bir süreç var. Doğru da gidiyor, iyi de gidiyor. Ama bunu durdurmak isteyen de bir şeytan üçgeni var. İran içerisindeki o bahsettiğim kripto, İran'ın paraleli, İran'ın FETÖ'sü diyebileceğin devrim muhafızlarının ağırlıkta olduğu o omurga. Aynı zamanda küresel çete Amerika'nın eski Biden kanadının temsil eden kol artı İsrail. Bu üçü işliyor. Dolayısıyla biz bugüne kadar aslında masayı dağıtmak, yıkmak adına birçok bunların sabotajını gördük. Zaman zaman İran devreye girdi. Enteresan bir şekilde bölge ülkelerine füze saldırısı yaptı. Sonrasında yani şeye, İsrail'e geçti, o direkt Lübnan'a saldırdı. Hatta iki taraf şu an Hürmüz'den daha çok Lübnan'ı kriz konusu yapmış durumda. Orada dar alanda bir pasaşa var. İsrail hemen Lübnan'a saldırıyor. İran'daki o bahsettiğim kanatta kripto yapı da onu bahane ederek masa dağılmalı, böyle bir anlaşma olmaz diyor. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğunuzda gene arka planda istihbarat savaşlarının devam ettiğini görüyorsunuz. Ve o savaşlara rağmen de şu ana kadar masanın kazanan taraf veya süreci yürüten taraf olduğunu da net olarak görüyorsunuz. Çünkü o bahsettiğim masa veya o yapı şu ana kadar oynanan oyunu daha önceki sabotajlarda tecrübe edinerek ne olursa olsun sürdürme yolunda bir kararlılık göstermişler. Gösteriyorlar da böyle bir karar almışlar belli. Çünkü normalde yani devlet arası ilişkilerde bir helikopter düşecek, Amerikan helikopteri vurulacak ve o masa halen devam edecek. Bunlar görülmüş şeyler değil. Ama geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız bir Apache helikopteri düşürüldü.
1: Evet.
0: O helikopterin düşmesinden sonra bile Amerika masa devam ediyor, sıkıntı yok diye açıklamalar yaptı. Amerika derken tabii Trump'ı temsil ettiği kanat. Kastım bunlar. Yine aynı şekilde İran'ın saldırıları oldu Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Onun yine İran'a saldırıları oldu. O saldırılara rağmen bu Galibaf, Pezeşkiyan da gene masayı hep önceleyen açıklamalarda bulundular. Burada yani iki tarafta Amerika ve İran kanadındaki ulusalcı kanatlarda bir kıyas yap dersen İran kanadının biraz daha işinin zor olduğunu söyleyebilirim. Çünkü İran'da evvel yerleşmiş 100 yıldır yani arka planda İsrail'le iş çeviren bir rejim var. O rejimin aldığı ağır bir yara var. Ve o yarada ulusalcı yani İran'ı önceleyen bir de aklı selim kanat var. Orada da tam dengeler oturmadı. Bu oturana kadar da sıkıntılı bir süreç İran'ı bekliyor. O nedenle İran kanadı biraz daha ürkek, biraz daha böyle çekingen davranıyor. Doğru, haklı olarak bunu yapıyorlar. Çünkü en ufak bir hatada bir anda devrim muhafızları hain de ilan edebilir. Veya işi farklı yere de getirebilir. Geçtiğimiz günlerde bunun provası yapıldı. Pezeşkiyan çıkıp halka konuşmak durumunda kaldı. Bu görüşmek ihanet değildir, vatan hainliği değildir. Bu tür savaşlarda bunlar olur. Dolayısıyla buna hazırlıklı olun, görüşülecek, konuşulacak, yani bir orta yol bulunacak diye aklı selim böyle doğru mesajlar verdi. Halkı o konuda telkin etti. Bu yapılan konuşma boşa değil, bir oyunu engellemek adına yapıldı. Şu an o süreç işliyor. O nedenle de yanlış anlaşılmasın diye heyet doğru olanı yaptı. Amerika'yla yan yana gelmedi.

0: Ama bu soğukluk olduğu masanın durduğu anlamına gelmez. Tam tersi, masa bana göre işi bitirmiş. Sadece formalite kısmı kalmış. 60 gün sonra nükleer konusunda da anlaştık diye ortalığa dökülürse ben şaşırmam arzının.
1: Tabii bir başka müzakere süreci de Washington'da devam ediyor. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 5. turu Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde gerçekleşiyor. O görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkar?
0: Şimdi Amerika burada çok net bir tavır aldı. İsrail'i öteleyen, dışlayan, artık hani söylemini de tırmandıran bir Amerika tablosu var ortada. Trump daha önce İsrail'i öven, İsrail'e destek veren, İsrail'e destek çıkan çok söylemde bulundu. Yine hatırlarsınız, ben o zamanlarda demiştim, bunlar tribüne söylenen sözler, işin aslı bu değil diye. Şimdi o Trump artık küfür ve galis hakaretler içeren konuşmalar yapıyor İsrail hakkında, Netanyahu hakkında. Ne oldu da iş bu noktaya geldi? Bunu sorguladığınızda şunu söyleyebilirim rahatlıkla, iş aslına döndü. Peki niye söylendi bu değişiklik var? Çünkü Trump da neticede bir siyasetçi. İşte siyasete oynuyor. Amerika'da Siyonist lobinin ciddi bir hakimiyeti var. Oraya oynadığı bir oyundu. Peki şimdi niye oynamıyor? Şimdi oynamamasının sebebi, Amerika'da da İsrail karşıtlığı inanılmaz tırmandı. Halk nezdinde İsrail bir nefret objesi haline geldi. Hatta halk İsrail'e bu destek neyin nesi diye sorgulamaya başladı. Bu siyasete de sirayet etti. Siyasetçilerden de gerçekten eskiden hani 100 tane senatörün yüzü de elini kaldırmıyor. Hiç firesiz İsrail'e evet diyordu. Geçtiğimiz günlerde İsrail'le ilgili oylamalarda artık kıl payı geçen kanunlar var. 51'e 49. Dolayısıyla Trump bu rüzgardan faydalanıyor. Zaten içeride bir dalga başladı. Siyasette de bu yansıması var. Trump da burada yani işin gerçek noktasını ortaya koyarak o kamuoyunu artırma derdinde. O nedenle söylem sertleşti. Lübnan konusunda Amerika'nın tavrı belli. Geçtiğimiz gün hem J.D. Vance hem Trump inanılmaz sert açıklamalar yaptılar. İki tane drone'u düşüreceğim diye koca bir apartmanı yerle bir ediyorsun. Bu doğru değil dediler. J.D. Vance Lübnan'a yapılan saldırıları asla doğru bulmuyoruz dedi. Gibi cümleler var. O nedenle İsrail o konuda da sıkışacak. Lübnan'daki eğer saldırılar kesilirse zaten İran'daki o kripto kanalın kullanacağı bir argüman da kalmıyor. Yani her yerde artık ateşkes hakim olmuş oluyor. Ha, İsrail buna direnecektir. Hatta İsrail'in siyasetçileri biliyorsunuz Trump'la ilgili konuşsa da önemli değil. Dinlemiyoruz. Biz gerekirse saldıracağız. Kararı biz veririz gibi cümleler kurmaya başlamıştı. En son Netanyahu bir karar aldı. Hiçbir siyasetçi Amerika aleyhine konuşmayacak dedi. Şu an için susturdular. Ama İsrail'in Amerika'ya rağmen Amerika bastırdığı takdirde Lübnan'a saldırma cesaretini gösterir mi veya böyle bir yani şeyde bulunabilir mi harekette? Orada tartışılır. Yani bekleyip göreceğiz ama ben Lübnan'da da yine Amerika bastırdığı takdirde İsrail'in kıpırdayamayacağı kanaatindeyim. Yani süreç orada da normale dönecektir. Masanın işlemesi için zaten 60 günlük sürede en büyük şey bu, hedef. Eğer orayı da sustururlarsa belki 60 beklenmeden el sıkışarak bu süreçten aklı selimle çıkılabilir. Öyle bir noktaya doğru gidiyoruz.
1: Evet, umarız 60 günün sonunda bir nihai anlaşma bütün dünyaya ilan edilir ve bu gerginliği geride bırakmış olur bütün dünya. Tek dileğimiz bu. Biz de görüşmeleri dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Bugünün gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ettim. İyi yayınlar diliyorum Arzu Hanım.
1: Sağolunuz. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ konuğumuzdu.
2: Sporda yaşanan son gelişmeler günün özetinde.

0: Evet, sporun gündemini konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Türk Gün Gazetesi yazarı Cemalettin Ali Kunak. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk efendim. Kolay gelsin. İyi
0: Teşekkür
1: yayınlar
0: ediyoruz.
1: diliyorum.
0: Sağ olunuz. Aslında geçen hafta da konuğumuz oldunuz. Telefon bağlantısıyla konuk ettik sizi programımıza. O zaman Amerika Birleşik Devletleri'ndeydiniz.
1: Evet.
0: Dünya Kupası'nda hemen ertesi gün bizim için çok erken saatlerde, sizin içinse orada akşam saatlerinde Türkiye-Paraguay maçı
1: Evet.
0: vardı. Onu takip edecektiniz. Peki
1: Ettik
0: nasıl
1: ama üzüldük
0: değerlendirirsiniz?
1: tabii ki. Öncelikle teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz Cuma günü işte orada sabah saat 8.30'du. Burada 18.30'du. Arada 10 saatlik bir fark var. Bir bağlantı gerçekleştirdik. Bu arada oradaki Türk vatandaşları, ben kızımla beraber gitmiştim. Kızımın arkadaşları orada çalışıyorlar. Dünyanın bayağı büyük iyi şirketlerinde. Bir Türk toplulukları yurt dışında daha çok birbirine bağlı oluyor biliyorsunuz.
0: Tabii ki.
1: Onlar işte çeşitli etkinlikler düzenlemişlerdi. Bunu yayında da bahsetmiştim. Bu arada benim de işte bu zaman zaman bazı yayınlara çıktığım falan gündeme gelince ben dedim yarın sabah hatta bir kahvaltı programı düzenlemişler. Ben dedim iyi bağlantı var falan. Bunun üzerine Türkiye'nin Sesi Radyosu gündeme geldi. Ve hepsi arabalarına falan internetlere kaydettiler.
0: Ay ne güzel, harika bir
1: Belki
0: haber.
1: şu anda da bizi
0: Dinliyorlardır
1: dinliyorlarsa
0: bizi.
1: burada
0: Ne
1: dünyanın her
0: güzel.
1: köşesine bizi dinleyen herkese selam olsun.
0: Sevgilerimizi yolluyorum tüm
1: Güzel
0: dinleyicilerimize.
1: bir şey oldu. Maç haricinde her şey güzeldi. Sonuç haricinde her şey güzeldi. Aslında maç da güzeldi. Yani kötü bir maç değildi ama kısmetsizlik. Bizim takımımızın enteresan bir yönü var. Yani psikolojik olarak hemen dağılıyoruz. Yani o birinci dakikada hemen bir soğuk duş etkisi yaratan bir gol maalesef bozdu. Ondan sonra da olmayınca olmuyor. Olmayınca olmuyor. İşte direklerden dönen toplarımız var, şutlarımız var, bilmem ne var. Ve daha önceki şey maçında da Avustralya maçında da mesela direkten dönen topumuz vardı. Ben bakın yürekten inanıyorum ve yani futbol tecrübem, bilgim doğrultusunda bunu çok iddialı söyleyebilirim ki eğer o direkten dönen toplarımız bizim gol olsaydı biz iki maçı da çok farklı kazanırdık. Yani öyle bir ruh halimiz var bizim nedense. Olmadı. Bence herkes elinden geleni yaptı. İşte ona eleştiri, buna eleştiri. Şimdi biliyorsunuz başarısızlık olunca eleştiri okları hazır vaziyette. Yani hele bu sosyal medya denen bir şey var. Troller grubu var. Adeta çok kötü bir terörist grubu onların hepsi. Hemen başarısızlık gündeme gelir gelmez bir şekilde bombalamaya başlıyorlar. Evet. Hatalar var mıydı? Vardı. Yanlışlar da vardı belki. Belki Türk futbolunun yönetilmesinde de yanlışlar var. Belki milli takımın kadro seçiminde de hatalar var, yanlışlar var ama şimdi ne olursa olsun bu bizim takımımız. Yani bizim milli takımımız. Bu takım 2002'de dünya şampiyonu olduğu zaman da bizim takımımızdı. 2023'te sıfır golle biz şeyden döndük. Avrupa Şampiyonası'ndan döndük gruptan. Orada da ezimi. O zaman da bizim takımımızda. Ne bileyim 2008'de çeyrek final. O zaman da bizim takımımızda. Bugün de bizim takımımızda. Bu takım yarın da bizim takımımız olacak. Yani bu aslında ne olursa olsun destek konusunda biraz daha hemen böyle başarısızlık gelir gelmez destekten vazgeçip köstüğe geçmemiz bence iyi bir şey değil. Yani bu zihniyetten kurtulmamız lazım. Şimdi bizim bu takımımız yaş olarak baktığımızda bir 10 sene daha yapılacak takviyelerle hakikaten dünyada tozu dumana katabilecek bir güce sahip. Yani dünya yıldızlarından oluşan bir takım. Takımımızın isimlerinin yanındaki oynadıkları takım isimlerine baktığınız zaman dünyanın en önemli takımlarında oynayan birçok futbolcumuz var bizim.
0: Niye olmadı peki?
1: Ha olmadı.

0: kısmetsizlik var. Yani şimdi iki maçta dünyanın Dünya Kupası'nda bugüne kadar en fazla şut çeken takım biziz. Bak bizden fazla şut çeken yok. Enteresan.
1: Evet, 62 şut. Evet. Öyle mi? Bugün evet. Hürriyet gazetesinde öyle yazıyor.
0: Ve
1: 62 şut attık
0: olmayınca
1: ama
0: olmuyor
1: diyor.
0: Yani. Ben de şimdi bununla ilgili notlarım vardı. Mesela şimdi Dünya Kupası'nın enleri diye bir şey çıkarmışlar. Şimdi en fazla isabetli pas veren oyuncu Hakan Çalhanoğlu. 190 isabetli pas
1: Dünya
0: vermiş.
1: Dünya Kupası'nda
0: evet.
1: Yani.
0: En çok şut denemesi bu şu turnuvada bugüne kadar oynanan maçlar. En çok şut denemesi yapan futbolcular 11'er şut. Ve bunlar kim? Arda Güler 11 şut, Hakan Çalhanoğlu 11 şut ve Jonathan David İngiltere'de 11 şut. Yani bu en fazla şut atan 3 Dünya Kupası'nın 3 futbolcusundan ikisi Türk futbolcu. Hı hı. Bir mesela maçtan çıkarken bizim Türkler diyor, büyü vardı diyorlar. Yani öyle diyorlar. O bu kadar şuta rağmen olmaması gerçekten çok şaşırtıcı. Alternatif olabilir miydi? Evet olabilirdi. Yani Montella'yı eleştirenlere şurada biraz hak veriyorum. Santrforsuz bir takım ya da Kerem'in santrfor olarak görevlendirildiği bir takım seçimi belki Can Uzun'u ilk 11'de santrfor pozisyonunda oynatarak değerlendirmek daha mı iyi olurdu? Tabii ki şimdi orada bulunan insanların da fikirlerine, geçmiş tecrübelerine, liyakatlarına değer vermek lazım. Onları yıpratmadan eleştirmek lazım. Mutlaka onların da bir düşündüğü vardır ama olmayınca şu mu daha iyi olur diye bunları da konuşmak belli bir düzeyde gereken şeyler. Hı hı. O yüzden bence eleştirilecek konu atak yapma şeklimizde çok pas, yan pas ve orta yerine acaba dikine toplarla santrfora verilecek yani kule santrfor denen pozisyonda orta göbekte ki bir futbolcuya verilecek toplarla ondan dönecek paslarınla atılacak ani şutlar belki bizi daha da kolay sonuca götürebilir miydi? Evet olabilirdi. Yani buna ben de yürekten katıyorum olabilirdi ama biz bu takımla bugüne kiminle geldik? Montella ile geldik. Kiminle geldik? Bu oyuncularla geldik. Yani bir şeyimiz var. Geçmişten gelen bir nasıl potansiyelimiz var. Ve Dünya Kupası öncesinde Dünya Kupası'nda gerçekten üst tura çıkacak ülke arasında garanti olarak ismi sayılan hatta daha ileri aşamalara gidebileceği düşünülen bir Türkiye varken bir sükut hayalle iki maç sonunda 0 puan ve 0 golle elenmeyi garantilemiş olarak Amerika maçına çıkacağız.
1: Evet. Peki Amerika maçından ne bekleyebiliriz? Nasıl bir maç olur? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ben şöyle bu maçta takımımızın bir prestij mücadelesi yapacağı konusunda çok motive edildiğinin haberini aldım. Özellikle federasyon kaynaklarından ve şeyden. Şöyle söyleyeyim. Takımımız yarın şeye geçiyor. Los Angeles'a geçiyor. Bu maç Los Angeles'ta oynanacak. Arizona'da biliyorsunuz kamp yapıyorlar. Sadece Yunus Akgün'ün hafif bir sakatlığı var. Bunun haricinde tam kadro diyebiliriz. Cuma sabahı saat 5'te oynanacak bu maç. Yani cuma sabahı 5'te oynanacak demek oranın saatiyle akşam 21'de oynanacak demek. Yani aslında sabaha karşı 5'te 7'de oynanan 6'da 7'de oynanan maçlar Amerikalılar tarafından en çok ilgi çeken maçlar.
1: Çünkü onlarda çok iyi bir saat.
0: Onlarda çok iyi saat oluyor. Akşam 8-9 oluyor. Ve gece maçı oluyor orada yani. Mesela şimdi biz burada akşam 22'de maç seyredeceğiz şimdi.
1: Orada
0: sabah güneş ışığı, stadın yarısı güneş, yarısı değil falan. O tür konuda seyrediyoruz. Ama bizim Amerika maçında bakın 3 maçımızı da biz o saatte oynadık. Bu da demek ki
1: yani FIFA'nın
0: organizatör kuruluşun bizim milli takımımızın maçlarının izlenmesi yüksek, artı ilgi çeken, artı iyi bir takım olan bir takım görüntümüz vardı ki bizim maçlarımızı oraya koydu. Onlar da bizden belki böyle başarısızlık beklemiyordu. Biz de beklemiyorduk ama beklenmeyenler oldu. Amerika maçında tabii ki biraz önce söylediğimiz gibi motivasyon düşük olur. Yani elenmiş bir takım, moralsizliği olur. Ama ne olursa olsun burada oynayacak futbolcuların bireysel başarısı da önemli. Bu çok önemli. Yani Dünya Kupası'nda bir gol atmış olmak, Dünya Kupası'nda bir asist yapmış olmak, ne bileyim Dünya Kupası'nda kurtarış yapabilmiş olmak, oyuncuların maddi bakımdan transfer değerlerini yükselten faktörler.

Bunlar önemli şeyler. Bu yüzden futbolcularımız bir defa kendi bireysel hedefleri doğrultusunda da üst düzey performans göstermek için ellerinden geleni yapacaklar. Ha, evet, bir şey olmayacak. Üst tura çıkma

0: destek, bütün futbolcuların Montella'ya verdiği destek, Montella'nın futbolculara yapmış olduğu görüşmeler, işte orada Sayın Bakan hala orada, keza onun da, o da görüşmeler yapmış futbolcularımızla. Bu bir bize şey artı getirebilir, ama karşı taraf Amerika, ev sahibi.
1: Evet.
0: Yani ve şey iyi, futbollarda iyi yani, bizden üst sıradalar futbol dünya sıralamasında. Onların favori olduğu bir maça çıkıyoruz. Biraz bir de şu var, seyirci desteği bizde iyi değildi.
1: Öyle mi?
0: Evet. Bakın o.
1: Halbuki çok Türk izleyici var gibi görünüyordu televizyondan, stadyumda. Yanılttı
0: Bakın
1: mı
0: maç
1: bizi?
0: öncesi Türk seyircileri çok motiveydi. İnanılmaz güzeldi. Yani 27 bin kişi yürüdüler. Stada 15 dakikalık bir yürüme mesafesinden bir yürüyüş düzenlenmiş. Hatta yollar kapanmıştı. Amerikan polisi eskortluk yaptı o yürüyüşe. Çok güzel bir şekilde yani. O ve stat anonsundan stat hoparlörünün anons edildi. Bu yürüyüşe 27 bin kişi civarında kişinin katıldığı söyleniyor.
1: Evet,
0: Yani
1: gayet
0: statta
1: güzel.
0: da 30 binden fazla Türk seyirci vardı. Ama birinci dakikada gol gelince
1: Ha, merkezin morali bozuldu.
0: moral
1: Tabii ki
0: bozuldu.
1: hepimizin bozuldu.
0: Bir de şu var, seyircinin yapısı orada bir şey yapısında değil. Nasıl söyleyeyim? Kulüp taraftarı yapısında değil.
1: Tabii burada böyle bir şey olsa mesela kulüp taraftarı
0: Kırılganlık
1: yüreklendirmek
0: olmaz.
1: için
0: Tabii.
1: maç boyunca devam eder
0: Evet, orada
1: tezahürata.
0: kırılganlık oldu seyircide maalesef. Bu gelen gol seyirciyi kırdı. O bakımdan seyirci iyi değildi diyorum. Ha, ona rağmen işte tribünde insanlar çırpıyor. Hadi şey
1: Evet,
0: yapın.
1: evet.
0: Fakat bir birliktelik sağlanamadı
1: Olmadı.
0: mesela. Yani işte karşı tarafta kırmızı beyaz şeklindeki maç öncesi yapılan çok güzel tezahüratlar maç içerisinde yapılamadı.
1: Olmadı.
0: Mesela
1: Halbuki o devam etseydi
0: o
1: belki
0: devam,
1: çocuklar da
0: belki de çocukları
1: yüreklenirdi.
0: biraz daha motive etme, o çocuklara destek verme bakımından avantajlı olurdu. Yani burada bir seyirci organizasyonsuzluğu
1: Evet.
0: vardı diye düşünüyorum ben. Çünkü olmaz, organize olması da çok mümkün değil. Dünyanın her yerinden Türkler gelmiş. Amerika'da yaşayan Türkler gelmiş. Bunlar hani toplu bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftar değil ki bunlar. Yani bunlar her biri farklı takımları tutan taraftarlar. Bir de futbola böyle gerçek taraftarlık manasında o kimliği taşıyan insanlar değil. Yani
1: Evet.
0: ha, bizim milli takımımız gelmiş, ben futbolu sevmem ama milli takımı seyretmeye geldim diyen insanlar
1: Evet,
0: birçoğu.
1: evet, evet.
0: O bakımdan da seyircimizle çok mini takımımız adapte olamadılar diye düşünüyorum ben. Fakat ne olursa olsun orada olmak güzeldi.
1: Tabii ki.
0: Mini takımımız için de güzeldi. Ve ben şunu gördüm, yabancılarda da Türk milli takımına karşı çok büyük bir beklenti vardı. Biraz önce de söyledik, gerçekten onlar da hayal kırıklığına uğradılar. Yani bizden böyle bir sonuç
1: Beklemiyorlardı.
0: beklenmiyordu.
1: Ne yapalım?
0: Ama Amerika
1: Böyle
0: maçı
1: bitti.
0: biraz önce
1: Evet.
0: söylemiş olduğumuz faktörler doğrultusunda işte üzerinde bir baskı olmamasından kaynaklanan ve bireysel olarak futbolcuların da kendilerini göstermeye yönelik menfaatleri doğrultusunda ya oynayacakları oyunla biz puan alır mıyız? Alırız. Ama karşımızdaki Amerika ev sahibi, grup lideri, iki maçta 2 puan yapmış. İşte şu ana kadar turnuvanın en rahat performanslarından birini gösteren bir ev sahibimiz var.
1: Peki Dünya Kupası'na genel olarak bakarsak üst tura çıkanlar var. Onlar ne durumdalar? Genel olarak kupayı nasıl
0: Evet.
1: değerlendirirsiniz?
0: Şimdi şu ana kadar ikinci maçlar takımların ikinci maçları bu gece bitiyor. Bizim sabaha karşı oynanacak 4 tane maç da bitiyor. Onun haricinde 2 maçta 2 galibiyet alıp da 6 takım üst turu garantileder. Bunlar Meksika ev sahibi biliyorsunuz. Amerika ev sahibi. Almanya, Fransa, Norveç ve Arjantin. Yani bunlar da Norveç haricindeki diğerleri zaten son 4'te, son finalde isimlerini görmek istediğimiz ya da alıştığımız takımlar diyelim. Bunlar şu anda garantilediler. Bu akşam mesela İngiltere'de bunların arasına katılabilir. Kolombiya galip gelirse o da ikinci maçlar sonuçta üst turu garantiyen takım olacak. Bunun haricinde tüm şeyler elemeyi geçip de üst turaya geçen takımlar üçüncü maçlarda katılıyor. Üçüncü maçlarda cumartesi günü başlıyor ve üçüncü maçlarda bir şey var. Maçların birbirine bağlantısı sebebiyle her gruptaki maçlar aynı saatte oynayacak. Yani aynı anda iki maç birden oynanacak. Bunlardan bir tanesi TRT1'de yayınlanırken diğeri de TRT Spor'da canlı olarak yayınlanacak.
1: Güzel. Yani, futbol severler açısından. Yani, yorum.

0: Kurucu ama güzel.
1: Güzel olacak. Yani çift ekran kuranlar falan bunları rahatlıkça, ki ben de öyle.
0: Öyle mi?
1: Ya tek takip etmek zorundasınız.
0: Doğru,
1: yani
0: haklısınız.
1: Şurada şu olmuş. Tabii. Yani tabii. Bir yerde şu olmuş, bu olmuş. Hadi geri sarayım bakayım falan demek yerine işte
0: İki ekran
1: koyuyorum ve öyle
0: evet,
1: yapıyorum.
0: Güzel.
1: Hatta benim şeyim vardı, bazen lig maçları esnasında Türkiye Ligi'ni falan takip ederken 3 ekran da koyduğum
0: öyle
1: oluyor.
0: güzel. Yani sizin evet, açınızdan da evet, güzel.
1: Şimdi en çok gol atan takımlar kimler? Almanya var 9 golle. Kanada ve Hollanda 7'şer gol atmışlar bugüne kadar. Kalesine en çok gol gören takımlar da işte Katar ve Yeşilburun Adaları 7 gol. Yeşilburun Adaları ama enteresan.
0: Sürpriz takımlardan
1: evet,
0: biri
1: yani,
0: öyle değil mi?
1: Kurakao ve biliyorsunuz bizim Trendyol 1. Lig takımlarının Iğdır Spor'un da oynayan Mendes o takımın kaptanı.
0: Evet.
1: Yani olacak şey değil. Ama Dünya Kupası'nda da yıldız oldu. İyi de futbol oynuyor. Gol krallığı yarışında Messi ve Kanadalı David, Jonathan David 3'er golle zirvede yer alıyorlar. Messi ki dün akşam bir de penaltı kaçırdı biliyorsunuz. Penaltı kaçırmasına rağmen 3 golle gol zirvede. Dünya Kupası'nın 1000. maçı bu turnuvada oynandı. Bu çok enteresan yani bir denk geliş. 20 Haziran'da Tunus-Japonya maçı. Japonya'nın da 4-0 yendiği bir maç. Bu arada Japonya, işte Kore gibi takımların seyircilerinin tribün temizliği, soyunma odası temizlikleri falan. Bunlar yine Dünya Kupası'nda
0: öyle
1: damga
0: mi
1: vuran enteresan şey. Ya düşünün, bir taraftar grubu maç bitiyor ve herkesin elinde bir poşet. Yerde Allah'ım bir
0: ne
1: tane
0: güzel.
1: Bunun videolarını gördüm ben tabii, yani canlı görmedim de. Yani çöp, küçücük çöpleri dahi toplayarak pırıl pırıl bir tribün bırakıyorlar yani.
0: Kendi ülkelerinde de kutlama yaparken, yani galibiyet sonrası trafik kurallarına uyarak kutlama yaptıklarını.
1: O da çok güzeldi ama değil mi? Yani evet. Şimdi kırmızı ışık yanıyor,
0: evet,
1: yaya yeşil yanıyor, herkes hürra ortaya toplanıyor.
0: Çok güzel bir görüntü.
1: Ondan sonra ışık söner sönmez de koşa koşa tekrar geçiyor.
0: Evet.
1: Yani bu kadar kurallara bağlı ve saygılı olmanın yanı sıra tutlamayı da en güzel şekilde yaptılar.
0: Kesinlikle
1: yani.
0: Kesinlikle öyle. Evet.
1: En isabetli pas veren oyunculardan bahsetmiştik. Hakan ve Arda'yı söylemiştik. Kanadalı David'i söylemiştik. Messi 17 golle dünya tarihinde en çok gol atan futbolcu özelliğini korurken Mbappe dün akşam attığı golle de 16 golle Messi'yi de yerden kovalıyor. Yani Messi kaçıyor, Mbappe kovalıyor gibi bir şey de söyleyebiliriz. Bu işin ilerleyen turlarda bu yarış daha da şey yapacak. Niye? Çünkü bu Dünya Kupası Dünya Kupası tarihindeki gol atanlar bakımından çok önemli. Onun haricinde başka şöyle söyleyeyim. Milli takımımızın İki maçta işte attığı 62 golde toplam şut bakımından da şu anda birinci sıradayız.
0: Peki efendim.
1: Ama tabii gol atamayan da yani bu kadar şuta rağmen gol atamayan tek takım da biziz.
0: Üzücü. Gerçekten çok üzücü oldu.
1: Üzücü.
0: Beklentimiz
1: üzücü.
0: Çok yüksekti. Evet. Amile futbol takımımızdan. Ne yapalım? Diğer turnuvalara,
1: diğer
0: organizasyonlara.
1: Bu arada Amerika maçına Cezayirli hakem Mustafa Gorbal yönetecek. O da iyi bir hakem. Hakemler bakımından Dünya Kupası iyi, fena geçmiyor. Hatalar oluyor. Her maçta hatalı olur da. Mesela bizim maçımızı yöneten Kolombiyalı hakem gayet iyiydi. Senegalli pardon.
0: Evet. Nitekim çok yazıldı sonrasında hakem çok iyiydi diye.
1: Evet, gerçekten ben bir de canlı seyrettim. Ya inanılmaz profesyonel, nasıl koşuyor Allah'ım, bir anda pozisyonun dibinde bitiyor, öbür tarafta bir şey yok, koşarak bir de ufak boylu pıtı pıtı kedi gibi böyle. yani şimdi yine şey olacaktı, bizim hakemlerimiz aklıma geldi.
0: Siz tabii hakemleri de yakından bilen, takip eden.
1: Bir yerde tabii futbol geçmişim hakemliğe dayandığı için biraz da o gözle baktık olaya. Bu arada tabii FIFA hakem eğitimcimiz sevgili Cüneyt Çakır orada çok önemli bir görev yapıyor. Yani 5 tane hakemleri eğiten 5 eğitimciden bir tanesi Cüneyt Çakır. Burada söylemek çok doğru olur mu bilmiyorum. Bir teşekkürümü yapayım ben yine de. Bizim maç biletlerimizi sevgili Cüneyt temin etti.
0: Ne güzel.
1: Sağ olsun.
0: Ben sevgilerimizi yollayalım.
1: Ve hakem ailelerine ayrılan bir tribündeydik. Etrafımızda da maçın hakeminin ya çok yakında da maçın hakeminin ailesi vardı. Biraz altımızda da bizim futbolcularımızın aileleri vardı.
0: Çok güzel.
1: Onlar adına da

0: Yani çok güzel bir şeydi, ortamdı. O hele onlar adına, bütün aileler de birbirleriyle kaynaşmış. Ama maç sonu en üzgünü
1: Galibiyet de
0: onlar.
1: olsaydı evet
0: En
1: tabii
0: üzgünü
1: ki
0: onlardı.
1: tabii ki.
0: Yani Barış Alper'in babasını mesela maç sonu ağlamaklı gibiydi adamcağız. Yani yakınımdan, çok yakından geçtiği için gördüm. Eminim ki hepsi öyleydi.
1: Kesinlikle öyle. Ne yapalım? Olmayınca olmuyor
0: Olmayınca olmuyor.
1: bildiğimiz
0: Doğru
1: gibi.
0: söylüyorsunuz.
1: Umarız diğer turnuvalarda, organizasyonlarda bu takım büyük
0: Evet.
1: başarılara imza atar.
0: Bir son not Dünya Kupası ile ilgili. Çok güzel bir organizasyon yapıyorlar. Görevli sayısı çok çok fazla. Her türlü tedbiri almışlar. Her şeyi düşünmüşler. Yani şey, portatif tuvaletler dahil olmak üzere yönlendirmeler, insanlar şehrin her köşesinde şey görüyorsunuz. FIFA gönüllüleri günü görüyorsunuz. Özel üniforma giymişler ve sizi yönlendirme yapıyorlar, şey yapıyorlar. Artı güvenliğe son derece önem veriyorlar. Dün akşamki oynanan Fransa İran maçı, Irak maçında da biliyorsunuz maç için ikinci devresi 2 saat gecikmeli başladı. Yani burada şimdi gazetelerde falan baktım, şey yazıyor işte, yağmur, tamam yağmur falan vardı da esas sebep neydi biliyor musunuz? Yıldırım düşme ihtimaline karşı tedbir aldılar ve maçı 2 saat geç başlattılar.
1: Evet.
0: Yani
1: Bu titizlik de güzel.
0: tribün boşalttılar biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Tribün boşalttılar. Sonra yıldırım ihtimali geçti deyince aynı kişiler
1: Başladı.
0: tekrar tribüne geldi ve 2 saat sonra ikinci yarı başladı.
1: Peki efendim. Az bir süremiz kaldı. Bir de voleyboldan bahsedelim. Filenin
0: Bir de
1: Sultanları
0: güzel şeylerden
1: Dünya
0: bahsedelim demek
1: Milletler
0: istiyorsun
1: Ligi'nde
0: sen.
1: Ankara etabını kayıpsız tamamladı. Filenin Sultanları ne
0: Evet.
1: bileyim bizi gururlandırmaya devam ediyorlar.
0: Evet. İlk hafta oynanan maçlarda çok başarılı değillerdi. Aslında A takımımıza da gidip katılmamıştık ama Ankara'da ev sahibi olarak katıldığımız organizasyon 4 maçta 4 galibiyet elde ettik. Bu başarıyla dünya sıralamasında da 3. sıraya yükseldik. İşte Melisa Vargas'ın 107 şeyi sayısı bu ikinci hafta maçlarına damga vurdu. Biz dünya sıralamasında birinci sırada sanırım İtalya var, ikinci sırada Brezilya var. Biz Amerika'yı geçerek 3'e çıktık bu almış olduğumuz bu 4 galibiyetle. Son etap bu ise 8-12 Temmuz tarihleri arasında Japonya ve Çin'de oynanacak. İşte o tarihlerde de yine sabah 7'de kalkıp bu defa Sultanları seyredeceğiz. Ama onlardan milli takımımız evet kötü sonuç aldı ama onlar biraz daha garanti iyi sonuçlar alma konusunda gibi geliyor bana. İnşallah
1: Umarız
0: öyle
1: öyle
0: olur.
1: olur. Öyle
0: İnşallah öyle
1: olur.
0: olur.
1: Bu kez sabah erken kalkıp sevinerek mutlu olarak
0: Tabii
1: güne devam
0: güne öyle
1: ederiz.
0: başlayalım. Yani cumartesi günü işte YKS vardı Türkiye'de,
1: Evet.
0: Ayşe vardı bu arada. Onun öncesinde herkes bir moral bozukluğuyla güne başladı.
1: Gerçekten öyle. Hatta sınava katılan çocuklar bile çok üzüldüklerini
0: Yani
1: söylediler. Hiç
0: bilmiyorum
1: böyle bir
0: tabii sınav
1: mağlubiyet
0: günü
1: beklemiyordum.
0: de değiştirilir miydi, değiştirilemez, bu da başka bir konular ama aynı gün olması iyi olmadı biraz da ya.
1: Kesinlikle
0: Neden
1: öyle.
0: derseniz, bakınız tekrar aynı şeye geliyoruz. Belki de süreyi yiyoruz ama
1: Yok.
0: bizim takımımızın her zaman ve her zaman manevi gücü çok önemli. Ben bu maçta manevi gücün yeteri kadar olmadığını düşündüm.
1: Evet.
0: Gerçekten. Niye derseniz, birçok insan milli takım başarsan çok kendi çoluğunun çocuğunun başarı için dua etti belki de yani. Biraz dua azdı herhalde bu
1: Yok yok milli takım
0: maçlara.
1: için de dua ettik de işte ne yapalım?
0: Tabii kısmet
1: Olacağı
0: değilmiş, kısmet değilmiş ne
1: bir yere
0: diyelim.
1: kadar
0: Evet.
1: dualarla çare buluyoruz.
0: Filenin sultanlarına ve bu üçüncü etapta Japonya ve Çin'de yapılacak etapta da başarılar diliyoruz.
1: Başarılar diliyoruz takımlarımıza. Ne yapalım? Sporcularımızı, futbolcularımızı yine desteklemeye
0: Tabii
1: devam
0: yani
1: edeceğiz
0: bu
1: tabii
0: takım bizim
1: ki.
0: takımımız. Bu takım ezelden ebede kadar bizim takımımız. Şimdi Amerika karşısında da yenilebiliriz. Yani sıfır gol, sıfır puanla da dönebiliriz. Ama ne var önümüzde? İşte Avrupa şampiyonu.

0: Futbol Federasyonu ile ilgili bazı enteresan gelişmeler de olabilir döndükten sonra.
1: Turnuva sonrası tabii ki onlar Türkiye'ye döndükten sonra
0: Yani
1: bunları da takip ederiz.
0: bir başarısızlık varsa mutlaka bunun hesabı da sorulacaktır.
1: Tabii ki, tabii ki. Bakalım neler olacak, hep
0: Sonu hayır
1: birlikte
0: olsun diyelim
1: göreceğiz.
0: inşallah.
1: Böylece yavaş yavaş süremizi bitiriyoruz. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür ediyorum. Sağ
1: katıldığınız için.
0: olun.
1: Hem sıcağı
0: Tekrar üst
1: sıcağına
0: üste davet
1: orayı
0: ettiğiniz için de çok teşekkür
1: değerlendirdiniz
0: ederim.
1: bize.
0: Sağ olun.
1: Bizim için de güzel oldu sizinle birlikte o
0: Sağ
1: günü
0: olun.
1: tekrar konuşmak. Sağ olunuz. Türk Gün Gazetesi yazarı Cemalettin Ali Kunak konuğumuzdu. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten tr.net.tr ve radyo.tr.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 19.00.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Hafize Okan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Kılıçdaroğlu tarafından olağan kurultayla ilgili yeni bir hamle geldi. Takvimin 1 Eylül itibarıyla başlayacağı duyuruldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile yürütülecek muhtemel barış görüşmelerinin 2022 İstanbul Mutabakatı temelinde başlatılabileceğini söyledi. Yurdun büyük bir bölümünde sıcak hava hakim, Diyarbakır'da termometreler 39 dereceyi gösterdi. Özetleri sunduk, şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesini değerlendirdi. Zirve kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesiyle caydırıcılığının tahkim edilmesinin ortak önceliğimizi oluşturuyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemine değindi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında hitap eden Bahçeli, Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz edenin alnını karışlarız ifadelerini kullandı.
2: Avrupa'nın parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu da işte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Kendi güvenlik açıklarını kapatmakta zorlananlar, müttefiklik masalarında bekletilirken Türk devletinin güvenlik politikalarını sorgulamaya nasıl yeltenebilirler? Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır.
1: Bahçeli'nin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler de vardı. Bahçeli, Siyonist Tezvirat Merkezi'nin bir günde barış meleğine dönüşmeyeceği de unutulmamalıdır. Lübnan'da ateşkes kalıcı ve ülkenin tüm topraklarını kapsayacak biçimde olmalı, mutabakat zaptı harfiyen uygulanmalı ve Hürmüz'de güvenli geçiş kesintisiz sağlanmalıdır ifadelerini kullandı. CHP'de kurultay tartışmaları

0: Sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından olağan kurultayla ilgili yeni bir hamle geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'de olağan kurultay takviminin 1 Eylül itibariyle başlayacağını duyurdu. Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından konuşan Sarı, CHP Kayseri ve Antalya il örgütlerinin feshedildiğini açıkladı, ayrıca Kayseri yönetiminin disipline sevk edildiğini belirtti.
1: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz. Takvimin ayrıntıları, yani ilçe kongreleri ve il kongreleriyle ilgili takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmış olacağız. Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber feshi ve il başkanının dolayısıyla feshi ve onun yerine mevcut il başkanımızın yerine Okan Marzoğlu arkadaşımızın il başkanı olarak görevlendirildiği bir karar almış bulunuyoruz. Kayseri İl Örgütü'nün ve Disiplin Kurulu'nun feshiyle beraber aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz. Onun yerine yine önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hasan Şahin'i il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
0: Özgür Özel ise noter onaylı 833 delege imzasının genel merkeze teslim edildiğini belirterek olağanüstü kurultay çağrısını yineledi. CHP genel merkezi imzaları işleme koymazsa kurultay talebi yargıya taşınacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. CHP'nin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden istifa etti. Dikbayır istifa açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine tepki gösterdi. Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Cumhuriyet'in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı haline getirenleredir dedi. 2023 yılının Aralık ayından İYİ Parti'den ihraç edilen Dikbayır, geçen yıl Ekim ayında CHP'ye katılmıştı. Ümit Dikbayır'ın istifa etmesiyle CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 136'ya düştü. Daha önce İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan Nimet Özdemir de geçen hafta CHP'den istifa etmişti. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Bedesten imha sahasında özel bir firma tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmat patladı, iki personel hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı. Kırıkkale Valiliği gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını açıkladı, açıklamada sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklandı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 37. oturumu sona erdi. Duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatlarının savcının esas hakkındaki mütalasına karşı savunmaları alındı. Kaçakçılık, vergi usulsüzlüğü ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sahte fatura ve hayali ihracat yöntemleriyle vergi kaçıranlara karşı 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında akaryakıt sektöründeki bir şirketin yıllık yaklaşık 400 bin ton LPG ithal ettiği belirlendi. Şirketin ortaya çıkan ÖTV ve KDV yükümlülüklerini sahte fatura ve hayali ihracatla bertaraf etmeye çalıştığı tespit edildi. Operasyon sonucu 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı. Bakan Gürlek açıklamasında devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz dedi. ABD ile İran, İsviçre'de yol haritası belirledi ancak nükleer konusu henüz çözüme ulaşmadı. İran, Washington'ın aksine nükleer denetim iddialarını reddetti. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'dan gelen bu açıklamaya tepki gösterdi. İran, sonsuza dek en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı oldu, yoksa müzakereler devam etmezdi, dedi. Trump, mutabakat maddelerinden biri olan serbest bırakılacak İran fonlarının Amerikan mallarının satın alınmasında kullanılacağını da iddia etti. İsviçre'deki müzakerelerin ardından İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan'a İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Umman'a gitti. İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yönetimi için ortak çalışma grubu kurulmasını kararlaştırdı. ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki trafik de normalleşiyor. Hürmüz'deki tablo petrol fiyatlarına da yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı 77 dolara kadar geriledi. İsrail, ABD-İran mutabakatını sabote etmeye devam ediyor. Soykırım kabinesinden yapılan açıklamada Lübnan'dan çekilmeyeceğiz mesajı verildi. Lübnan ise işgalin sona ermesinden daha azına razı olmayacağını açıkladı. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, Lübnan'daki durumu izlemek için bir mekanizma başlattığını duyurdu. Türkiye, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, son olarak 21 Haziran sabahı Türk sahipli iki geminin daha Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'den ayrıldığını açıkladı. Uraloğlu, bölgedeki gemiler ve Türk vatandaşlarıyla sürekli temas halinde olduklarını söyledi. Savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldı dedi. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan toplam 7 gemide 177 Türk vatandaşının görevli olduğunu belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna ile masaya oturabileceklerini söyledi. Putin, Ukrayna ile yürütülecek muhtemel barış görüşmelerinin 2022 İstanbul Mutabakatı temelinde başlatılabileceğini belirtti. Sahadan saldırıların arttığı haberleri geliyor. Rusya, Ukrayna'nın saldırısında 5 kişinin öldüğünü açıkladı. Rus ordusunun da Donetsk'te ilerleme kaydettiği ifade edildi. Birleşmiş Milletler, tarafları artan hava saldırıları konusunda uyardı. Dünyanın gözü başkent Ankara'ya çevrildi. Kuzey Atlantik İttifakı'nın en önemli zirvelerinden biri için geri sayım başladı. Türkiye 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında tüm NATO ülkelerinin liderleri aynı masa etrafında buluşacak. En önemli gündem maddeleri ise ittifak içindeki savunma harcamalarının artırılması ve Rusya-Ukrayna savaşı. Dünya liderlerinin bu kritik görüşmeleri yapacağı Ankara'da güvenlik tedbirleri de had safhada olacak. Ankara Valiliği'nin açıkladığı tedbirlere göre zirve süresince hem toplantı alanları hem de liderlerin geçiş güzergahlarında yoğun güvenlik önlemleri uygulanacak. Başkentte 28 Haziran'dan 10 Temmuz gecesine kadar toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinlikler yapılamayacak. Delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişi engellenecek. Zirve boyunca 40 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak. Resmi ekiplere çok sayıda sivil polis de destek verecek. 28 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında Ankara hava sahasında her türlü insansız hava aracının uçuşu da yasaklandı. Öte yandan Etimesgut'ta bulunan ve yeni açılan Ankara Havalimanı da zirvede önemli rol üstlenecek. Yurdun büyük bir bölümünde sıcak hava hakim. Diyarbakır'da gün içinde termometreler 39 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar parkları doldurdu. Antalya'da kavurucu sıcak nedeniyle sahiller doldu, taştı. Kentte gün içinde sıcaklık 37 dereceye kadar yükseldi. Deniz suyu sıcaklığı 27 derece oldu. Adana'da ise sıcaklık gün içinde 34 derecede seyretti. Hissedilen sıcaklık ise 37 dereceye ulaştı. %51 nem oranının etkili olduğu kentte vatandaşlar serinlemek için gölgelik alanları akın etti. Avrupa'da aşırı sıcak etkili oluyor. Birçok ülkede kırmızı kodlu uyarılar yayımlanıyor. Fransa'da sıcaktan bunalan ve serinlemek için suya giren 40 kişi boğuldu. Araçta bırakılan 2 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuk hayatını kaybetti. Belçika'da Ulusal Kriz Merkezi'nin toplanmasına karar verildi. İspanya'nın güneyinde termometreler 42 dereceye kadar çıktı. İtalya'da da aşırı sıcaklar etkili. Ülkede 3 günlük sıcak hava uyarısı bülteni yayımlandı. Başkent Roma, Bologna, Floransa dahil olmak üzere 8 kentte kırmızı alarm verildi. Kırmızı uyarı yayımlanan İngiltere'de de durum aynı. Aşırı sıcak hava nedeniyle demiryolu işletmecileri yolcuları olası gecikme ve iptallere karşı uyardı. TRT'nin sinema dünyasına yön veren platformu 12 Punto bu yıl anlamlı bir yarışma kategorisine yer verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılına özel düzenlenen kısa film proje yarışmasında kazanan eserlerin çekimleri sürüyor. O filmlerden biri olan 10 Kere Daha, hain darbe girişimine karşı direnirken şehit edilen bir kahramanın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

0: Projeler FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıl dönümünde izleyiciyle buluşacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Kılıçdaroğlu tarafından olağan kurultayla ilgili yeni bir hamle geldi. Takvimin 1 Eylül itibariyle başlayacağı duyuruldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile yürütülecek muhtemel barış görüşmelerinin 2022 İstanbul Mutabakatı temelinde başlatılabileceğini söyledi. Yurdun büyük bir bölümünde sıcak hava hakim. Diyarbakır'da termometreler 39 dereceyi gösterdi. Spor. Sayın dinleyiciler, Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Günün programı şöyle. Saat 20 Portekiz Özbekistan TRT1, 23 İngiltere Gana TRT1, 2 Panama Hırvatistan TRT Spor ve saat 5 Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti TRT1. Fenerbahçe'de stoper arayışı sürüyor. Sarı lacivertliler Leicester City'den Feyz'in şartların hakkında temsilcisinden bilgi aldı. Erkek milli voleybol takımının Milletler Ligi macerası devam ediyor. Ay Yıldızlılar ikinci haftadaki ilk sınavına yarın çıkacak. Filenin efeleri saat 14'te Çin'le karşılaşacak. Zorlu maç TRT Spor'dan yayınlanacak. Euroleague'de gelecek sezonun yapılanması belli oluyor. Son olarak Real Madrid'de 10 yıllık yeni anlaşma imzaladı. NBA'de sezonun en çarpıcı takası gerçekleşti. Milwaukee Bucks'ın yıldız ismi Giannis Antetokounmpo Miami Heat'e transfer oldu. Wimbledon şampiyonuna tenisten men cezası verildi. 2023'ün kadınlardaki galibi Markéta Vondrousova yasaklı madde testini reddettiği gerekçesiyle 4 yıl ceza aldı.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklığı ise şöyle: Ankara, Niğde, Afyonkarahisar ve Van 14, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Trabzon 20, Bursa ve Zonguldak 16, Antalya 26, Sakarya, Isparta, Konya ve Hakkari 17, Çanakkale, Manisa, Muğla ve Rize 19, Adana ve Mersin 24, Kahramanmaraş, Aydın ve Denizli 21, Samsun ve Diyarbakır 18, Çorum 12, Erzurum 10, Bolu, Kars, Ardahan ve Bayburt 11 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM otoyolunun ilk 11 kilometresi boyunca yenileme çalışmaları sürüyor. Yol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya otoyolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk. Important. Not that.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Türkiye'nin değerleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı ve teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Bugün stüdyomuzda disiplinin, azmin ve estetiğin bir araya geldiği artistik jimnastik branşında ülkemize çok sayıda madalya kazandıran milli bir sporcumuzu ağırlayacağız. Konuğumuz branşında A milli takım kaptanlığını da üstlenen Ferhat Arıcan. Kendisi İzmir'den katılıyor programımıza. Hoş geldiniz Sayın Arıcan.
1: Merhabalar, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Ferhat Arıcan'ın kazandığı önemli başarıları sizlerle paylaşmak isteriz sayın dinleyenlerimiz. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında bronz madalya kazanarak olimpiyatlarda artistik jimnastik branşında madalya kazanan ilk Türk sporcu kendisi. Rio 2016 Olimpiyat Oyunlarına katılarak Cumhuriyet tarihimizde jimnastik branşında olimpiyatlara katılan ilk erkek sporcu aynı zamanda. Devam ediyoruz. 2020 ve 2021 Avrupa Şampiyonalarında paralel bar aletinde altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda art arda altın madalya kazanan ilk Türk jimnastikçi. Dünya jimnastik literatürüne paralel bar ve atlama masası aletlerinde Arıcan 1 ve Arıcan 2 adıyla iki hareket birden kazandıran tek Türk sporcu. Devam ediyoruz. Avrupa Jimnastik Federasyonu 2021 yılı en iyi erkek jimnastikçisi ödülünün de sahibi kendisi aynı zamanda. 12 kez üst üste Türkiye şampiyonu olma başarısını gösteren ilk ve tek jimnastikçi. Ferhat Arıcan'ın takım kaptanlığını yaptığı Türkiye A milli takımı bireysel katılımların ardından ilk kez takım halinde kota kazanarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına katıldı. Ferhat Bey, evet başarılarınız say say bitmiyor. Ne mutlu sizlere, bizlere. Ve merak ediyoruz öncelikle. Sizi tanımak istiyoruz. Hikayenizden dinleyicilerimize kısaca bahsedebilir misiniz ve sporla nasıl tanıştınız?
1: Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Ben jimnastik branşına 9-10 yaşlarında başladım. Normalde 4-5 yaşlarında başlanıyor jimnastik. Ben biraz sonradan keşfedildim diyebilirim. Okulun bahçesinde hiçbir eğitim almadan beden eğitimi öğretmenim beni ellerimin üzerinde yürürken yakalamış. Demiş bu çocukta bir terslik var, herkes ayaklarının üzerinde yürürken bu çocuk ellerinin üzerinde yürüyor. Bu çocuğu bir spor branşına yönlendirelim ve jimnastik branşına yönlendirmiş beden eğitimi öğretmenim beni. Ve 9-10 yaşlarında

0: salona ilk adımımı attım. Ve o günden itibaren çok fazla çalışarak, tabii ki 4-5 yaşlarında başlanan sporda 5 yıl geriden gelmenin dezavantajını çok çalışarak, daha çok üstüne giderek bu branşın böyle büyük başarılar kazandım. İzmir'de yaşıyorum. Ege Üniversitesi spor yöneticiliği mezunuyum. Aynı zamanda da Göztepe'nin sporcusuyum.
1: Çok teşekkür ediyoruz beden eğitimi öğretmeninize. Ne güzel, ne mutlu size. Peki, son kazandığınız madalyalardan da bahsetmek ister misiniz?
0: Tabii ki. Ben 3 olimpiyat gören tek jimnastikçiyim. 2016 Rio olimpiyatlarına giden ilk Türk erkek jimnastikçisi oldum. Tokyo 2020'ye katıldım ve orada tarihimizin ilk olimpiyat madalyasını kazandım. Ve en sonunda takım halinde de katıldığımız, tarihte bir ilk olan Paris 2024 olimpiyatlarına katıldım. 2 Avrupa şampiyonluğum var. Sizler bahsettiğiniz başarılarımdan. En sonunda Dünya Kupası altın madalyam oldu geçen yıl. 2 tane Dünya Kupası altın madalyası kazandım. Şimdi de önümüzde en büyük hedef 2028 Los Angeles Olimpiyatları olacak.
1: Olimpiyat madalyaları deyince orada bir duralım, biraz ayrıntısıyla konuşalım istiyoruz. Çok önemli bizler için, tebrik ediyoruz öncelikle. Sayın Arıcan, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda paralel bar aletinde bronz madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşattınız. Evet, olimpiyatlar gibi sporun en üst düzey organizasyonunda kazandığınız bu bronz madalya size neyi ifade ediyor ve merak ediyoruz bu başarının arkasında yatan faktörler nelerdir?
0: Tabii olimpiyatlar sporun zirvesi. 4 yılda bir yapılan ve sadece bir spor aktivitesi olarak değil, bir olimpiyat ruhunu taşıyan, yeri geldiğinde savaşları bile durduran birlik, beraberlik ve o olimpiyat ruhunu yaşadığımız bir yer. Olimpiyat benim için çok anlamlı ve olimpiyat madalyasının da ilk ve tek sahibi olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Tokyo 2020'de ilk olimpiyat madalyamı kazandığımda gerçekten çok mutlu ve gururlu hissettim. Özellikle ülkem adına Türk bayrağını göndere çekmek, olimpiyat oyunları gibi çok büyük organizasyonda benim için çok mutluluk ve gurur verici bir şeydi. Olimpiyatın tabii ki de çok çalışarak kazanılıyor. Fakat sadece çok çalışmak da yetmiyor. Psikolojik ve mental anlamda da çok iyi olmanız lazım. Çünkü 4 yılda bir yapılan bir organizasyon ve jimnastik branşı da anlık çok büyük şanssızlığa da yol açabilecek ve çok küçük nüansların ortaya çıkardığı başarıda. O yüzden jimnastikte kusursuz ve çok konsantre olmanız gerekiyor. Ben çok çalışmanın yanında aynı zamanda mental ve psikolojik anlamda da jimnastiğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden sadece çalışmakla değil, doğru çalışmak, hayallerini hedeflerine dönüştürerek, bu hedefler uğruna da çok çalışarak elde ettiğim başarılar oldu.
1: Biraz da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı konuşalım Sayın Arıcan. Evet, öncesinde ağır bir çapraz bağ problemi yaşadınız ve olimpiyatlarda ameliyat olmadan bir performans göstererek finallere kaldınız, 5. oldunuz. Gerçekten üstün bir başarı, bunun için de tebrik ederiz. Bize o süreci anlatabilir misiniz?
0: Çok teşekkür ederim. Paris 2024 Olimpiyatları'ndan yaklaşık 3-4 ay önce Dünya Kupası'nda bir çapraz bağ problemi yaşadım. Çapraz bağ koptu açıkçası. Ve doktorlar, spor hekimleri ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Fakat ben %1 şansım varsa bile bu şansı değerlendireceğimi söyledim. Ameliyat olmadım ve çok fazla kuvvetlendirerek, çok fazla çalışarak olimpiyat oyunlarında yarıştım ve yarışmakla kalmayıp finallere kaldım. Paris 2024'te çapraz bağım kopuk bir şekilde olimpiyat finalinde yarıştım. Ve benim için nasıl Rio olimpiyatları ilk gittiğim tarihi bir olimpiyatsa, 2020 Tokyo madalya kazandığım tarihi bir olimpiyatsa, 2024 Paris'te vazgeçmediğimi, sonuna kadar gittiğini, asla pes etmediğimi gösterdiğim bir olimpiyat oyunları oldu.

0: Sayın Arıcan, ülkemizi milli bir sporcu olarak temsil etmek nasıl bir duygu? O anlarda neler hissediyorsunuz?
1: Tabii ki ülkemizi, bayrağımızı, vatanımızı temsil etmek bizim için gerçekten çok büyük bir gurur. Orada hele ki İstiklal Marşımızı okutmak bizim için tarif edilemez duygular. Biz orada tüm Türkiye'yi temsil ediyoruz ve dünyaya duyuruyoruz bunu. Bu bir ülkemizi elçileriyiz aslında orada sporda. Bizler ülkenin elçileriyiz. Bunu da layığıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Ülkemizi temsil ediyoruz. Benim için çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir gurur ve bundan sonra gelecek olan nesillere de bu tecrübeyi, bu mutluluğu ve en önemlisi de bu mirası bırakabilmek en önemli hedeflerimden biri. Bunun için de çalışmalarıma devam ediyorum.
0: Türkiye'nin değerlerinde bu bölümde konuğumuz artistik jimnastik branşında ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Ferhat Arıcan. Kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Sayın Arıcan, bir sporcu olarak bir gününüz nasıl geçiyor genel olarak bizlere anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki bizim jimnastik branşında biraz yoğun oluyor antrenmanlarımız. Günde çift antrenman yaptığımızda sabah 10 ve 12.30 arasında sabah antrenmanımız oluyor. Öğleden sonra da 4 ve 6.30 olarak akşam antrenmanımız oluyor. Bazen daha uzun sürebiliyor. Günde 6-7 saati bulabiliyor. Tek antrenmanda 4-5 saat yapıyoruz. Tabii geri kalan kısımda da bizim dinlenme saatimiz, yemek yeme saatimiz, uyku saatimiz bile hep aynıdır. Rutinlere çok önem veren biriyim ben. Bu rutinleri çok iyi bir şekilde yaptığınızda başarı geliyor çünkü. O yüzden antrenman ve yarışma dönemlerinde en çok dikkat ettiğim şeyler rutinler. Sabah aynı saatte kalkarım. 7.30-8. İşte öğlen aynı saatlerde bir öğle uykusu çok iyi bir dinlenmemiz sağlayacak şekilde antrenmanlarıma ve yarışmalarıma odaklı bir şekilde bayrağımızı, milletimizi temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
0: Biraz önce bahsettiniz. Evet, uyku, beslenme, psikolojik, fiziksel faktörler. Peki, profesyonel olarak sporla uğraşan gençlerimize bu konularda tavsiyeleriniz neler olabilir?
1: Tabii ki fiziksel olarak kendilerine iyi bakmaları gerekiyor. Çok çalışmaları lazım. Bu zaten gerekli olan bir şey ama çok çalışmalarının yanında biraz önce de bahsettim. Psikolojik ve mental anlamda kuvvetli olmaları lazım. En önemlisi de biraz önce Paris 2024 Olimpiyatlarından bir anekdot paylaştım size çapraz bağlarımın sakatlığı ile ilgili. Orada asıl gençlerin ve spora başlayacak yeni neslin, genç neslin alması gereken mesaj asla pes etmemeleridir. Önlerine çok engeller çıkabilir ama bu engeller çıktıktan sonra düştüğü yerden daha büyük bir kararlılıkla çıkması başarıyı getirir. O yüzden asla pes etmemek ve hayallerini hedeflerine dönüştürerek çok çalışmaları gerekiyor. O yüzden hayal kurmakla başlar, hedefe dönüşür. Hedefe dönüştükten sonra da çok çalışarak istediğiniz en büyük başarıları kazanabilirsiniz.
0: İnsan başarısızlıklarından öğrenir de diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle. Her sporcu başarıyı sahiplenir ama ben başarısızlıklarımı da sahipleniyorum. Çünkü her başarısız olduğumda bir ders çıkartıyorum ve başarısız olduğum kısımdan başarılı olmaya giden kısma çok büyük derslerle başarısızlığı bir kenara koyarak onu cebime koyarak aslında başarısızlıklarımla da bu başarıyı kazanıyorumu anlatıyorum. O yüzden yanlış yaptığınızda hiçbir zaman korkmayın. Yanlış yaparak doğruya gideceksiniz. Başarısız olduğunuzda asla vazgeçmeyin. Başarısız olarak başarıya ulaşacaksınız.
0: Gençlerimize mesaj olsun değil mi Sayın Arıcan?
1: Evet.
0: Evet, önümüzde Los Angeles 2028 Olimpiyat oyunları var. Biraz bu konuyla ilgili konuşmak istiyoruz. Madalya gelir mi? Siz neler yapacaksınız? Nasıl hazırlanacaksınız?
1: Şimdi tabii ki 2028 Los Angeles şu an önümdeki en büyük hedef. Benim dördüncü olimpiyatım olacak. 4 olimpiyatım

olimpiyata giden bir jimnastikçi zaten yok. Ama Türk sporcular arasında da 4 üzeri olimpiyata giden çok az sporcu var. Aslında bu olimpiyata gittiğimde büyük bir tarih yazacağım bireysel anlamda. Diğer bir noktada da tabii ki madalya alma şansım çok yüksek. Ben yarışmalar öncesinde böyle net ve keskin konuşmak çok istemiyorum. Sadece çalışıp çalıştığımı göstermek istiyorum. Onun öncesinde kısa vadeli hedeflerim var. Avrupa şampiyonası ve dünya şampiyonası var. Onlarda madalyalar kazanarak 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda daha büyük madalya adayı olduğumu göstermem gerekiyor. O yüzden kısa vadeli hedeflerim dünya şampiyonasında

0: Burada çocukların jimnastiğe başlaması için birçok yeni adım attığınızı da biliyoruz. Çocukların küçük yaşta jimnastiğe başlamasının önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
1: Evet, jimnastik en küçük yaşta başlanan temel spordur. 2 yaşında öğrencilerimiz var bizim. Göztepe Jimnastiği'nin şu anda yöneticiliği üstlendim. Ve öncesinde kendi akademim vardı. Ve çocuklara ulaşarak onların spor kültürünü, spor ahlakını, spor disiplinini arttırmak için bütün tecrübelerimi aktarmak adına bir akademi açtım. Daha sonra Göztepe Jimnastik'le birleştik. Göztepe tabii ki olimpik branşlarda çok hem başarıya ulaşan hem de Mehmet Sepil gibi bir vizyonlu başkana sahip. Göztepe Jimnastik'in yöneticiliğini üstlendim. Tabii ekip olarak orada çocuklarımızı spora yönlendiriyoruz, spora teşvik ediyoruz. Küçücük o 2 yaşında, 3 yaşında çocuklar jimnastikle tanışıyor, disiplinle tanışıyor. En önemlisi o spor kültürüyle tanışıyor. O yüzden benim sporculuğum dışında sporu bıraktıktan sonraki en büyük hedeflerimden biri de bu tecrübelerimi aktarıp benden daha başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum. Şu anda 1500'e yakın öğrencimiz var ve o öğrencilere, o çocuklara spor kültürünü aşılamak beni çok mutlu ediyor. Olimpiyat madalyasını aldığımda da salona gittim. O 3-4 yaşında, 5 yaşında öğrenciler olimpiyat madalyasına dokunarak antrenman yaptılar. Ya bu gerçekten benim için çok gurur verici ve sporcular için de küçücük yaşta olimpiyat madalyasını görüp motive olmaları ilerideki hayatlarında sadece spor anlamında değil, belki sporcu değil, iş hayatında bu spordan gelen disiplinle ve motivasyonla hayatlarına bir adım önde başlayacaklar. O yüzden ben buna çok önem veriyorum ve spor kariyerim devam ettikçe ve spor kariyerim bittikten sonra her çocuğu spor yapmaları için elimden gelen her şeyi yapacağım.
0: Türkiye'nin değerlerinde bugün stüdyomuzda disiplinin, azmin ve estetiğin bir araya geldiği artistik jimnastik branşında ülkemize çok sayıda madalya kazandıran milli bir sporcumuzu ağırladık. Konuğumuz branşında A milli takım kaptanlığını da üstlenen Ferhat Arıcan'dı. Ay yıldızlı formayla nice başarılara imza atarak bizi gururlandıracağına inancımız tam. Kendisine şimdiden başarılar diliyoruz ve programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Herkese çok teşekkürler.
0: Sağ olun.
1: Çok güzel bir yayın oldu. Elinize sağlık.
0: Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için hazırlayan Ufuk Vural ve teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın. Türkiye'nin değerleri.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İkinci mektubumuzsa Günter Traunfeller'den, Avusturya'dan geliyor bize. Ankara'daki Almanca masasına selam ve sevgiler. Yayınlarınızı büyük bir zevkle dinliyorum. Her defasında değişik bilgileri öğrenmek çok ilgi çekici. Suriye'deki savaşın bitmesi Avrupa'dan daha çok Türkiye için önemli. Bu kadar insana ev açmak, beslemek, okutmak çok zor bir görev. Türkiye bunu başarıyor. Program

0: Programlarınız arasında bilhassa Türk Mutfağı adlı program ilgimi çekiyor. Bu programda önerdiğiniz bazı yemekleri yaptım ve çok lezzetli oldular. Selamlar. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyüren sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik.
2: Ve bir diğer mektup Almanya'dan Hans-Jörg Sondermann yazmış. Bugünkü yayınınızı özellikle son 3 aydaki birçok bilgilendirici, eğlenceli ve öğretici radyo saatleri için size teşekkür etmek için bir fırsat olarak görüyorum. Sizin programlarınız favorimdi, hala da favorim. Tekrarlar sayesinde hiçbirini kaçırmadım. Katkılarınızı derlerken profesyonelliğinizden, zekanızdan ve dil becerilerinizden her zaman etkilendim ve heyecanlandım. Müziğin kompozisyonunu beğendim. Mesajlarınızın doğrulandığını takdir ediyorum. Kültürel katkılarınız beni genellikle hoş bir şekilde şaşırtıyor. Açık arayla en iyi program posta kutusunu TSR yayınlıyor. Mektubumun başında özellikle son 3 aya değindim. Bunun kişisel nedenleri var. Kısaca kendimi tanıtırsam anlayacaksınız. Eğitimli uzun yol kaptanı olarak bugün deniz pilotu olarak çalışıyorum. Amatör bir astronom olarak iyi havalarda hareket halindeyken, kötü havalarda son 3 aydır olduğu gibi kısa dalga alıcılarımın önünde seyahat tutkusuyla oturuyorum ve dünyayı böyle dolaşmaya çalışıyorum. Sizinle iletişime geçmemin sebebi, Ocak ayında doğduğum için programınızda bana bilmeden gönderdiğiniz doğum günü tebriklerinizdi. Bunun için teşekkür ederim. Bunun geleneksel bir sinyal raporu olmadığını biliyorum. Ancak küçük bir küresel kartı memnuniyetle karşılanacaktır. Sonuncusundan bu yana 10 yıldan fazla zaman geçti. O zamanlar bir dünya haritasını küresel kartıyla süsledim. Saygı ve selamlarımla.
1: İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor. Sevgili dinleyiciler, sedef kakma sanatı, ahşap üzerinde çeşitli formlarda açılan yuvalara sedef parçalarının kakılmasıyla yapılan bir ahşap bezeme sanatı olarak tanımlanıyor. Ustasına da sedefkar deniyor. 2023 yılında Türkiye ve Azerbaycan adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmiş. Biz de bu ve gelecek programımızı bu kadim sanata ayırdık. Bu bölümde sedef kakma sanatının tarihsel arka planını, teknik ve estetik boyutunu, günümüzdeki durumunu ele alıyoruz. Konuğumuz Isparta Yalvaç Mehmet Necati Akel Yatılı Bölge Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Sinem Aktaş. Yüksek lisans tezi Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Sedef Kalkma, Gaziantep Örneği. Neden bu konuda tez hazırladığını sorduk. Kendisinden dinleyelim.
2: Ben kendim zaten geleneksel el sanatları teslip ana sanat dalından mezunum. Aynı zamanda Çin'i ana sanat dalından da mezun. Yani gelenekseli bir ilgim var. O yüzden somut olmayan kültürel miras da beni içine çeken bir konuydu açıkçası. O dönemde de Gaziantep'te yaşıyorduk. Öğretmenlik yapıyorum ben. Orada çalışıyordum. Orada görmüştüm. Bakırcılar Çarşısı'nda gezerken karşılaşmıştım. Çok merakımı çekmişti. Yüksek lisansım da tam tez aşamasındaydım. Hocamla konuştuk, danışmanımla. Bu konuyu çalışmak istediğimi söyledim. Literatür aramaları yaptık. Bu konunun bir eksik olduğunu fark ettik. En son 2002 yılında bir tez çalışması yapılmış. Ondan başka bir çalışma olmayınca, böyle bir eksik de görünce biz çalışmak istedik. Ve ben çok mutlu oldum bu konuyu çalıştığıma. Ben severek, isteyerek çalıştım. UNESCO, Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Gaziantep'in geleneksel el sanatları arasında önemli bir yer tutan sedef kakma sanatı. Sadece bir zanaat olmanın ötesinde estetik anlayışı ve kültürel mirasımızı da temsil etmekte. Tez çalışmamda da geleneksel sanatlarımızın korunması ve yaşatılması amacıyla somut olmayan kültürel miras unsurlarının sürdürülebilirliği açısından farkındalık oluşturmasını hedefledim. Alan araştırması yaparak bakanlık tarafından bakanlık sanatçısı unvanı verilen 10 tane usta ile görüşmeler yaptım ve onları Gaziantep'te atölyelerinde ziyaretlerde bulundum.
1: Sinem Aktaş öğretmenimize sedef nedir, nereden elde ediliyor, onu eşsiz malzemelerden biri kılan hangi özellikleridir diye sorduk.
2: Sedef, içinden inci çıkan istiridye kabuğu, başta olmak üzere denizde yaşayan midye gibi yumuşakçaların kabuklarından elde edilen parlak ve renkli görünüme sahip organik bir maddedir. Sıcak denizlerin akıntılı sularında kireç, tuz, fosfordan oluşan kalker yapıda meydana geliyor aslında sedef. Daha çok Tahiti, Gamber Adaları, Avustralya'nın kuzeyi ve doğusu, Meksika'nın Büyük Okyanus kıyıları ile Madagaskar, sedefin yoğun olarak bulunduğu başlıca bölgelerdir. Sedefi eşsiz kılan en önemli özellikler ise ışığa göre renk değiştiren yapısı, doğal parlaklığı, estetik değeri, işlenebilir olmasına rağmen dayanıklı oluşu ve her parçanın aslında kendine özgü olmasıdır. Yani yaptığınız bir sedef ürünün bir benzeri daha yok. Aynısını yapmak isteseniz de benzer olarak yapabiliyorsunuz ama sedeflerin doğasından kaynaklı bir benzeri daha yapmak imkansız. Yani elinizdeki sedef eser sizin için biricik ve tek oluyor. Sedef Türkiye'de tatlı sulardan çıkıyor, elde ediliyor. Ama renkli arusek sedef dediğimiz sedefler daha çok Büyük Okyanus'tan, Kızıldeniz'den çıkıyor.

0: Maliyeti yüksek olduğu için ve çıkarılan ülkelerde sedefin çıkarılması yasak olduğu için çok fazla kullanılmıyor. Çalışmaların ana göbek noktalarında kullanılıyor. Özel üretim istenilen çalışmalarda kullanılıyor. Yani bir sandalye yapmak istediğinizde, bir sandalye takımı yapmak istediğinizde bunu baştan aşağı renkli sedeflerle yapmanız imkansız gibi bir şey yani. Çok fazla bir maliyet ortaya çıkıyor. Bunun yerine belli başlı ana noktalara, orta göbeklere parçalayarak kullanılabiliyor. Özel işlerde kullanıyorlar zaten daha çok. Renkli sedefleri kullanmayı daha çok seviyoruz ama Türkiye'deki sedef kakmalarda beyaz gördüğümüz, renkli görmediğimiz sedeflerin hepsi aslında tatlı sulardan çıkan midyelerden oluşan sedefler.
1: Sinem Aktaş öğretmenimizin vurguladığı gibi sedef işçiliğinin oldukça eski bir tarihi var. Osmanlı'da ise en gelişmiş formuna ulaşmış. Tarihsel sürece dair değerlendirmelerini paylaşalım.
0: Tarihsel verilere göre sedef işçiliğinin en eski örnekleri M.Ö. 4000 yılına kadar uzanmakta. Sümer mezar taşlarında da karşımıza çıkmakta. Ham maddesinin sıcak denizlerden elde edilmesi nedeniyle doğudan başladığı Çin, Hindistan, Siyam gibi uzak doğu ülkelerinde gelişti. Orta Asya Türkleri aracılığıyla da Anadolu'ya taşındığı düşünülmektedir aslında sanatın. Anadolu'ya gelişinden bahsedecek olursam da Selçuklu döneminde rastlanıyor Anadolu'da da. Ancak asıl gelişimini Osmanlı döneminde gösteriyor. Özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda saray sanatı haline gelerek en olgun seviyesine ulaşıyor. Evet. Osmanlı dönemine ait örneklerden birisi Edirne'deki 2. Beyazıt Camii'nin kapı kanatlarındaki sedef işçiliğidir. Bu eser sanatın 15. yüzyıl sonlarında gelişmeye başladığını ve 16. yüzyılda olgunlaştığını bize göstermektedir. Sedef kalkma, kapı kanatları, minberler ve pencere kapakları gibi mimari unsurlarda olduğu kadar rahleler, sandıklar, çekmeceler ve mücevher kutuları gibi taşınır eşyalarda da yaygın olarak kullanılıyor. 1640 tarihli nahr defterlerinde de bu sanatın ne kadar yüksek seviyelere ulaştığını belgeleyen önemli kaynaklar da bulunmakta.

0: Sedefçi esnaf sayısı çok fazla artıyor ve 1. Ahmet döneminde ise bu sayı 500'lere kadar ulaşıyor. 19. yüzyıla geldiğimizde de hem bir gerileme hem de bir yeniden canlanma dönemlerini bir arada barındırıyor. Yüzyılın ilk yarısında Batı etkisinin artmasıyla ve devlet desteğinin azalması nedeniyle de sedefkarlıkta kalite düşüşü yaşanıyor. Ancak Sultan 2. Abdülhamit tahta çıkmasıyla birlikte bu sanata yeniden önem kazandırıyor. 2. Abdülhamit Yıldız Sarayı'nda bir sedefhane kurdurtuyor. Yerli ve yabancı, özellikle Avrupa ve Japonya'dan getirilen 300'e yakın marangozluk aletiyle bizzat kendisi çalışıyor. Mobilya üretimine katılıyor. Saray bünyesindeki kendi özel marangoz atölyelerinde çalışıyor. Ve bu dönemde en dikkat çekici eserlerinden birisi de şu an Yıldız Sarayı'nda sergilenen, yer alan Sedefli takımdır. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit bu çalışmaların hepsinde bulunmuştur. Sedef kakma süslemeli bu 3 yemek masası. Birisi tamamen sedef kaplamalıdır. Yemek sandalyeleri, koltuklar, tabureler, küstüm koltuğu ve ara parçalardan oluşmaktadır. İnce marangozcuk işçiliği ile sedef kakmanın birleştiği bu mobilyalar hem Osmanlı klasik üslubunun hem de Batı etkisinin birlikte görüldüğü nadir eserlerden birisi.
1: Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde gerileme sürecine giren sedefkarlık, Cumhuriyet döneminde yeniden canlandırma çabalarıyla varlığını sürdürecektir. Sinem Aktaş öğretmenimizin değerlendirmelerini paylaşalım.
0: 1936 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nin Şark Tezyinatı Şubesi bünyesinde sedefkarlık kürsüsü kurulmuş ve bu kürsünün başına öğretim üyeliğine Vasıf Sedef Bey getiriliyor. Vasıf Hoca 20. yüzyılın ortalarına kadar bu sanatın yaşatılması ve öğretilmesi için birçok çalışmalar yapıyor. Üslubunun hem de Batı etkisini birlikte görüldüğü nadir eserlerden birisi.

0: Osmanlı döneminden bu yana önemli bir zanaat merkezi olan şehirde usta çırak geleneği kesintisiz olarak devam etmiştir. Ayrıca sedef kalkma ustalarının büyük bir kısmının burada yetişmesi ve yerel halkın bu sanata sahip çıkması da etkili olmuştur. Gaziantep'te sedef kalkmacılığının başlangıcı ise 1963 yılına dayandığı söylenilmektedir. Yaşayan kaynakların aktardığına göre bu tarihte Gaziantep'e gelen bir İngiliz turist, çevre illerden topladığı ağızdan dolma eski bir tabancayı tamir ettirmek amacıyla marangoz Hanefi Çetin Usta'ya götürmüştür. Usta tabancanın kabzasındaki sedef işçiliğini fark ederek benzerini yapmaya karar vermiş ve ürettiği eserleri İstanbul'daki antikacılara satmaya başlamış. Bu gelişmenin ardından da Arif ve Fikret Demir kardeşler Gaziantep'te ilk sedef atölyesini kurarak bu sanatı bölgede geliştirmişlerdir.
1: Sedef kalkma sanatına dair Sinem Aktaş'ın değerlendirmelerini paylaşmaya devam ediyoruz.
0: Temel malzemeler sedef ve ceviz ağacıdır. Bunun yanı sıra kadife kumaş, gümüş ya da pirinç teller de yardımcı maddeler olarak yer almaktadır. Sedefin büyük bir kısmı yurt içinden temin edilirken, renkli sedefler genellikle Hint Okyanusu, Kızıldeniz ve Pasifik bölgelerinden getirilmektedir. Başlıca teknikler ise ahşaba sedef kakma, sedef kaplama, macunlama olarak 3 farklı teknikte icra ediliyor. Stil, motif ve uygulama bakımından ise Eseri İstanbul, Kudüs işi, Viyana işi ve Şam işi olmak üzere 4 ana ekol üzerinden sınıflandırabiliriz. Gaziantep'te yapılan sedef kalkma işleri Şam işine daha yakın olduğu düşünülüyor. Telkari'den dolayı, etrafına tel çevrildiğinden dolayı. Osmanlı döneminde eskiden Şam Osmanlı vilayeti olduğu için Şam'dan geldiği, Şam'dan öğrenildiği düşünülüyor aslında biraz da telkarinin. Telkari ince metal tellerle desen oluşturulmaktır. Teller hem motiflerin çevresini belirginleştirmek hem de sedef parçalarını ahşap yüzeye sağlam bir şekilde sabitlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bahsettiğim ekollerin hiçbirisinde Şam işi hariç, Viyana işi, Kudüs işi ve Eser İstanbul işlerinde telkari, tel işi asla kullanılmamaktadır. Sadece Şam işinde kullanılmaktadır. Bu da Şam işinin en ayırıcı özelliklerinden birisidir. Çakma, oyulan yüzeye sedef parçalarının yerleştirilmesine deniyor. Bağ altın sedefte bağının altına altın varak uygulanarak kullanılması, sedef yerine uygulanması olarak kabul edebiliriz. Sedef kalkmada kullanılan motifler büyük ölçüde Selçuklu ve Osmanlı'dan gelen geleneksel Türk motifleridir. Geometrik şekillerin yanı sıra stilize bitkisel motifler de yaygın olarak kullanılmıştır. Karanfil, gül, bu çiçekler de kullanılmıştır. Bu motifler yalnızca süsleme unsuru olarak değil, aynı zamanda kültürel ve estetik bir anlam da taşımaktadır. Ustalar bu motifleri yeniden yorumlayarak özgün eserler de ortaya koymaktadırlar ama benim yaptığım alan araştırmalarında ustalarda şunu fark ettim. Motiflerin sadece Selçuklu ve Osmanlı'dan geldiğini bilmekte, ancak isimleriyle ilgili bilgileri olmadığını söylüyorlar. Kullandıkları motifler geleneksel sanatlarda kullandığımız Rumi, Penç ve Hatay motifleridir. Sedefkarlar Rumi motifini badem, Penç motifini gül ve Hatay motifini de çiçek olarak bilmektedirler.
1: Sedef kalkma zahmetli ve çok aşamalı bir iş. Malzemenin hazırlanmasından son cilaya kadar süreç nasıl işliyor? Sinem Aktaş öğretmenimizden dinleyelim.
0: Genel hatlarıyla şu şekilde ilerliyor. Öncelikle çalışacağımız ürünü belirliyoruz. Ahşabı seçmekle başlıyoruz. Bu aşamada genellikle ceviz ağacı veya gürgen ağacını tercih ediyoruz. Çünkü işlemesi ve sonuç alması bakımından en çok zevk veren ürünlerden birisi bunlar. Ardından uygulanacak olan deseni ve motifleri belirliyoruz. Belirlediğimiz yüzeyin üzerine bunu çiziyoruz. Deseni çizdikten sonra keski denilen bir el aletiyle oyuyoruz. Yüzeyde gerekli boşluklar oluşturuyoruz. Bu aşamayı motifleri belirginleştiren pirinç tel işlemesi takip ediyor. Tel kakma dediğimiz işlem. Daha sonra sedefler yerleşecek alanlar frize makinesi denilen bir makinayla 0,5 mm derinliğinde oyuluyor. Sedef parçaları da aynı şekilde oyuluyor.

0: Oluşturulan derinliğe uyacak şekilde polisaj makinelerinde şekil veriliyor, yuvarlak badem şeklinde. Bu yuvalara uygun hale getiriliyor ve dikkatlice yuvalara yerleştiriliyor. Ama hiçbir yapıştırma işlemi yapılmıyor burada. Yerleştirme işlemi yapılıyor. Yapıldıktan sonra tek tek çıkartılarak sedef parçalar ahşap macunu yardımıyla çıkarılıp yerine yenisi yapıştırılıyor ve bu şekilde bütün sedef parçalar tek tek yerlerinden tamamlanıyor, yapıştırılıyor. Bunun ardından da yüzey önce kalın bir zımpara yapılıyor. Sonrasında geleneksel uygulamalardan biri olan kezzap aşaması var. Kezzap sürülüyor. Ve ardından pürmüzle yakma işlemi gerçekleştiriyor. Kezzap sürülmesinin nedeni de pürmüzle ahşabın renginin yanarken istenilen şekli, istenilen görüntüyü almasından kaynaklı. Bu da geleneksel bir yöntem. Bu işlemler hem yüzeyin karakterini ortaya çıkarıyor hem de renk tonunu derinleştiriyor. Devamında yüzeye zeytinyağı sürülüyor. Ardından tekrardan bir zımpara işlemi yapılıyor. Sonrasında parlatma işlemi yapılıyor. Eserin parçaları varsa montajı yapılıyor. Bu bir kutuysa, bir sandıksa, bir sandalye ise. En son olarak da yüzeye koruyucu ve estetik bir görünüm kazandıran gomalak cila, kendine has yine kullanılan gomalak cila uygulanıyor. Tüm bu aşamalarda sedef kalkma sanatının bize neden sabır, ustalık ve dikkat gerektiren bir zanaat olduğunu aslında açıkça ortaya koyuyor. Çok uzun süren bir işlem. Ama Antep'te gidip gördüğüm atölyelerde bu işlemlerin hepsini sadece bir kişi yapmıyor. Tel kakmada bir usta, motifleri belirlemede, yerlerinin çukurlarını, oyuklarını açmada bir usta, sedefleri polisaj makinesinde şekil veren bir usta. Yani hepsinin farklı farklı görevleri var. Tabii ki de çok hızlı ilerleyen bir iş değil. Ama bir kompleks halinde çalışılınca hızlı biten bir iş olarak görebiliriz. Tabii bu hız bir haftaya falan yayılabilir. Yani öyle hızdan kastım bu aslında.
1: Akademik eğitim mi yoksa geleneksel el verme mi baskın? Geleneksel çıraklık sistemi devam ediyor mu? Sinem Aktaş öğretmenimize günümüzde bu sanatın aktarımı nasıl yapılıyor diye sorduk.
0: Sedef kalkma sanatı önemli ölçüde usta çırak ilişkisi çerçevesinde sürdürülüyor aslında. Ancak genç kuşakların mesleğe yeterince ilgisinin olmadığını görebiliyoruz. Alan araştırmalarımızda küçük yaş grubunda çok fazla çırak olmadığını gözlemledim ben. Yaş aralığı çok yüksekti. Günümüzde ise geleneksel aktarım modeli tamamen ortadan kalkmış değil. Yerini kısmen akademik kurumlarıyla paylaşan bir yapıya bırakmış. Özellikle Gaziantep gibi merkezlerde usta çırak ilişkisi hala canlılığını koruyor. Ama bunun yanı sıra üniversitelerde ve meslek eğitim kurumlarında da, halk eğitim kurumlarında da bu sanatın teorik ve uygulamalı öğretimine de katkı sağlanıyor. Devam ediliyor yani öğretim vermeye. Günümüzde sedef kalkma sanatının öğrenilmesi farklı eğitim kanalları aracılığıyla mümkün hale gelmiştir. Halk eğitim merkezleri, meslek liselere ve güzel sanatlar fakülteleri bu alanda temel ve orta düzeyde eğitim sunar. Ama geleneksel anlamda da ustalaşma süreci genellikle atölyede pratiklik kazanmakla oluyor. Bu bağlamda akademik eğitim bireye tasarım bilgisi, sanat tarihi perspektifi ve teknik altyapıyı kazandırırken usta yanında geçirilen uzun süreli pratik süreç, el becerisi, malzeme hakimiyet ve incelikli işçilik gibi unsurların gelişmesini de sağlıyor. Sedef kalkma sanatında gerçek anlamda ustalaşma süreci genellikle 5 ila 10 yıl arasında değişmekte oluyor. Bu süre tabii ki bireyin kendi çalışma disiplini, deneyim doğrultusunda azmiyle birlikte şekillenebiliyor, değişiklik gösteriyor.
1: Sevgili dinleyiciler, malzeme çeşitliliğindeki artış, teknik uygulamalardaki makineleşme haliyle sedef kalkma sanatını da etkilemiş. Artısı eksisiyle.
0: Sanayi teknolojilerin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan makine üretimi, sedef kalkma taklitleri, geleneksel el işçiliğine dayalı üretim üzerinde önemli bir rekabet baskısı oluşturmuştur. Lazer kesim ve seri üretim teknikleri sayesinde daha hızlı ve düşük maliyetli ürünler piyasaya sunulabilmekte. Bu durum özellikle ekonomi açısından el emeği ürünlerin dezavantajlı konuma düşmesine neden olmakta. Çünkü bir lazer makine çok seri bir şekilde o boşlukları açarken el emeğiyle belki bir boşluğa usta zaten yarım saat uğraşmakta. Bu çok hızlı bir süreç. Ancak

0: işçiliğiyle üretilen sedef kalkma eserler, özgünlük, estetik derinlik ve sanatsal değer açısından makine üretim ürünlerinden belirgin biçimde ayrılıyor. Her bir el yapımı eserin kendine has özellikler taşıması, bu ürünlerin yalnızca birer süs eşyası olmaktan çıkararak kültürel mirası somut temsilcileri haline de getiriyor. Bu rekabet ortamında sedef kalkma ustaları da üretim stratejilerini yeniden şekillendirmek durumunda kalıyorlar. Seri üretimle doğrudan rekabet etmek yerine daha çok özgün tasarım yapıyorlar, kişiye özel üretim yapıyorlar ve yüksek sanat değeri taşıyan eserler üretmeye yöneliyorlar. Bunun yanı sıra turistik pazarlara açılma, atölye deneyimi ve uygulamalı eğitim faaliyetleri düzenleme gibi yöntemlerle hem ekonomik sürdürülebilirlik sağlanmakta hem de sanatın tanıtımı gerçekleştirilmekte. Uluslararası fuarlara katıldıklarını ustalar belirtmişlerdi. Bu stratejik dönüşüm geleneksel sanatların günümüz koşullarına uyum sağlayarak varlığını sürdürmesi açısından önemli bir örnek. Makine üretimi ile el işçiliği arasındaki farkın anlaşılmasında tabii ki de belirli bir gözlem kriterine dayanıyor. Makine üretimi ürünlerde kusursuz simetri, standartlaşmış yüzeyler dikkat çekerken el işçiliği ürünlerde küçük farklılıklar, yüzeyde doğal geçişler ve daha derin bir işçilik hissi gözlemleniyor. Ayrıca gerçek sedefin ışıkla kurduğu etkileşim el işçiliğinde daha canlı ve çok katmanlı bir görünüm sunmakta. Bu farklılıklar deneyimli gözler tarafından kolaylıkla ayırt edilebiliyor ancak genel daha önce hiç alışveriş yapmamış, sedef kalkma görmemiş insanlar için bunu ayırt edebilmek biraz zor olabiliyor. Çünkü birebirini de ayıramıyorsunuz ama kullanım aşamasında farklılıkları görmeye başlıyorsunuz. Çünkü makineler tek düze bir şerit açtığı için, belirli bir ölçüde açtığı için ama el işçiliğinde milim de olsa kaymalar oluyor. Teli ve sedefi koydukları alanlarda belli bir süre sonra atmalar meydana geliyor. Ve sedefiniz belli bir süre sonra bozuluyor, kullanılamaz hale geliyor. Ama el işçiliğinde o oyulan oyuklar sedefin malzemeye, ahşap yüzeye daha iyi tutunmasını ve mukavemetini arttırıyor. Çünkü araya bir macun sürülüyor. Bu macunun daha iyi tırtıklı yapısından dolayı daha iyi mukavemet sağlamasına da yardımcı oluyor. Bunu ayırabilmek biraz zor.
1: Sedef kalkma sanatına dair Sinem Aktaş öğretmenimizin son değerlendirmelerini paylaşalım.
0: Sedef kalkma sanatının sürdürülebilirliği yalnızca korunmasıyla değil tabii ki. Günümüz koşullarına uyum sağlayacak yeniden üretilmesiyle mümkün. Bu doğrultuda somut olmayan kültürel miras kapsamında usta-çırak ilişkisinin desteklenmesi, eğitim kurumlarında yer verilmesi, akademik çalışmalarda belgelenmesi de önem taşımakta. Bunun yanı sıra sanatın çağdaş tasarımlarla yeniden yorumlanması, dijital platformlarda tanıtılması ve turizmle ilişkilendirilmesi hem görünürlüğünü artıracak hem de ekonomik sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Bu çok yönlü yaklaşım sedef kalkma sanatının gelecek nesillere aktarılmasına etkili bir strateji sunacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Sevgili dinleyiciler, sedef kalkma sanatını farklı boyutlarıyla ele aldığımız programımızın sonuna geldik. Isparta Yalvaç Mehmet Necati Akel Yatılı Bölge Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Sinem Aktaş'a teşekkür ediyoruz. Ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik.

Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

0: Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Film Müzik Nota'dan selamlıyoruz sizleri. Bugün yaklaşık 30 dakika boyunca Pembe Panter filmlerinin müziklerini konuşacağız. Evet, yadırgamayın, Pembe Panter'le ilgili o kadar çok film çekilmiş, o kadar çok konu edinilmiş ki böyle bir liste çıkarmak mümkün. Örneğin Özkan da bizim için yaklaşık bu programda kullanacağımız 6-7 tane çalışmayı listelemiş bizler için. Özkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, Pembe Panter film müzikleri enteresan bir başlık olmuş.
1: Evet.
0: 30 dakika boyunca bunu konuşacağız. Senin çıkardığın notlardan bir girizgah yapayım, sonra sözü sana vereceğim. Pembe Panter film serisi ilk olarak 1963 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden, çevrim içi içeren bir dizi komedi filmi. Bu filmler Fransız yazar Marcel Ahart'ın karakteri olan Pembe Panter'i temel alır ve ünlü İngiliz aktör Peter Sellers tarafından canlandırılan beceriksiz dedektif Jacques Clouse'un maceralarını anlatır diye genel bir tanıtım yapmışsın. Detaylar sende.
1: Şimdi bu programı neden düşündüm? Çünkü ne kadar Türk komedyen tanıdıysam, tiyatrocu olsun, sinemadan olsun, onlara genelde gazeteciler şöyle sorular sordular. En çok kime gülersiniz? Hep aynı cevabı verdiler. Peter Sellers. Peter Sellers yani Pembe Panter. Dilersen programa Pembe Panter'in tema müziğiyle başlayalım abi. The Pink
0: Darım darım, değil mi?
1: Panther
0: Evet,
1: Dem.
0: dinletelim. Ardından kaldığımız yerden devam edelim.

0: Dinlettik The Pink Panther. Konu bir mücevher olan Pembe Panter çalındığında beceriksiz Fransız dedektifin başına gelenler, dinlettiğimiz müziğin ana teması bununla yola çıkıyor.
1: Evet.
0: Şimdi sen diğer detayları ver. Mesela listeye karanlıkta ateş edildi diye çevrilen 1964 yapımı A Shot in the Dark diye
1: Evet.
0: film var. Onu herhalde
1: Şimdi ilk Pembe
0: detaylandıracaksın.
1: Panter filmi yapılır. Devamında yine Peter Sellers bu filmde oynar. Yani karanlıkta ateş edildi. Buradan neyi anlıyoruz? Gene bir dedektif var ve bir şeylerin peşinde. Dedektif müfettiş Clouseau. Aslında bir Fransız. Fransız aksanıyla bir şekilde İngilizce konuşmaya çalışır. Bir taraftan bir Hint şeyi de vardır sanki o şeyde aksanda. İyice komik hale gelir. Sürekli olarak şunu inceler. Yönetmen Blake Edwards zaten dünyaca ünlüdür. Bütün filmlerde özellikle şu verilmeye çalışır. Bir durum komedisi. Yani Pembe Panter bir odaya girer. Karşısına bir elektrik süpürgesi çıkar. Bir elektrik süpürgesiyle insanlar ne kadar güldürülebilir ki? O kadar değişik sekanslar görebilirsiniz. Ya da bir merdiven iner. Ya da bir merdiven çıkar. Şunu insanlar bir türlü düşünemezler. Zaten deha burada yatıyor. Bu kadar basit bir olay, bu kadar komik hale
0: Nasıl
1: nasıl
0: geliyor?
1: gelebilir? Şimdi yine devam edelim. Kendi adını taşıyan Inspector, yani müfettiş demek. Clouseau Dem, yani ona ait bir müzikle devam edelim. Henry Mancini orkestrası seslendiriyor.

0: Evet, üçüncü örnek olarak da Pembe Panter'in dönüşü 1975. Konu Pembe Panter'in tekrar ortaya çıkması ve bu seferki hırsızlık olayının peşine düşen Clouseau'nun maceraları. Yine Peter Sellers var. Detaylar sende Özkan'cığım.
1: Şimdi aslında Pembe Panter filmde şöyle tanıtılır. Pembe Panter bir elmastır. Elmasın adıdır. Onun peşinde olan kişi zaten baş karakter Müfettiş Clouseau'dur. Müfettiş Clouseau'nun çok ünlü bir yardımcısı vardır. Adı da Kato. Kato'nun temel görevi şudur. Yani ona der ki, çok komiktir tabii. Bana olmadık yerde saldıracaksın. Yani olmadık yerde ne bileyim ben işte kapıyı yüzüme kapatacaksın ya da enseme bir şey vuracaksın. Çünkü ben dünyanın en iyi dedektif olduğuma göre bütün bunları hiç beklenmedik bir anda bile olsa karşılama yeteneğine sahip biri olmalıyım. Kato zaten filme ayrı bir güzellik katar. Ve Pembe Panter'in maceraları böyle devam eder. Şimdi bu A Shot in the Dark'ı dinleyelim. Çünkü bu filmden sonra bir seri haline getirilmesi kararlaştırıyor Pembe Panter filmlerini. Yine Henry Mancini orkestrasını dinleyerek devam edelim.

0: Dinlettik bu çalışmayı da sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda film müzik notadasınız. Pembe Panter film müziklerini konuşuyoruz Özkan'ın rehberliğinde. Yavaş yavaş yolu yarıladık gibi. Bakalım neler var sırada.
1: Şimdi Pembe Panter filmlerinde genel olarak da şey yapmaya çalışıyorum. Bütün seriyi. Seride 1, 2, 3 derken dünya çapında bir üne kavuşuyor. Gerçekten çok farklı bir komedi anlayışı var. Bir başka karakteri de söyleyelim. Müfettiş Kulizon'un aynı zamanda bir amiri var.

0: vardır.
1: Hı.
0: Amirin tek derdi şudur. Bu adam her şeyi ama her şeyi yanlış yapıyordur.
1: Amir.
0: Hayır şey Kluzo.
1: Hı.
0: Çünkü bir şekilde tesadüfler müfettiş Kluzo'yu her seferinde başarılı kılar.
1: Hı.
0: Kendisi de bu kadar bir şeyleri yapmaktan aciz bir dedektifin nasıl olup da bu kadar ünlü olduğunu görüp çileden çıkar. O başka bir komik halidir ve devamında müfettiş Kluzo güya kendisi problemleri çözebilmek için
1: Hı.
0: tedbiri kıyafet yaparak farklı yerlerde gezer ve olayları inanılmaz içinden çıkılmaz hale getirir. Ve film serisi böyle devam eder. Hepsinde de ayrı bir şey vardır yani Pembe Panter'in çıkışı sonra karanlıkta bir ateş edildi adlı film daha sonra dönüşü daha sonra intikamı şeklinde böyle bir
1: Bir
0: seri
1: seri,
0: ama bugüne
1: evet.
0: kadar yapılmış film serileri içerisinde en anlamlı hiç sıkmayan ve çok merak ettiren filmler serisiydi bunlar. Şimdi devam edersen The Village Indie dinleyelim yine Henry Mancini
1: Hı.
0: orkestrasından. Bu müzikle de şunu göreceğiz. Pembe Panter sürekli bir aksiyon halinde değildir. Çok daha böyle naif yerlerde de
1: Hı
0: oturur
1: hı.
0: ya da farklı atmosferler vardır. Bu müzik biraz da o
1: Onu
0: atmosfere
1: anlatıyor.
0: evet.

0: Dinlettik bu örneği de Özkan'cığım. Pembe Panter film müziklerini konuşuyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi
1: Şöyle
0: Radyosu'nda
1: devam.
0: film müzik notada.
1: Evet.
0: O kadar sabırsız oldun ki benim üstüme
1: Biraz
0: konuştun.
1: vaktimiz var diye özür
0: Evet,
1: dilerim.
0: estağfurullah.
1: Filmlerde çoğu son derece ünlü aktör ve aktrisler de kullanıldı. David Niven gibi ki bir dönemin işte 40'lardan 50'lere kadar İngiltere'nin ya da bütün dünyanın en ünlü aktörlerinden bir tanesidir. Yan unsurlarda çok ünlü şarkıcılar kullanıldı. Çok farklı şey tarihi öneme sahip mekanlar kullanıldı. Çok farklı sporların ya çünkü Pembe Panter bir şekilde şey o aksiyon içerisinde bir beceriksizlik yapma durumu var. İşte golf gibi, bilardo gibi vesaire sporların olduğu karate gibi şeyler de kullanıldı. Spordan da yararlanıldı. Bir şekilde o Pembe Panter denilen şeyi elmas bir şekilde ele geçirilemedi. Clouseau sürekli olarak sakarlıklara devam etti. Ama dediğim gibi her seferinde başka bir konuyla konunun devamı getirildi. Bir bölümünde de çok ünlü bir şarkısı var şeyin farklı bir filmde. It Had Better Be Tonight, Henry Mancini Orkestrası ve şey solistler grubu var. Hep birlikte söylüyorlar. Ve Pembe Panter'in tema müziğinden sonra belki de en önemli Pembe Panter.
0: Dinleyicilerimiz o zaman bu şarkıyı daha farklı bir kulakla dinlesinler.
1: Yani ona bir de gerek kalmayacak çünkü şarkıyı çok beğenecek.
0: Tamam, dinletiyoruz.

0: Evet Özkan'cığım, Pembe Panter film müziklerinde yavaş yavaş artık sürenin sonuna geliyoruz. Sırada ne var, neyi dinleteceğiz ve yavaş yavaş toparlayacağız.
1: Sırada The Tiber Twist var. Çok hareketli, ciddi bir orkestrasyon olan müthiş bir şeydir yani, film müziğidir. Burada gene aksiyon sahnelerinde kullanıldı. Son olarak Peter Sellers'le ilgili gene bir şey söyleyeyim. Peter Sellers sadece bir komedyen değildi. Çok dramatik filmlerde de oynadı. Mesela Doctor Strangelove çok önemli bir filmdir ki Stanley Kubrick yapımıdır. Böylesine ağır bir karakteri ortaya koyabildi. İşte Pembe Panter'de zaten vardı. Ama bir şekilde onu biz bir aktör olarak, mesela çok ünlü komedyenler vardır. Jerry Lewis gibi, işte Francis Louis de Funès gibi. Bütün bu isimlerin yanında kendisi bambaşka bir yerde. Bütün bu saydığım isimler birer ekol. Mesela Charlie Chaplin gibi. Ama Peter Sellers da hem onlar kadar komik, inanılmaz bir aktör olarak 1982'de hayatını kaybedene kadar bütün dünyada çok önemli bir

0: Dinlettik Tiber TV'si'de Henry Mancini Orkestrası'ndan sevgili dinleyiciler artık veda için karşınızdayız. Bu haftalık Pembe Panter film müziklerinde son örneği Özkan bize aktaracak. Onları alalım Özkan'cığım ve müzik örneğiyle vedamızı
1: Son
0: edelim.
1: örneğimiz şu. Bütün Pembe Panter müziklerinden çok daha hareketli, çok daha şaşırtıcı bir başka versiyonu dinleyeceğiz yine. Şeyde filmde Disco adında geçiyor. Yani Mancini Orkestrası bildik Pembe Panter tema müziğini bakın bir orkestra nasıl farklı çalabiliyor.
0: Bu örnekle de veda ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Özkan Pekesen ve programın yapımcısı, prodüktör ben Murat Örem. Hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Gündemde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, Polonyalı mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında, ittifakın caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor dedi. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi. Anlaşmalar kapsamında Suudi Arabistan, Türkiye'ye 5000 megawattlık güneş ve rüzgar enerjisi yatırımı yapacak. Brezilya ile Türkiye arasında da savunma sanayi alanında işbirliği artırılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun hazırladığı Türkiye raporuna sert sözlerle tepki gösterdi. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, Türk milletine kimsenin biçim veremeyeceğinin altını çizdi, egemenlik sahamıza itiraz etmeye kalkanın alnını karışlarız dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'de olağan kurultay takviminin 1 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisi toplantılarının ardından konuşan Sarı, CHP Kayseri ve Antalya il örgütlerinin feshedildiğini açıklarken Kayseri yönetiminin disipline sevk edildiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. CHP'nin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden istifa etti. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 55. oturum sona erdi. Duruşmada Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer'in savunması tamamlandı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Bedesten imha sahasında özel bir firma tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmat patladı. İki personel hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı. Yurt genelinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine göz açtırılmıyor. Trabzon, Samsun, Siirt, Eskişehir ve Kırıkkale merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 135 kişi gözaltına alındı, zanlıların 14'ü tutuklandı. Malatya'da 3 aydır kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Genç kızın cesedinin bulunması için çalışmaktadır.

0: çalışmalar sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile masaya oturabileceklerini söyledi. Putin, Ukrayna ile yürütülecek muhtemel barış görüşmelerinin 2022 İstanbul Mutabakatı temelinde başlatılabileceğini belirtti. ABD ile İran, İsviçre'de yol haritası belirledi ancak nükleer konusu henüz çözüme ulaşmadı. İran, Washington'ın aksine nükleer denetim iddialarını reddetti. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'dan gelen bu açıklamaya tepki gösterdi. İran, sonsuza dek en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı oldu. Yoksa müzakereler devam etmezdi, dedi. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatını sabote etmeye devam ediyor. İsrail kabinesinden yapılan açıklamada Lübnan'dan çekilmeyeceğiz mesajı verildi. Lübnan ise işgalin sona ermesinden daha azına razı olmayacağını açıkladı. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, Lübnan'daki durumu izlemek için bir mekanizma başlattığını duyurdu. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Bir adam düşünün. Hayatını sözcüklere adamış, kitapların arasında yaşayan, yeni diller öğrenebilmek için yıllarını harcamaktan çekinmeyen biri. Bugün 17. yüzyılın en ilgi çekici seyyahlarından ve Doğu kültürünün Avrupa'da tanınmasını sağlayan en önemli kişilerinden biri olan Antoine Galland'la yol arkadaşlığı yapacağız. 1670 yılında İstanbul'a gelen Antoine Galland'ın en önemli özelliği, Osmanlı dünyasına yalnızca uzaktan bakan bir Avrupalı olmamasıydı. Nasıl mı? Yola çıkalım, siz de anlayacaksınız. ...1646 yılında Fransa'da küçük bir kasabada dünyaya gelen Galland, çocukluk yıllarından itibaren aldığı eğitimle eski Yunanca, Latince ve İbranice öğrenmeyi başarır. Daha sonra eğitimine Sorbonne Üniversitesi'nde devam eder. Burada Arapça ve Farsça öğrenir, İbranicesini geliştirir. 1670 yılında 14. Louis'nin kapitülasyonları yenilemek üzere görevlendirdiği elçinin sekreterliğinde Osmanlı İmparatorluğu'na gönderildiğinde Antoine Galland henüz 24 yaşındadır. Bir diğer görevi de elçi hesabına kralın ve maliye bakanı Colbert'in kütüphanelerini zenginleştirmek için gittiği yerlerden el yazmaları toplamaktır. Bu nedenle görev yeri İstanbul olmakla birlikte farklı şehirlere de gönderilecektir. İstanbul'daki ilk aylarında yapacak çok işi vardır. Bu yüzden araştırma yapmaya zaman bulamaz. Bu kadar farklı bir ülke ve kültürle karşılaşmak onu fazlasıyla şaşırtmıştır. İstanbul'da bulunduğu dönemde Fransızlar Beyoğlu'nun en kalabalık topluluğudur. Ancak Galland bu topluluk içinde zaman geçirmekle yetinmez, dönemin İstanbul, Edirne ve adalardaki Osmanlı yaşamını da yakından izleme imkanı bulur. Çevresinde duyduğu sözcüklerden hiçbir şey anlamamak, bu yeni ülkeyi ve halkını anlamak konusunda biraz umutsuzluğa kapılmasına yol açar. Boş zamanlarında Doğu uygarlıklarını incelemeye başlar ve hayran olur. Genç yaşlarından itibaren farklı dilleri öğrenmeye ve konuşmaya büyük çaba harcayan ve bunda da başarılı olan Galland, Türkçeyi de öğrenmeye kararlıdır. O, diğer birçok Avrupalı gezginden farklı olarak Osmanlı toplumunu içeriden anlayabilmek için sistemli bir şekilde Türkçe çalışır.
2: Bu insanların tarihini, geleneklerini, düşünce dünyalarını tercümanlardan öğrenmen mümkün değil. Türkleri ancak Türkçe kaynakları okuyup onlarla konuşarak tanıyabilirim. Onlarla dostluk kurup sohbet edebilmek için Türkçe öğrenmem şart.
1: Galland, Türkçe öğrenmek için diplomatik işlerde çalışan deneyimli Rum tercümanlardan dersler alır. Fransa'nın Osmanlı topraklarında görev yapacak tercümanlar yetiştirmek için kurduğu Dil Oğlanları Okulu'nun Türkçe öğretmenleriyle çalışır. Türkçesini geliştirmek için en önemli yöntemi ise sürekli halkla iletişim kurmaktır. Özellikle kapalı çarşıdaki kitapçılar arasında saatler geçirir. Türkçe eserler satın alır, sözcükler ve gramer kitapları toplar. Bu kitaplar arasında çok sayıda el yazması da bulunmaktadır.
2: İstanbul'da en sevdiğim yer bu Bedesta. Buradaki canlılık, çeşitlilik hiçbir yerle kıyaslanamaz. Kapalı çarşının neredeyse bütün genç kitapçılarıyla dost oldum. Mümkün olsa onlarla bütün gün sohbet edebilirim. Araştırmalarım için en büyük desteği bu güzel dostlar veriyor bana.
1: O dönemde Avrupalı bir koleksiyonerin Osmanlı sahaflarından kitap alması hiç de kolay değildir. Çünkü buralardaki dini veya kültürel kitapların yabancılara satılması kötü bir davranış olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden İstanbul sahaflarındaki kitap alışverişleri sadece basit bir maddi pazarlık yoluyla yapılamaz. Yabancılara şüpheyle yaklaşılan bu ortamda Galland'ın istediği kitaplara kavuşması, onun Doğu dillerine olan hakimiyeti ve satıcılarla kurabildiği iletişim sayesinde mümkün olur. Bu arayışlar ve pazarlıklar sonucunda Fransa'ya götürdüğü en nadide eserlerden biri, günümüzde Fransa Milli Kütüphanesi'nde korunan, Uygur alfabesiyle yazılmış ve nefis minyatürlerle süslenmiş bir Miraçname el yazmasıdır. Ama elbette Antoine Galland'ın dünya edebiyatına en büyük armağanı Binbir Gece Masalları olmuştur. Bu süreç, arkadaşının Galland'a Orta Çağ'a ait Suriye kökenli 4 ciltlik eski bir masal yazması yollamasıyla başlar ve genç adam metni Fransızca'ya çevirmeye koyulur. Aslında Galland için bu çalışma çok değer verdiği akademik ve tarihi araştırmaları yanında sadece boş zamanlarında oyalandığı bir uğraştır. Ancak sonunda ortaya çıkan eser, Batı'nın Doğu'ya olan bakış açısını kökünden değiştirir. O döneme kadar Batı'da daha çok korku ve antipatiyle bakılan Müslüman Doğu imajı, bu masalların içerdiği zenginlikler ve sevimli yönler sayesinde kırılır ve Doğu dünyası ilk defa bu denli olumlu bir yönde açılmış olur. Peki Galland bundan memnun mudur?
2: Yıllarca emek verdiğim yüzlerce sayfa ciddi ve akademik çalışmalarım bu kadar değer görmedi. Halkın bu tür basit ve önemsiz edebi eserlere bu kadar fazla ilgi göstermesi anlaşılır gibi değil.
1: İstanbul'daki çalışmaları devam ederken 1672 yılında Fransız elçisiyle birlikte yeni kapitülasyonların müzakeresini izlemek üzere Edirne'ye gider Antoine Galland. Burada Osmanlı İmparatorluğu'nun ordugahında bulunur ve gördüğü ihtişamdan çok etkilenir.
2: Ordugahta yolculuğun rahatı için gerekli tüm mesleklerden insanlar var. Öndeki subaşıyla 150 kadar yeniçerinin ardından fırıncılar yaptıkları ekmekler ve böreklerle birlikte geliyorlar. Öküzle çekilen buğday yüklü bir de arabaları var. Zanaat kahyaları arkadan yürüyor. Sonra başlarında soğan tabelası taşıyan bahçıvanlar yürüyor. Meyvecilerin arkasından da etrafa helvalar saçan helvacılar geliyor. Bunları bir yeniçeri bölüğü izliyor. Sonra pamukçular, silah parlatıcıları, şamdancılar, kürkçüler, pabuççular, kahveciler, türbancılar. Sayıları herhalde 3000'i geçiyor bütün bu insanların. Aralarında çok az Türk var. Çoğu Rum, Ermeni ve Yahudi. Askerlerin hemen hepsi ateşli silah taşıyor. Ama o kadar kötü ateş ediyorlar ki insan onları görünce acıyor.
1: Galland, 4. Mehmet'in Edirne'den ayrılma merasiminin gördüğü en görkemli manzara olduğunu söyler.
2: Romanlarda okuduklarım bu ihtişam yanında pek sönük kalıyor. Bu merasimin hayatımda gördüğüm en

0: şunu söyleyebilirim. Anlatmaya sözcükler yetmez. Fransa'dan başka hiçbir Avrupa sarayı böyle bir şeyi başaramaz.
1: İmparatorluktaki bütün kutlamalar göz kamaştırıcıdır aslında. Kamaniçe Kalesi'nin fethi dolayısıyla düzenlenen şenlikleri ayrıntılı olarak günlüğüne yazar Antoine Galland.
0: Sabahın erken saatlerinden itibaren Topkapı Sarayı'ndan toplar atılmaya başladı. Saray dairesine parlak altından sancaklarla kırmızı beyaz büyük bayraklar asılmıştı. Akşam limandan saraya kadar uzanan sahil şeridi boyunca zeytinyağlı bezler yakılarak etraf aydınlatıldı. Tophaneden, Kız Kulesi'nden, tersaneden, boğazdaki kalelerden atılan büyük toplar gecenin karanlığında büyük bir velvele kopardı. Deniz üzerinde yakılan mehtap fişeklerinin manzarası görülmeye değerdi.
1: Türkiye'ye ilk gelişinde 5 yıl kalan Antoine Galland, 1675'te Paris'e döner. 1677'de yeniden Türkiye'ye gelir. Bu kez bir yıl kalır ve İzmir'e de uğrar. İki zengin sikke koleksiyoncusu rahip, onu kendileri için sikke ve el yazması tarihi kitaplar almak üzere göndermişlerdir. Böylece Galland, ticaretin, farklı milletlerin, salgın hastalıkların ve eski çağlardan kalıntıların iç içe olduğu İzmir'de 5 aydan fazla kalacaktır. Bu yolculuğu sırasında korsanların saldırısına uğramak onu bir hayli korkutur. Ama yolculuk sonunda tüm güzelliğiyle karşısına serilen İzmir'i görünce korkusunu unutur.
0: Bana öyle geliyor ki bu kent diğer şehirlere örnek olsun diye yapılmış. Onunla gurur duymak için ne ünlü bir ozan veya bu kentin sakini olmaya ne de onu övmek için yapmacık nedenlere ihtiyaç var. İzmir, deniz kıyısı boyunca güzel bir çiçek gibi yayılır. Hangi ressamın kalemi bütün bu güzellikleri resmedebilir? İzmir, sanki bir bayram kutluyormuş gibi her zaman süslü ve gösterişlidir.
1: Türkçeyi daha aktif kullanabilmek için Fransızların kaldığı otele değil, deniz gören bir hana yerleşir Galland. Ancak kısa bir süre sonra kentte vebanın arttığı haberi duyulur ve Fransızların bulunduğu daha güvenli bir mekana geçmek zorunda kalır. Veba, İzmir'in en büyük dertlerinden biridir. Kentte her yıl en az 100 kişi bu hastalık yüzünden ölmektedir.
0: Türkler vebadan korkmuyorlar nedense. Bu salgın hastalıktan kaçmak gibi bir kaygıları yok. Geçenlerde vebadan ölen birinin dükkanına koşarak gelen insanları görünce şaşkınlıktan ağzım açık kaldı. Kendilerini hiç sakınmadan vebalı ölüyü hep birlikte tutup omuzlayarak götürdüler.
1: Galland, İzmir halkından söz ederken Türklerle Fransızlar arasında karşılaştırmalar da yapar. Türklerin sakal bırakıp saçlarını kazıttıklarını ama başlarının hep kapalı olduğunu söyler. Dikkatini çeken şeylerden biri de Türklerin hiç tükürmemesi. Aksine Fransızların ise sık sık tükürüyor olmasıdır. O dönemde birçok milletin yaşadığı İzmir'de Hristiyanlar sadece bir mahallede yerleşmişlerdir. Kentte Türkler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve Avrupalı tüccarlar birlikte yaşamaktadır. Farklı dillerin birbirine karıştığı sokaklar ona zaman zaman Babil Kulesi'ni hatırlatır. Din adamlarından vergi alınmadığı için din adamı olmadığı halde onların kıyafetiyle dolaşan Rumlardan söz eder. Kentin biraz dışında tarımla uğraşan Türklerin yoksulluğuysa Galland'ı derinden etkiler. Galland'ın İzmir'e bakışı sıradan bir gezginin gözlemlerinin çok ötesindedir. O, gördüğü her yapıyı eski kaynaklarla karşılaştırmaya çalışır.
0: Kadife Kale çevresinde dolaşırken eski tiyatroyu ve stadyumu aradım ama pek fazla bir şey kalmamış. Bir zamanlar kentin görkemli yapıları olan tiyatro ve stadyum artık yok. O tarihi taşlar yeni binaların yapımında kullanılmış ne yazık ki. Sokaklarda, evlerin duvarlarında ve hanlarda antik çağlardan kalma sütunlar, taşlar ve mimari parçalar var.
1: 1679 yılında Doğu Hindistan şirketi desteğiyle antika eserler toplamak üzere üçüncü kez Osmanlı topraklarına gelir Antoine Galland. Yaklaşık 9 yıllık bu seyahatinde Anadolu'yu, Suriye'yi ve Mısır'ı da gezer. İzmir'e 1688 yılında son gelişinde şehre büyük zarar veren, 16 bin kişinin ölümüne, İzmir Kalesi'nin yıkılışına neden olan Büyük İzmir depremini yaşar. Enkaz altından çıkarılan ve hayatını zor kurtaran Galan, birçok el yazması ve özel notlarını toprak altında yitirir. Depremin ardından Fransa'ya dönen Galan'ı diğer seyyahlardan ayıran en önemli özellikleri, titiz ve ayrıntıcı yaklaşımı, tarihi vesikalardan ve resmi belgelerden yararlanması, kitabe, eski para ve yazma eserleri okuyabilmesi ve yerel dilleri bildiği için gezdiği yöredeki insanlarla aracısız konuşmasıdır. Bir Fransız aydınının dediği gibi Galan, görmek, öğrenmek, anlamak, not etmek ve başka insanlarla paylaşmak üzere yanıp tutuşan bir adamdır.
2: Evvel zaman gezgini.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdunun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdunun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Sağlıkla ilgili güncel, faydalı bilgiler sunduğumuz sizin sağlık programınız mikrofonda Doktor Var'dan sizlere sesleniyoruz. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu mikrofon başında, spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu bölümde size sesimizi teknisyen arkadaşımız Gülşah Turgut Rahmanoviç ulaştırıyor. Ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle bu haftada. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve yine geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu. Tekrar kendisini konuk olarak ağırlıyoruz stüdyomuzda. Profesör Doktor Emrah Altıparmak da bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Altıparmak tekrar.
2: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde gözlerimizin ışığını, göz bebeklerimizi yani çocuklarımızı konuşacağız. Çocuklarda miyop artışı sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada salgın hastalık gibi yayılıyor ama tamamen çaresiz miyiz? Uzman konuğumuza soracağız sizler için hangi tedavilerle yavaşlatılabilir, son bilimsel gelişmeler nelerdir? Tek tek hepsini sorup öğreneceğiz. Ama önce her hafta olduğu gibi İbrahim hocama dönüyorum ve soruyorum. Hocam son haftanın bilimsel gelişmelerini bizler için anlatabilir misiniz?
1: Şimdi yeni zayıflama ilaçları ile ilgili bilimsel araştırmalar, evet, çok fazla yapılıyor. Yeni bir araştırma var yine yeni zayıflama ilaçları ile ilgili. Çünkü yeni zayıflama ilaçları kullanan kişiler başka ekstradan normal hastalıkları ile ilgili de ilaçlar da kullanıyorlar. Bununla ilgili yeni bir araştırma yayınlandı. Bu araştırmada şunu söylüyor: eğer doğum kontrol hapı kullanıyorsanız ve yeni zayıflama ilacı kullanıyorsanız doğum kontrol hapının etkinliği düşebilir. Buna dikkat etmek lazım. Etkiliyor çünkü. GLP-1 agonistleri diyoruz bunlara. Bunlar bağırsaktan geçişi azaltıyor. Ya daha doğrusu yavaşlatıyor. O da ilaçların emilimini bazen artırıyor, bazen azaltıyor, değiştirebiliyor. İkincisi, bir kan sulandırıcılar var. Sık kullanılan değil de dagibatran diye bir etken maddeli bir kan sulandırıcı var. Onların etkinliğini de %200'e yakın oranında artırıyor. Bu önemli bir risk aslında. Çünkü beyin kanamasına da yol açabilir. Biz her zaman söylüyoruz, diyoruz ki bakın bunları bilinçsiz bir şekilde almayın. İşte Ayşe Hanım kullandı, zayıfladı, ben de kullanayım diye almayın. Mesela tiroid ilaçlarıyla da kullanılırsa onların da etkilerini değiştirebiliyor. O yüzden bu ilaçları kullanırken, bu yani yeni zayıflama ilaçlarıyla birlikte başka ilaçlar kullanıyorsanız mutlaka doktorunuzun eşliğinde kullanın ki onlar bunları biliyor, ona göre doz ayarlaması yapabilir veya onu ayarlayabilir.

0: Bir başka araştırmada diş eti hastalıklarıyla Alzheimer ilişkisi. Şimdi diş eti hastalıkları uzun süre işte 30-40'lı yaşlarda uzun süre diş eti hastalıklarınız varsa Alzheimer riskinizin arttığı gözlenmiş. Bunun sebebinin de şu olduğu düşünülüyor. Her zaman inflamasyon deriz. İşte Alzheimer'da aslında birçok kronik hastalığın temelinde inflamasyon diye bir olay yatıyor. Yani yangı diye bir olay yatıyor. Diş hastalıkları eğer uzun süreli diş eti hastalıkları ile ilgili hastalıklar varsa Alzheimer hastalığı da artmış oluyor. Bu ne demek? Evet, eğer öyle bir şeyimiz varsa bunun işte ağız hijyeniyle veya ilaçlarla, antibiyotiklerle kurutulabilir. En azından o riskin azaltılabileceğini gösteriyor. Bir diğer araştırmada kulaklık kullanımı ile ilgili. Bu özellikle gürültüyü engelleyici kulaklıklar var. Onların sık kullanımı kulak sinirinde hasara yol açabilir diye bir araştırma var. İşin enteresan tarafı kulak testlerinde de işitme testleri de normal çıkıyor bunların. Ama onlarda kalabalık ortamda sesleri ayırt edememe gibi bir durum var. Şimdi biz hepsinin en iyi olduğunu düşünüyoruz ya şimdi gürültü engelleyici kulaklıklar deyince işte yeni nesil kulaklıklar diyoruz ama zararı da olabilir. Yani her şeyin günceli dış ortamdan izole edilmesi zararlı olabilir. O yüzden benim gibi gürültü engelleyici olmayan kulaklık kullanımı maalesef şart gibi onları kullanmak lazım diyelim.
1: Sayın dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Emrah Altıparmak kendisi göz hastalıkları uzmanı ve Uluslararası Miyopi Enstitüsü Gönüllü Büyükelçisi. Programımıza tekrar hoş geldiniz Sayın Altıparmak.
2: Çok sağ olun.
1: Evet, miyopiyi konuşacağız ama özellikle çocuklarda miyopiyi konuşacağız bu bölümde. Çünkü son yıllarda çocuklarda miyop görülme oranı çok yükseldi. Dünya genelinde bir salgından söz ediliyor hatta. Modern yaşam tarzı yani teknolojinin çocuklar arasında da bu kadar aktif kullanımı sizce çocukların göz yapısını gerçekten etkiledi mi son yıllarda?
2: Çok büyük ihtimalle doğru böyle oldu. Bu aslında miyopinin artışını biz ülkemizde görüyoruz ama bizden önce bunu gözleyen uzak doğu ülkeleri dünyada işte Çin, Kore gibi ülkeler. Bu ülkelerde istatistiklere bakıldığı zaman 1950'lere kadar toplumdaki miyop olma oranı %10'lar 15'leri geçmiyor. Fakat bu ülkelerin endüstrileşme çabasıyla beraber işte sanayileşme, eğitimlerin artması, şehirleşmenin artması gibi etkenler muhtemelen burada faktör olarak öne çıkıyor. Miyopide bir dramatik artış olmuş bu ülkelerde ve artık mesela Çin'de 18 yaşında %85 gibi bir rakamdan bahsediyor miyop olma oranı olarak. Bu dünya tarihinde bugüne kadar hiç olmamış. Yani Uzak Doğu ülkelerinde şu anda mesela savaş pilotu bulamadıklarından bahsediyorlar. Çünkü savaş pilotu olmak için miyop olmamak kuralı gereği varmış. Çin'de böyleymiş. Gözünüz bozuk olmayacak ve üniversite mezunu olacaksınız ve sizi eğitimden geçirecekler. Savaş pilotu olacaksınız. Ben bir toplantıda Çinli arkadaşlarla, meslektaşlarla konuştuğumda biz savaş pilotu bulamıyoruz dediler. Çünkü herkesin gözü bozuk dediler. Yani dolayısıyla bu ülkeler bu süreçleri yaşamışlar. Dolayısıyla aslında onların farkındalığını biz şu anda kullanıyoruz. Ve biz de gidiyoruz o tarafa doğru aslında. Yani biz de çocuklarımıza bakıyoruz. Bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce sınıflarında çocukların bir tane, iki tane gözlük kullanan çocuk vardı. Şimdi neredeyse üçte bir yarım sınıfların miyoplar var. Bu artış gerçekten çok bariz bir şekilde var. Dünya Sağlık Örgütü de bunun farkında olduğu için bunu önemli bir aksiyon planı içine aldı. Miyopi nasıl yavaşlatılabilir, neler yapılabilir, nasıl engellenebilir gibi projeler yapılıyor, geliştiriliyor şu anda.
0: Ekran süresiyle bir miyop arasında bir ilişki kuruluyor mu hocam? Çünkü ekran süresi insanların yani ortalama onların da ekran süresi yayınlanıyor. İşte sosyal medya veya televizyon gibi ekran süreleri var. Onunla miyop arasında bir ilişki kurulabilmiş mi? Çünkü Kore dediğiniz işte teknolojiyi en sık kullanan ülkelerden.
2: Doğru.
0: O yüzden yani teknolojiyle doğrudan bağımlı gibi duruyor.
2: Şimdi bu ülkeler aynı zamanda eğitimin de çok zor olduğu ülkeler, çok rekabetçi olduğu ülkeler. Yani hani bizim eğitimimiz zor, işte sınavlardan geçe geçe geliniyor, çocuklarımız çok sınavlara hazırlanıyor. O ülkeler de böyle aslında. Çok rekabetçi bir eğitim sistemi var. Şimdi ekran süresi tek başına değil belki ama yakına bakma süresi kesinlikle bozuyor gözleri. Yani yakına ne kadar çok bakarsa bir çocuk, uzun süre bakarsa gözleri bozuluyor. Şimdi bunun için de tabii eğitime ayrılan süre de var. Kitapta çok okuyan çocuklarda da olabiliyor. Ama çocukların çoğu artık çok fazla ekran kullanıyorlar. Yani telefona bakıyorlar, tablete bakıyorlar, bilgisayara bakıyorlar. Artık o sanki biraz daha öne çıkmış gibi görünüyor. Evet, yani ekran süresinin fazlalığı gözleri bozuyor diyebiliriz artık.
0: Yani benim gözlemim de acizane genelde işte danışanlar, hastalar geldiğinde mesela çocuklar

0: geldiklerinde bakıyorum susturmak için ya tablet veriliyor ya telefon veriliyor. Yani biraz da ebeveynlerden de kaynaklı gibi geliyor. Tabii ki eğitimde işte odaklanmadır, yakına bakma onlar da artırıyor ama şu anda baktığımızda yani en azından bizim ülkemizde biraz daha eğitimle ilgili değil de sanki teknolojiyle ilgiliymiş gibi bir durum var. Yani onlar sanki çocukların gözlerini bozan anneler babalar gibi geldi. Yani kurtulmak için, hakikaten kurtulmak için görüyorum ben, kurtulmak için çocuğa tablet veriyorlar.
1: Sormayın, çok fena. Mesela bazı restoranlarda ben de görüyorum. Hani ailecek oturmuşlar, çocuk sussun diye önüne tablet getiriyorlar, çocuk oradan çizgi film seyrediyor. Aslında bu bizim istemediğimiz bir şey, tam tersi. Yani bunu yapmayın dediğimiz şey, ama orada susturucu olarak kullanılıyor mesela. Çocuk orada biraz sussun, biz de yemeğimizi rahat yiyelim veya işte hani çocuğu oyalayalım gibisinden. Kliniğe geliyorlar. Bekleme salonunda bakıyorum. Çocuğun elinde telefon var mesela. Bana muayene gelmiş ama telefonuyla zaman geçiriyor. Çok üzücü tabii bunları görmek. Haklısınız yani. Anne babaların aslında ön ayak olması lazım. Yani çocukların ellerine vermeyip tam tersi almaları gerekiyor. Veya ekran sürelerine bakmaları gerekiyor.
2: Peki aileler çocuklarının uzağa görmekte zorlandığını hangi davranışlardan anlayabilir?
1: Bunu okul çağında anlamak kolay çünkü öğretmenlerimiz var. Öğretmenler gerçekten çok dikkatliler. Çocuk gözlerini kısarak bakıyor mesela. Okumakta zorlanıyor. Arkadaşın defterine sürekli bakıyor göremediği için. Hani öğretmenler gerçekten geri dönüş veriyorlar ailelere. Ama bir çocuk mesela evde sürekli televizyonun dibine gidiyor. Yakına bakıyor. Yakına giderek bakmaya çalışıyor. Görmeye çalışıyor. Veya gözlerini kısarak bakıyor. Veya bir bakış açısı var. Kaşlarının altından bakıyor. Gözünün köşesinden bakıyor. Bunlar işaretler. Çocuk çok iyi göremiyor işaretleri.
2: Genelde kısarak bakarlar mı yok da değil mi? Kendimden biliyorum.
1: Doğru. Kısarak baktığınızda çünkü bir tık daha iyi görürsünüz. Daha görüşünüzün netliği artar. Onun için kısarak bakmak iyi görmemenin alameti aslında yani.
2: Peki rutin kontroller olmalı mıdır ya da kaç yaşında başlamalıdır? Öneriyor musunuz siz bir göz doktoru olarak?
1: Şimdi Sağlık Bakanlığımız bir süre önce çok yerinde bir karar aldı ve her bebeğin 3. ayında bir göz kontrolünü ve 1 yaşında bir göz kontrolünü rutin kontrolün arasına soktu. Bu bize bebeklerin doğuştan olabilecek hastalıklarının tarama ve yakalama fırsatı verdi. Ne gibi? Şaşılık gibi, doğuştan katarak gibi, doğuştan retinada bir problem varsa biz bunları bu taramalar sayesinde yakalıyoruz. Dolayısıyla 3 ay ve 1 yaşta zaten rutin kontrolün parçası aslında. Bundan sonraki için bizim çok net bir takvimimiz yok Türkiye'de ama bizim göz hekimleri olarak önerdiğimiz zamanlar 3 yaş, 3,5 yaş belki ve 6 yaş. Çünkü 3 yaş, 3,5 yaşta artık çocuktan cevap alabiliyoruz. Yani muayene karşılıklı bir muayene yavaş yavaş dönüyor. Görmesini alabiliyoruz mesela çocuğun. Yani harf soramıyoruz belki ama resimler gösterebiliyoruz. Veya E harfinin yönlerini gösteriyoruz. Eliyle hangi yöne baktığını sorabiliyoruz. Böylece ilk defa bir yetişkin gibi göz muayenesi oluyor. 3, 3,5, 4 yaş arasında çocuk. Bu yaş önemli. 3,5 yaşında en geç muayene olmalarını öneriyoruz. 6 yaş da önemli çünkü okula başlayacak çocuk. Okula başlarken bir göz görme kusuru varsa okul eğitim başarısını etkileyebilir. Orada bir taramakta büyük fayda var.
0: Öğretmenlere ne önerirsiniz hocam? Yani öğretmenler hangi biraz önce konuştuk ama yani mesela gerçekten okul başarısını da etkileyebilir. Benim gözlük ihtiyacımı üniversite ikinci sınıfta falan fark etmiştim. Bizim amfiler Ankara Tıp mezunuyum. Amfiler biraz büyüktür. Bakıyorum illa sürekli gözleri kısa kısa bakmaya başlamıştık. Biraz işte geç yani herhalde ilk başladığımda 2 dereceyle falan almıştım. Yani aslında çok da göremiyormuşum. Öğretmenlere ne tavsiye edersiniz?
1: Şimdi mesela sınıflar eskisi kadar büyük değil. Bizim okuduğumuz yıllarda çok daha kalabalık sınıflar vardı. Hani arkalar uzaktı mesela. Şimdi sınıflar küçüldü sanırım biraz daha. Yani sınıf mevcutları azaldı. Ama yine de mesela sanıyorum sınıflarda çoğu zaman öğrencilerin yeri sırayla değişiyor. Yani önden arkaya doğru bir rotasyon var. Mesela çocuk arkaları gittiği zaman göremiyorsa, başarısı düştüyse ve işte az önce konuştuğumuz gibi gözlerini kısarak bakıyorsa, yani öğretmenler bunu fark ediyorlar.
0: Baş ağrısı falan yapıyor mu?
1: Yapabilir yani.
0: Şey miyopi yani göz kısması falan biraz daha odaklanma sorunu çocuklarda baş ağrısı yapıyor mu?
1: Yapabilir ama çocuklar bu tür şikayetleri çok dile getirmiyorlar. Yani benim başım ağrıyor diyen çocuk çok olmuyor. Çok fark yani çok olmuyor. Çok nadir ekstra bir yüksek göz bozukluğu varsa oluyor. Daha çok görememekle ilgili şikayetler oluyor.
0: Çünkü erişkinlerde ben dikkat ediyorum. Yani bu biraz daha yaygın. Yani bu konsantrasyon
1: Doğru.
0: bozukluğu biraz daha yaygın.
1: Doğru. O da çocukların adaptasyon yeteneğiyle ilgili bir şey veya şikayetlerini dile getirmemeleriyle ilgili bir şey. Yani o yüzden taramaların amacı da bu aslında. Yani çocuk dünyayı öyle zannediyorsa, bulanık gördüğü dünyayı normal zannediyorsa o ancak bir taramada ortaya çıkabilir.
0: Bu 3. ayında aile hekimlerine mi gidiyor, göz doktorlarına mı geliyor?
1: Aile hekimlerine gidiyorlar ama aile hekimleri bir göz doktoru görsün diyor. zaten

0: Ailedekinde çocukların o ilk birinci aydan itibaren gözünde kırmızı refle var mı diye bir bakıyorlar. Yani sağlıklı kırmızı refle var mı diye bakıyorlar. Şüphelendikleri de hiç beklemeden gönderiyorlar. Ama üçüncü ayda bir göz hekimine geliyorlar. Aile hekimlerinin teşvikiyle, takibiyle geliyorlar.
1: Siz aile hekimlerine yönelik böyle bir eğitim falan düşünüyor musunuz miyopi ile ilgili bir kuruluş olarak? Bence faydalı olur gibi geldi şimdi düşündüm de.
0: Çok haklısınız. Aslında çok da yerinde olur. Tabii bunlar büyük süreçler,
1: Evet.
0: organizasyonlar. Yani bizim boyumuzu biraz aşıyor gerçekten bunları yapmak. Biz daha çok tabii duyurma ile ilgili sosyal medya farkındalığı artırmak. Mesela önümüzdeki hafta miyopi farkındalık haftası olacak. Orada elimizden geldiğince paylaşacağız, duyuracağız. Duyulmasını sağlıyoruz aslında. Bu tür şeyler kolay yayılıyor. Yani farkındalıkla ilgili bilgiler güzel yayılıyor. Ve bence iyi bir noktada geldik aslında.
2: Sayın Altıparmak, anne ya da babanın miyop olması tek kriter mi miyopide, yoksa ekran süresi ve kapalı alanlarda geçirilen vakit de önemli midir?
0: Anne veya babada miyop olması çocuğu miyopa bir adım yaklaştırıyor hakikaten. Mesela bir ebeveynde miyop varsa çocuğun miyop olma ihtimali 3 kat artıyor. İki ebeveynde de varsa 6 kat artıyor. Yani çocuğu bir uygun zemin hazırlıyor aslında. Ama tetiği çeken genellikle yani çocuğu miyop yapan genellikle sizin de bahsettiğiniz işte dışarı çıkmamak, güneşi görmemek veya yakına uzun süre bakmak gibi sebepler oluyor. İşin içinde dolayısıyla hem genetik yatkınlık var hem de çevresel faktör var. Tek başına genetiğin yetmediğini şöyle anlatabilirim. Mesela annenin numarası 3 numara, babam yok değil ama çocuk 4, 5, 6 diye artıyor. Sadece genetik olsa çocuk 3'te durur mesela, annesi gibi olur ama anneyi babayı geçiyorlar. Bu da çevresel faktörün ne kadar önemli olduğunu söylüyor bize bence.
2: Evet, şimdi asıl konumuza geldik hocam. Peki miyopun kontrolü mümkün mü diye soracağız. Öncelikle kızımın da doktoru Sayın Altıparmak, çok teşekkür ediyorum. Benim kızımın miyopisini durdurdu kendisi. Ben şahit oldum durdurulabildiğine. Ama ona soracağız bakalım, dinleyenlerimize kendisi anlatsın. Miyop durdurulamaz. Sadece derecesi artar algısı var. Bu doğru mudur Sayın Altıparmak?
0: Şimdi aslında miyopi niye önemli, neden durdurmalıyız? Buradan biraz ele almak istiyorum. Çünkü hani toplum

0: bu hastalıklar için o kadar daha aday oluyorsunuz. Neyse ki bu hastalıklar çocukluk çağında ortaya çıkmıyor. Ama 30-40'lı yaşlarda yüksek miyop çocuklar bu hastalıklarla daha çok karşılaşacaklar. Dolayısıyla çocukluk çağında miyopi yavaşlatabilirsek aslında biz o çocuğa gelecekte daha iyi bir göz sağlığı hazırlamış olacağız. Bunun çabasındayız hepimiz beraber. Miyopi yavaşlatılabiliyor gerçekten. Durdurmak hala çok imkanlı değil gibi görünüyor ama bir çocuğun az önce anlattığım sebeple 6 numara miyop olmasıyla 18 yaşındaydı, 20 yaşında 3 numara miyopi olması çok büyük fark var. Biz istiyoruz ki 6 olabilme ihtimali olan çocuk 3'te dursun mesela gibi. Dolayısıyla bizim hedeflerimiz bunlar aslında.
1: Peki göz egzersizleri işe yarıyor mu hocam? Çocuklara yönelik bir göz egzersizi tavsiye ediyor musunuz? Öyle bir şey durduruyor mu? Veya neler uyguluyorsunuz?
0: Şimdi bizim bildiğimiz hani batılı tıpta göz egzersizlerinin çocuklarda miyopi yavaşlattığına dair somut bir kaynak, somut bir bilimsel kanıt henüz yok. Bu göz egzersizleri uzak doğu tıbbından bize çok geliyor. Çin'den özellikle köken alan bir takım şeyler var. Çalışma diyelim mi çok emin değilim ama var bir takım çalışmalar. Fakat en sonunda geçenlerde iki tane büyük meta analiz okudum. Meta analiz şu demek biliyorsunuz sizler. Hani bütün çalışmaları oturup derlemiş bir bilim adamı ve hakikaten bu egzersizler işe yarıyor mu yaramıyor mu diye miyopi konusunda. Ve hani bu iki meta analizde de hayır çok işe yaramıyor gibi görünüyor demişler. Ama egzersizlerin uygulanış şekli, yapılış şekli arasında çok büyük farklılıklar var. Kesin bir yargıya varamıyoruz demişler. Dolayısıyla bizim aldığımız eğitim, gördüğümüz, bildiğimiz hani kanıta dayalı tıp olarak işe bakacak olursak göz egzersizinin şu an için hala yeri yok miyopi yavaşlatma konusunda.
1: Ailelerin yapabilecekleri bir şeyler var mı?
0: Aileler iki şey yapabilirler. Birincisi çok önemli. Çocuklarının yakına bakma süresine kontrol altına tutabilirler. Günde 2 saatin altına düşürmeye çalışıyoruz yakına bakma süresini. Eğer çocuklara çok fazla telefona, bilgisayara bakıyorsa telefonda ekrana bakma süresi ya da açık olma süresi diye bir ölçer var. Sürekli açık mesela. Oradan kontrol etsinler çocuklarını. Çünkü çocukların bazıları gerçekten çok bakıyor. Yani 10-12 saat ekran süresi olan çocuklar geliyor bazen bana. Aile farkında değil, çocuk zaten farkında değil o kadar baktığının. Herkes şaşırıyor. Çok üzülüyoruz ama onu azaltmak mümkün. Öyle başlasınlar. Bir de gün ışığı yani güneş değil şart değil güneş tabii ki olsa iyi olur. Dışarıda açık havada zaman geçirmek çocukları miyoptan kesinlikle koruyor. Yani defalarca ispatlandı bu. Ve çok büyük ihtimalle miyopsa da çocuk yavaşlamasına yardımcı oluyor. Gün ışığı derken çocuğun dışarı çıkıp güneşe bakmasını asla kastetmiyorum. Bu çok tehlikeli. Sakın güneşe bakmasın çocuklarımız. Ama dışarı çıksınlar, açık havada zaman geçirsinler. Şapka takabilirler, gölgede oturabilirler, hatta güneş gözlüğü takabilirler. Ama bunların hepsini yapsalar bile gün ışığından fayda görüyorlar hocam.
1: Yani gün ışığına çıkması demek aslında uzaklara bakması demek bir taraftan da. Çünkü evde kaldığında sonuçta yine belli bir mesafeye odağı yani 4 metreye bakabiliyorum. Yani daha uzağa bakmasını mı sağlıyor?
0: Dışarının işe yarama şekli çok büyük ihtimalle gözün arkasına yani ağ tabakaya yani retina diyoruz biz daha çok ışığın ulaşması ile ilgili. Retinaya daha çok ışık ulaştığı zaman gözün uzaması yavaşlıyor. Miyopi de genelde numaranın artma sebebi gözü bir yumurta gibi ya da bir balon gibi düşünelim. Önden arkaya uzadığı için numara artıyor. Dışarıda gün ışığı alırsa çocuk retinaya daha çok ışık ulaştığı için gözün uzaması yavaşlıyor. Yani uzaklara bakmak işin içinde vardır eminim. Ama daha çok işe yarayan mekanizma yani gün ışığı ile ilgili mekanizma muhtemelen gözün ağ tabakasında daha çok ışık alması ile ilgili gibi duruyor.
2: O zaman bir de kitap okuma mesafesi nasıl olmalıdır onu soralım.
0: Şimdi bazı çocuklar da gerçekten çok kitap okuduğu için miyop oluyorlar. Kitap kurtları var. Çok seviyoruz onları. Çünkü kitap okuyan çocuk kalmadı biliyorsunuz yani. Herkes telefona bakıyor artık. Kitap okuma için de önerdiğimiz şey odanın aydınlık olması. Yani loş ışıkta okunmasını önermiyoruz. En ideal pozisyon kucakta okumak. Çünkü yatarak yüzüstü okuduğu zaman çocuk illaki boynu yoruluyor ve kitaba yaklaşıyor. Veya sırt üstü yatarak okuyor, kitap kendisi de yaklaşıyor, kolları yoruluyor. Yine yakından bakmış oluyor ama kucak pozisyonda okursa çocuk kitabı, kolları da yorulsa kitap kendisi de uzaklaşacaktır. Dolayısıyla kucakta ve aydınlık bir ortamda kitap okumayı tavsiye ederiz.
1: Şimdi kitaptan bozulacaksa bozulsun diyeceğim de
0: Neredeyse.
2: Yine de bozulmasın
1: ayıp
2: hocam.
1: olacak. Çünkü hakikaten ne erişkinlerde ne çocuklarda kitap okuyan kalmadı. Bu
0: Kalmadı.
1: yapay zeka çıktıktan sonra da zaten şimdi ben kendimi de eleştiriyorum. Yani bir tane makale var diyelim ki. O makaleyi eskiden uzun uzun okurduk. Şu anda doğrudan yapay zekaya veriyorum. Özetini çıkarıyorum. Öyle bir
0: Öyle oldu neredeyse.
1: duruma geldik. Bizde de çok büyük bir problem var
0: Doğru.
1: gibi geliyor. O yüzden yani

0: tane kitap okuyan şu anda mumla arıyoruz.
1: Gerçekten öyle.
0: Güncel olarak miyopi yavaşlatmak için ne tür tedaviler uyguluyorsunuz?
1: Şimdi dört tane ana başlık var miyopi yavaşlatma tedavileri içinde. Birincisi gözlükler. Normal bir gözlük takmak bile miyopinin daha az artmasına sebep oluyor. Hani eskiden şöyle bir algı vardı, onu da düzeltmek lazım. Gözlük taktı, numarası arttı. Aslında bu çok yanlış. Yani bir çocuk normal bir gözlük taksa bile, numarası olan, kendi numarasında olan bir gözlük taksa bile daha yavaş ilerliyor. Ama bunun yanında miyopinin artmasını yavaşlatan özel tasarımlı gözlükler de var. Bunlar gerçekten çok işe yarıyorlar. Biz bu gözlüklerle Türkiye'de tanışalı 5-6 sene oldu. Bunların dünyada daha çok kullanılan, yaygın kullananları ülkemize 3 yıl önce geldiler. 3 yıldır birkaç tane gerçekten iyi cam Türkiye'de var. Biz bunları da ölçtük. Bizim çocuklarımızda da dünyadaki çocuklar kadar etkili bu camlar. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Yani bu gözlükler çok rahat, çok kullanışlı ve yavaşlatıyorlar. Ve bir çocuk gözlük kullanacak zaten. Aslında hani tedavinin ana temeli gözlük olduğu için bu tür gözlükler bizim pratiğimizde öne çıktı. Yavaşlatan gözlükler olmazdan önce biz atropin isimli bir ilacı sulandırarak veriyorduk. Damlaya çeviriyorduk ve her akşam aileler damlatıyordu bu damlayı. Bu da çok iyi bir tedavi. Çok işe yarayan bir tedavi.
0: Atropin deyince rahmetli bir hocamızın farmakolojideki Kazım Hoca, belki duymuşsunuzdur, Ankara tıpın. O her şeyi, yani ilaçlar, farmakologtu, çok iyi bir farmakologtu. Her şeyi hikayesiyle anlatırdı. Atropina belladonna diye. Eski Türkçe'de güzel avrat otu demek. Gözlerin, o göz bebeklerini büyüten bir ilaç.
1: Doğru. Aslında Romalılar zamanında fark etmiş insanoğlu ve göz bebeklerini büyüttüğü için güzelleşmek için bu otu damlatıp sürüyormuş gözüne.
0: Hocam, estetik her zaman varmış.
1: Varmış, evet, her zaman varmış. Bu damla çok etkili. Bunu tabii çok sulandırarak, göz damlasına çevirerek damlattırıyorduk biz ailelere. Hala da kullanıyoruz aslında. Tedavilerimizin, ana tedavilerimizden bir tanesi. İki de kontakt lens seçeneği var. Biri gece lensi denen bir lens. Bu lens gece takılıyor, sabaha kadar duruyor, sabah çıkartılıyor. Gün içinde çocuk bir şey kullanmıyor. Bu biraz daha zahmetli, ayarlaması bizler açısından da aile açısından da biraz daha zahmetli bir tedavi ama bu da çok etkili bir tedavi. Son olarak da özel tasarımlı kontakt lensler var. Türkiye'ye bunların girişi daha yeni oldu. Yani bir yıldır neredeyse bir kontakt lens seçeneği var Türkiye'de bu şekilde. Bu iş için tasarlanmış diyelim. Dünyada daha farklı kontakt lens tasarımları var. Bunlar da etkili görünüyor. Dolayısıyla gözlük, damla, gece lensi ve yumuşak lens olarak, özel tasarım ama yumuşak lens olarak dört ana başlığımız var. Bunların hepsi gerçekten kanıta dayalı olarak ispatlanmış tedaviler. Hepsi de işe yarıyorlar bir şekilde.
0: Sizin çocukta da işe yaradı bunlar.
2: Gözlük tedavisi şimdilik işe yaradı ama çok yeni olduğu için biraz değişken, bakalım bir anda sıfırlanıp bir anda tekrar eskiye döndüğü de oldu bir gözün. Takipteyiz şu anda, bakalım, heyecanla bekliyoruz. Sayın Altıparmak, bir de 20-20-20 kuralı var. Sosyal medyada rastlıyoruz. Nedir bu kural? Ne anlama geliyor? Sizden dinleyelim.
1: Bu kural aslında daha çok göz kurudu olan hastalarda göz kurudu olmasın diye Amerikalıların bu pratikliğinden çıkmış bir öneri. 20 dakikada bir, 20 saniye, 20 ayak uzaklığa, 20 ayak bizde 6-7 metreye tekabül ediyor. Yani 20 dakikada bir, 20 saniye uzağa bakın anlamına geliyor aslında. Şimdi ekrana çok bakan bir bireyde göz kırpma sayısı azalıyor. Göz kırpma sayısı azaldığı zaman gözler kuruyor. Bunu yaptığı zaman bir kişi, yani arada bir ekrana, yakına bakmaya ara verdiği zaman, uzağa baktığı zaman göz kırpmayı hatırlıyor ve böylece göz kuruluğu daha az oluyor. Bu uygulamayı, bu tavsiyeyi biz çocuklara da veriyoruz aslında. Çünkü bu sefer hani sürekli yakına bakmasınlar da arada bir başlarını kaldırıp uzağa baksınlar. İşte uzağa bakınca o göz kasları biraz hem dinlensin hem de yakına bakma süresi azalsın diye öneriyoruz. Özetle 20 dakikada bir, 20 saniye mola verin, uzağa bakın gibi.
0: Bu göz kuruluğu bende de oluyor. Hatta 2 gün önce kliniğe geldim. Sabah başladı hocam. Yani sabah ne oldu? Hakikaten bir göz kuruluğu var. Kızlar da endişede durun dedim. Biraz balkona çıkıp biraz uzağa, dediği gibi hocamın, biraz daha bakınca zaten bir de damlattık o şeylerle ilgili.
1: Göz işlem.
0: Siz aramayı da
1: Her
0: unutmuşum
1: zaman.
0: hocam. Bir daha arayalım. Ekran süresi çok olunca herkes de olmaya başladı. Yani bu göz kuruluğu da. Ekstra bir şey soracağım bu göz kuruluğu ile ilgili. Muhtemelen birçok insanın derdi, o damlaları çok uzun süre kullanmak problem yaratır mı? Yani her olduğunda.
1: Gözyaşı damlalarını aslında ilaç gibi değil, takviye gibi düşünebilir aslında hastalarımız. Her zaman kullanabilirler. Çok güvenlidir, çok emniyetlidir.
0: Yani onu çok sık kullanmak gözyaşı tembelliğine yol açar mı?
1: Bu soru çok soruluyor. Ya yani ben çok damlatırsam acaba gözüm gözyaşı üretimi unutur mu diye, unutmaz. Öyle bir şey yok.

0: damlatabilirler. Ama ihtiyaçlarına göre daha sık ya da daha az ihtiyaç duyabilirler. O da inanın hani günün saatine göre de değişebilir. Uykusuzluğunuza göre de değişebilir. Az su içmenize göre de değişebilir. Yani uykusuz bir gün, gecenin sonunda ertesi gün çok kuru olabilir gözleriniz. İyi bir uyku gözyaşı için çok değerli çünkü.
1: Son olarak şunu sormak istiyorum. Öncelikle bu tedavi çocuklarda kaç yaşına kadar devam ediyor? 18 yaşında bu tedaviyi bırakıyor musunuz göz gelişimi durduğu için? Ve sonrasında son olarak mesajınızı alalım. Çocuklarda göz sağlığını korumada aileler neler yapsın?
0: Şimdi 18 yaşta çocukların %80'inde numara artışı duruyor. Ama %20'sinde durmuyor. Hani hocam çok güzel ifade etti. Üniversite 2. sınıfta ki muhtemelen 20 yaşınızdaydınız o zaman. Gözlük aldınız.
2: Evet,
0: Ve belki de bir süre daha arttınız değil mi?
2: 17 yaşında falandım hocam ben. 16 yaşında üniversite 1'deydim ben. Biraz
0: Tamam,
2: erken
0: erken
2: gitmişim.
0: gittiniz. Ama o yaşlarınızda hala gözleriniz bozulmaya devam ediyordu. Birçok hastamız böyle. Yani 18'de durmuyorlar. 19, 20 bir yaştan sonra evet duruyor çoğu ama 18 erken bir yaş. Dolayısıyla hani durduğundan emin olana kadar tedavileri sürdürmek lazım. Ama tedaviler tabii takiplere göre değiştirilebilir, azaltılabilir. Yani damla kullanıyordur, damlanın oranı azaltılabilir. Veya her gün kullanıyordur, gün aşırı dönebilir gibi. Dolayısıyla herkes de farklı. Yani kişiden kişiye değişiyor. 18 yaşta bütün film sona ermiyor. Devam ediyor aslında yani. 18 yaşa çok takılmamak lazım o yüzden. Ailelere de tavsiyem lütfen yani çocuklarının ellerine cep telefonu olabildiğince geç versinler. Yani ilk 6 yaşta sakın vermesinler. Telefon, tablet. İlk 6 yaş hiç önermiyoruz. 6 yaştan sonra da önermiyoruz. Yani olabildiğince geç öneriyoruz ama bir yaştan sonra artık çocuklarda yoksunluk gibi oluyor. Bütün arkadaşlarında telefon var, istiyorlar, kaçamıyor aileler. Ekran sürelerini mutlaka kontrol etsinler. Bu çok kolay. Bütün cihazlarda ekran süresini görebiliyorlar aileler. Kısıtlasınlar, kısıtlama koysunlar. Ve çocuklarını mutlaka dışarı gün ışığına çıkartsınlar. Yaz kış fark etmez. Kış ayları tabii daha sıkıntılı aylar. Günler kısa, işte havalar soğuk, dışarı çıkmak daha zor oluyor. O yüzden de genellikle miyopi kışın daha çok artar yaz aylarına göre.
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mı İbrahim
2: Yani bu
1: Hocam?
2: ekran kısıtlaması hakikaten sadece çocuklarda değil, erişkinlerde de
0: Kesinlikle
2: gerekiyor.
0: gerekiyor.
2: Ben bunu çok insanların uygulayabileceğini düşünmüyorum maalesef. Kendim de dahil olmak üzere. Benim işimle alakalı da biraz öyle. Ama sonuçta hocamın mesela bugün söylediği bazı hastalıklara yatkınlığı artırması, göz hastalıklarına miyopinin yatkınlığını artırmasını ben ilk kez duyduğum için en azından ondan çekinerek biraz daha kısıtlamış olmamız lazım.
1: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde çocuklarda miyopi artışı yavaşlatılabilir mi? Bu soruya cevap aradık. Eğer yavaşlatılabilirse numaraların artmaması için neler yapılabilir? Hangi tedavilerle yavaşlatılabilir? Hepsini sorduk uzman konuğumuza Profesör Doktor Emrah Altıparmak'a çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktini bizlere ayırdı, buralara kadar geldi. Bu değerli bilgileri bizlerle paylaştı. Sağ olun, var olun.
0: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Bilgilendirme fırsatı bulduğum için ayrıca çok mutluyum ben de. Sağ olun.
1: Ve programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy'a da çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı.

Bir kervansaray, Tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: 1 dakika. Asya ve Avrupa kıtalarında toprakları bulunan ülkemizin kara sınırlarındaki komşuları batıda Yunanistan, kuzeybatıda Bulgaristan, doğuda Ermenistan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve İran, kuzeydoğuda Gürcistan, güneyde Suriye, güneydoğuda Irak'tır. Kara sınırlarımızın uzunluğu 2949 kilometredir. En uzun kara sınırımız 877 kilometre uzunluğuyla Suriye, en kısa kara sınırımız 18 kilometre uzunluğuyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti iledir. Komşu ülkelere açılan 20 tane kara sınır kapımızın yanı sıra 7 tane de demiryolu bağlantılı sınır kapımız vardır. Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya açılan ülkemizin en işlek sınır kapılarından Kapı Kule, dünyanın en yoğun sınır kapısı olarak ikinci sırada yer alırken Avrupa'nın da en yoğun sınır kapısı olarak bilinir.
1: 1 dakika.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 23 Haziran 2026 ve günlerden Salı, yayın kumanda masasında Fatih İnce ile mikrofonda ben Burak Pekcan. Saat 23'e kadar buradayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Gülizar ile başladık sevgili dostlar. Bu akşamki ilk müziğimizi dinledik ve burayla devam edelim. Sonra Facebook sayfamıza yazdığınız isteklere bakacağım. Bize ulaşmak isterseniz TRT Akşamın Adresi, Facebook'ta TRT Akşamın Adresi sayfamızdan isteklerinizi, mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz.

Ve efendim Facebook sayfamıza yazdığınız mesajlara bakıyorum. Sizlerden gelen ilk mesaj İlyas Aydın her zamanki kamu spotlarından paylaşmış. Sevgili İlkay Karabiber'de hayırlı akşamlar Burak Bey. Dostlara ve teknik masaya sevgiler selamlar diyor Konya'dan. Arşivde varsa Zeki Müren'den bir parça elbette ki dinleyeceğim. Teknik masa ve dinleyici dostlara da armağan olsun demiş İlkay Karabiber. İbrahim Kaçar iyi akşamlar. Programda emeği geçen herkese teşekkürler. Eskişehir'den selamlar diyor Eskişehir'ime de. Benden selamlar olsun. İlyas Aydın sıradaki müziği İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Sedat Uzun, İlyas Nazeden, İlyas Öksüz, Veysel Şahin ve İbrahim Kaçar'a armağan ediyor. Abdülkadir Yentur, Ceyhan'dan sevgiler göndermiş, güzel eserlerin radyosu demiş. Sıradaki eseri size de armağan edelim. Hatice Öney Kopenhag'dan selamlar, sevgiler. Melihat Gülses lütfen diyor. Hazır efendim. Gölcük'ten Seyhan Irmak, günler akşamlar derken biten bir ömür, bugün de akşam oldu. Aslen ömrümüzden bir gün gitti. Sizlere sağlıklı, huzurlu, mutlu, nice güzel yıllar diliyorum demiş. Gölcük'ten selam ve sevgiler hepinize diyor. Burak Bey, radyo dostlarım, canım ömrüm ailem, radyo ekibi, her şey gönlünüzce olsun diyor. Amin efendim. Çok teşekkürler Seyhan Hanım. Ailenize ve size selamlar olsun. Ankara'dan Ahmet Can. İyi akşamlar Burak Bey. Kolay gelsin. Bugünkü isteğim Bircan Pulukçuoğlu'ndan ömrüm. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan edeceğiz. Yine Güzel Çiçekler, Neşet Ertaş'tan Neredesin Sen? Sevgili Seyhan Irmak'ın isteği. İsmet Köklü Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden selam ve sevgiler gönderiyor. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyen bütün dostlarıma gelsin. İyi yayınlar dilerim demiş. Leyla Çabuk da Ordu'dan selamlar göndermiş. Kırmızı Gül Demet Demet türküsünü aldım sıraya. Abdülkadir Yentor

dedikleriyle harika istekler demiş. Efendim Gürcan Üsbal da iyi akşamlar, iyi yayınlar olsun Burak Bey. Kızımızı ziyarete gelen baldızım Sultan, kayınvalidem Mine Alan, eşim Seher ve kızım Ezgi için Zeki Müren'den bir şarkı çalarsanız memnun olurum diyor. Evet, İlyas İlkay Karabiber'in isteği de yine Zeki Müren'den de. O zaman şimdi sizin için de efendim Zeki Müren'i, sanat güneşimizi mikrofona getirelim. SDP'ye de armağan edelim. Galiba o da bir beğeni ya da mesaj yazdı sayfamıza. Küçük bir uyarı gördüm. Buyurun efendim, Zeki Müren mikrofonda.

sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Ruhumu ısıtacaksın sıcak nefesine muhtacım.

Gürcan Üsbal'ın yine sevdiklerine armağanıydı. Aynı şekilde İlkay Karabiber de Zeki Müren'den bir şarkı istemişti. Hep birlikte dinledik sevgili dostlar. Evet dostlardan mesajlar var demiştim. İbrahim Yalçın, merhaba Burak Bey. Türkiye'de bulunan eşim Ayşe için Gülşen'den yatacağız kalkacağız oradayım çalar mısınız? Teşekkür ederim diyor. Bakacağım efendim, umarım vardır arşivimizde. Ve Sedef Hanım da Ankara'dan sesleniyor. Merhaba, iyi akşamlar Burak Bey. Geçti dost kervanı, eyleme beni lütfen rica etsem. Sanatçıyı siz seçer misiniz demiş. Elbette seçerim efendim. O zaman sıradaki isteğimizle yolumuza devam edelim. Şöyle bir bakıyorum efendim. Ahmetcan Ankara'dan seslenmişti. İyi akşamlar Burak Bey, kolay gelsin. İsteğim Bircan Pulukçuoğlu Ömrüm. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin demiş. Çok teşekkürler efendim. Dinleyelim o zaman.

Ömrüm dedi söylediği türküde Bircan Pulukçuoğlu. Evet, Ahmet Can da teşekkür etmiş. Eksik olmayın efendim. Dostlardan gelen bir diğer istekle yolumuza devam edelim. Gölcük'ten Seyhan Irmak istemişti Neşet Ertaş'tan. Neredesin sen? İstesem size, aileme, dostlara, ekibe gelsin diyordu. Sağ olun efendim, dinliyoruz.

Neşet Ertaş mikrofondaydı sevgili dostlar. Seyhan Irmak Gölcük'ten istemişti bu güzel türküyü. Neşet Ertaş'ı da almış olalım böylece. Ve efendim sessiz dinleyicilerimizden İlayda Moğol için şimdi benim istemden bir şarkı seçtim. Candan Erçetin mikrofonda.

İstanbul'a sevgiler olsun efendim. İlayda Moğol için dinlettim bu güzel şarkıyı. Candan Erçetin söyledi. Kopenhag'dan Hatice Öney selamlar sevgiler göndermişti ay yıldızlı bayraklarımızla ve Melihat Gülses lütfen diyordu. Buyurun efendim. Melihat Gülses mikrofonda.

mesajlarla, isteklerle yolumuza devam edeceğiz. Ordu'dan selamlar gönderen Leyla Çabuk'ta Kırmızı Gül Demet Demet türküsünü demek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişti. Buyurun bu güzel Erzurum türküsünü Aysun Gültekin'den dinleyelim.

Oradan Leyla Çabuk içindi efendim. Bu güzel türküyü Aysun Gültekin'den dinledik ve İstanbul'dan İlayda Moğol yazmış. İyi akşamlar, güzel bir yayın dilerim diyor. Teşekkür ederim. Candan Erçetin şarkısı çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Benim de bir istek şarkım olacak. Bülent Ortaçgil'den Eylül Akşamı dinler miyiz? Sevginin boyutu yoktur diyor. Çok teşekkürler. Selamlar olsun İstanbul'a bir kez daha. Bülent Ortaçgil mikrofonda.

İstanbul'dan İlayda Çelik için mikrofondaydı efendim. Bülent Ortaçgil ile dinledik. Dostlardan gelen diğer bir istek de efendim Ankara'dan Sedef Hanım için. Bu arada İlkay Karabiber'den bir mesaj görüyorum. Burak Bey çok sağolunuz. 1984'ten bugüne 42 yıllık Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicisi olarak teknik masa ve dostlara sevgiler, selamlar, saygılarımla demiş. Akören Konya'dan güzel de bir fotoğraf paylaşmış. Sağ olun efendim, eksik olmayın. Hani bu 42 yılın ancak 32'sine yetişebildim ben yayıncı olarak. Selamlar bir kez daha. Sevinç Altınordu Adana dinlemekte seven ne yapmaz şarkısı demiş. Onu da Esin Engin'den dinleyeceğiz yine birazdan. Okuyorum başka. Hatice Öney de çok teşekkür ediyorum efendim bu güzel seçim için demiş. Eksik olmayın. Selamlar bir kez daha Kopenhag'a. Ve efendim Ankara'dan Sedef Hanım için Burhan Çaçan şimdi mikrofonda.

Ankara'dan Sedef Ekiz için de efendim Burhan Çaçan'ı dinledik bu güzel Erzincan Tercan türküsünde. Ve efendim İbrahim Yalçın yazmıştı. Yanılmıyorsam bizi Almanya'dan dinliyordu İbrahim Yalçın. Merhaba Burak Bey, Türkiye'de bulunan eşim Ayşe için Gülşen'den yatacağız kalkacağız oradayım çalar mısınız? Teşekkür ederim demişlerdi. Gülşen'den o şarkıyı bulamadım, hatta Gülşen'den bir başka şarkı da bulamadım. Herhalde TRT ile sanatçı arasında bir anlaşmazlık var, bilemiyorum. Hiçbir şarkısını göremedim Gülşen'in. Ama sıradaki Ajda Pekkan'ı benim listemden. Ajda Pekkan'ı size ve eşinize armağan edelim. Buyurun efendim.

İbrahim Yalçın için de efendim Ajda Pekkan'ı dinledik bu güzel şarkıda. Adana Karataş'tan değerli radyo dostumuz Sevinç Altınordu için de Esin Engin şimdi mikrofona geliyor.

Adana Karataş'tan Sevinç Altınordu için dinlettik. Efendim bir sesin peşine takılıp Bursa'nın konser davetlerinden Adana'nın sıcak selamlarına Kayseri Karakimse Mahallesi'nden Ordu'nun yeşiline uzandığımız mesafeleri radyolarımızın ışığıyla sıfırladığımız güzel bir akşamın adresi programının daha sonuna geldik. Bu gece mikrofon başında kalbimizin ses tellerine dokunduk. Ruhumuzu yine o en tanıdık dostlarla doyurduk. Sevgili İlyas Aydın dostumuzun o memleket sevdasıyla harmanlanmış güzel uyarıları, İbrahim Yalçın dostumuzun Türkiye'deki eşine gönderdiği, armağan ettiği şarkı, Sedef Hanımefendi'nin o ruhu arındıran geçti dost kervanı deyişiyle durulduk. Sevinç Altınordu'nun Adana'dan yükselen seven ne yapmaz ricasıyla duygulandık. Hatice Öne, İlkay Karabiber, Gürcan Hüsbal, Leyla Çabuk, Mehmet Seyhan Irmak, İlayda Çelik ve ismini bu koca aile masasına sığdıramadığım dünyanın dört bir yanından sesimize ses veren tüm can dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz efendim. İyi ki varsınız dostlar. Şimdi bu güzel salı gecesine burada noktalıyoruz efendim. Ama ayrılık uzun değil. Yarın akşam saat

22'yi gösterdiğinde, kalbimizin o en emniyetli sığınağında, o radyoların ışığı altında biz yine tam kadro burada sizleri bekliyor olacağız. Teknik yapımda bu gece şarkıları, türküleri pürüzsüzce sizlere ulaştıran Fatih İnce ve mikrofon başında bendeniz Burak Pekcan'a kulak verdiğiniz, evlerinizin en baş köşesini ayırdığınız için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyoruz, kutluyoruz, minnettarız efendim. Yarın gece yeniden buluşuncaya dek geceniz huzurla, sevdiklerinizle ve ruhunuzu eve götüren o en güzel seslerle geçsin. Kulaklarınızdan güzel ezgiler, yüzünüzden o asil tebessüm hiç eksilmesin efendim. Çünkü biz her zaman çok iyi biliyoruz. Zaman geçer, ses, yaşananlar ve duygular baki kalır. Burası Duyguların Sesle Buluştu program, Akşamın Adresi. Haydi yarına kadar sevgiyle kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Hafize Okan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. CHP'de kurultay tartışmaları sürerken olağan kurultay takviminin 1 Eylül itibarıyla başlayacağı duyuruldu. Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile yürütülecek muhtemel barış görüşmelerinin 2022 İstanbul Mutabakatı temelinde başlatılabileceğini söyledi. Özetleri sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı.
2: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda

0: ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor. Bu desteğin artarak sürmesini diliyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya mevkidaşı Nawrocki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider törenin ardından baş başa görüştü. Ankara-Varşova hattındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirildi. Savunma sanayindeki işbirliği de görüşmelerde öne çıkan başlık oldu.
0: Geçmişte gerek İHA'lar, gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.
1: Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki de Türkiye ile stratejik ilişkileri sahip olduklarını belirterek Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemine dikkat çekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi. Anlaşmalar kapsamında Suudi Arabistan Türkiye'ye 5000 megawattlık güneş ve rüzgar enerjisi yatırımı yapacak. Proje 2053 net sıfır emisyon hedefine de doğrudan katkı sağlayacak. Brezilya ile savunma sanayi işbirliğine dair yapılan anlaşmayla sanayi ürünlerinin ortak geliştirilmesi ve üretiminin yolu açılacak. Savunma sanayi firmaları arasında doğrudan işbirliği teşvik edilecek, ortak ürünlerin üçüncü ülkelere ihracatının önü açılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
2: Avrupa'nın parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu da işte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Kendi güvenlik açıklarını kapatmakta zorlananlar, müttefiklik masalarında bekletilirken Türk devletinin güvenlik politikalarını sorgulamaya nasıl yeltenebilirler? Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır.
1: Bahçeli'nin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler de vardı. Bahçeli, Siyonist Tezvirat Merkezi'nin bir günde barış meleğine dönüşmeyeceği de unutulmamalıdır. Lübnan'da ateşkes kalıcı ve ülkenin tüm topraklarını kapsayacak biçimde olmalı, mutabakat zaptı harfiyen uygulanmalı ve Hürmüz'de güvenli geçiş kesintisiz sağlanmalıdır ifadelerini kullandı. CHP'de kurultay tartışmaları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından olağan kurultayla ilgili yeni bir hamle geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'de olağan kurultay takviminin 1 Eylül itibariyle başlayacağını duyurdu. Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından konuşan Sarı, CHP Kayseri ve Antalya il örgütlerinin feshedildiğini açıkladı. Kayseri yönetiminin de disipline sevk edildiğini belirtti.
3: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz. Takvimin ayrıntıları, yani ilçe kongreleri ve il kongreleriyle ilgili takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmış olacağız. Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber feshi ve il başkanının dolayısıyla feshi ve onun yerine mevcut il başkanımızın yerine Okan Marzoğlu arkadaşımızın il başkanı olarak görevlendirildiği bir karar almış bulunuyoruz. Kayseri İl Örgütü'nün ve Disiplin Kurulu'nun feshiyle beraber aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz. Onun yerine yine önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hasan Şahin'i il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
1: Özgür Özel ise noter onaylı 833 delege imzasının genel merkeze teslim edildiğini belirterek olağanüstü kurultay çağrısını yineledi. CHP genel merkezi imzaları işleme koymazsa kurultay talebi yargıya taşınacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. CHP'nin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden istifa etti. Dikbayır istifa açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine tepki göstererek "Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Cumhuriyet'in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı haline getirenleredir" dedi. 2023 yılının Aralık ayından İYİ Parti'den ihraç edilen Dikbayır, geçen yıl Ekim ayında CHP'ye katılmıştı. Ümit Dikbayır'ın istifa etmesiyle CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 136'ya düştü. Daha önce İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan Nimet Özdemir de geçen hafta CHP'den istifa etmişti. İstanbul'un Adalar Belediyesi ve Mersin'in Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmalarında belediye başkanları tutuklandı. İçişleri Bakanlığı iki ilçenin belediye başkanlarını geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. Yurt genelinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine göz açtırılmıyor. Trabzon, Samsun, Siirt, Eskişehir ve Kırıkkale merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 135 kişi gözaltına alındı, zanlıların 14'ü tutuklandı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bedesten imha sahasında özel bir firma tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmat patladı. İki personel hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı. Kırıkkale Valiliği gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını açıkladı. Açıklamada sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi. İstanbul Bayrampaşa'da özel bir anaokulunda çocuklara şiddet uygulandı. Polis ekipleri anaokulunun kamera görüntülerini izledi. Çocuklara şiddet uyguladığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de okulda inceleme yaptı. ABD ile İran, İsviçre'de yol haritası belirledi. Ancak nükleer konusu henüz çözüme ulaşmadı. İran, Washington'ın aksine nükleer denetim iddialarını reddetti. Amerikan Başkanı Trump, İran'dan gelen bu açıklamaya tepki gösterdi. İran, sonsuza dek en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı oldu, yoksa müzakereler devam etmezdi, dedi. Trump, mutabakat maddelerinden biri olan serbest bırakılacak İran fonlarının büyük ölçüde Amerikalı çiftçilere gideceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, füze programının tartışma konusu olamayacağını söyledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad mutabakatında balistik füzeler konusunun hiçbir zaman gündeme gelmediğini söyledi. İsviçre'deki müzakerelerin ardından İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Pakistan'a, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Umman'a gitti. İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yönetimi için ortak çalışma grubu kurulmasını kararlaştırdı. ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki trafik de normalleşiyor. Hürmüz'de tablo petrol fiyatlarına da yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı 77 dolar kadar geriledi. İsrail, ABD-İran mutabakatını sabote etmeye devam ediyor. İsrail kabinesinden yapılan açıklamada Lübnan'dan çekilmeyeceğiz mesajı verildi. Lübnan ise işgalin sona ermesinden daha azına razı olmayacağını açıkladı. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, Lübnan'daki durumu izlemek için bir mekanizma başlattığını duyurdu. Türkiye, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son olarak Türk sahipli iki geminin daha Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'den ayrıldığını açıkladı. Savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldı, dedi. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan toplam 7 gemide 177 Türk vatandaşının görevli olduğunu belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile masaya oturabileceklerini söyledi. Putin, Ukrayna ile yürütülecek muhtemel barış görüşmelerinin 2022 İstanbul Mutabakatı temelinde başlatılabileceğini belirtti. Sahadansa saldırıların arttığı haberleri geliyor. Rusya, Ukrayna'nın saldırısında 5 kişinin öldüğünü açıkladı. Rus ordusunun da Donetsk'te ilerleme kaydettiği ifade edildi. Birleşmiş Milletler tarafları artan hava saldırıları konusunda uyardı. Dünyanın gözü başkent Ankara'ya çevrildi. Kuzey Atlantik İttifakı'nın en önemli zirvelerinden biri için geri sayım başladı. Türkiye 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında tüm NATO ülkelerinin liderleri aynı masa etrafında buluşacak. En önemli gündem maddeleri ise ittifak içinde savunma harcamalarının artırılması ve Rusya-Ukrayna savaşı. Dünya liderlerinin bu kritik görüşmeleri yapacağı Ankara'da güvenlik tedbirleri de had safhada olacak. Ankara Valiliği'nin açıkladığı tedbirlere göre zirve süresince hem toplantı alanları hem de liderlerin geçiş güzergahlarında yoğun güvenlik önlemleri uygulanacak. Başkentte 28 Haziran'dan 10 Temmuz gecesine kadar toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinlikler yapılamayacak. Delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişi engellenecek. Zirve boyunca 40 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak. Resmi ekiplere çok sayıda sivil polis de destek verecek. 28 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında Ankara hava sahasında her türlü insansız hava aracının uçuşu da yasaklandı. Öte yandan Etimesgut'ta bulunan ve yeni açılan Ankara Havaalanı da zirvede önemli rol üstlenecek. Aşırı sıcak Avrupa'da etkili oluyor. Birçok ülkede kırmızı kodlu uyarılar yayımlanıyor. Fransa'da sıcaktan bunalan ve serinlemek için suya giren 40 kişi boğuldu. Araçta bırakılan 2 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuk hayatını kaybetti. Belçika'da Ulusal Kriz Merkezi'nin toplanmasına karar verildi. İspanya'nın güneyinde termometreler 42 dereceye kadar çıktı. İtalya'da da aşırı sıcaklar etkili. Ülkede 3 günlük sıcak hava uyarısı bülteni yayımlandı. Başkent Roma, Bologna, Floransa'da dahil olmak üzere 8 kentte kırmızı alarm verildi. Kırmızı uyarı yayımlanan İngiltere'de de durum aynı. Aşırı sıcak hava nedeniyle demiryolu işletmecileri, yolcuları olası gecikme ve iptallere karşı uyardı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. CHP'de kurultay tartışmaları sürerken olağan kurultay takviminin 1 Eylül itibarıyla başlayacağı duyuruldu. Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile yürütülecek muhtemel barış görüşmelerinin 2022 İstanbul Mutabakatı temelinde başlatılabileceğini söyledi. Spor. Sayın dinleyiciler, Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Günün tamamlanan tek maçında Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti. Saat 23'te başlayan ve TRT1'den canlı yayınlanan mücadelede İngiltere ile Gana kozlarını paylaşıyor. Sabaha karşı oynanacak iki maçsa şöyle. Saat 2 Panama, Hırvatistan, TRT Spor. Saat 5 Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, TRT1. Fenerbahçe'de stoper arayışı sürüyor. Sarı lacivertliler Leicester City'den Faiz'in şartları hakkında temsilcisinden bilgi aldı. Erkek milli voleybol takımının Milletler Ligi macerası devam ediyor. Ay Yıldızlılar ikinci haftada ilk sınavına yarın çıkacak. Filenin efeleri saat 14'te Çin'le karşılaşacak. Zorlu maç TRT Spor'dan yayınlanacak. Euroleague'de gelecek sezonun yapılanması belli oluyor. Son olarak Real Madrid'de 10 yıllık yeni anlaşma imzaladı. NBA'de sezonun en çarpıcı takası gerçekleşti. Milwaukee Bucks'ın yıldız ismi Giannis Antetokounmpo Miami Heat'e transfer oldu. Wimbledon şampiyonuna tenisten men cezası verildi. 2023'ün kadınlardaki galibi Markéta Vondrousova yasaklı madde testini reddettiği gerekçesiyle 4 yıl ceza aldı.
4: Hava durumu.
1: Hava durumuna gelince ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Niğde, Afyon, Karahisar ve Van 14, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Trabzon 20, Bursa ve Zonguldak 16, Antalya 26, Sakarya, Isparta, Konya ve Hakkari 17, Çanakkale, Manisa, Muğla ve Rize 19, Adana ve Mersin 24, Kahramanmaraş, Aydın ve Denizli 21, Samsun ve Diyarbakır 18, Çorum 12, Erzurum 10, Bolu, Kars, Ardahan ve Bayburt 11 derece.
4: Yol durumu.
1: TEM otoyolunun ilk 11 kilometresi boyunca yenileme çalışmaları sürüyor. Yol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor.

0: Karakonya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Arkası yarın.

Dünya malı dünyada kalır. Birinci bölüm. Yazan Mosshart ve Georges Kaufman. Türkçesi Fikret Arıt. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Bu bölümde rolü olan sanatçılar: Esi Şükran Akın, Penny Gülriz Süruri, Reba Saime Arcıman, Paul Muhip Arcıman, Döpina Fuat İşan, Ed Ertuğrul Bilda, Donald Oral Yonci, Büyük Baba Çetin Köroğlu, Alice Ayşegül Devrim.

0: mutfakta sıcakken durulmuyor.
1: Ne dedin Esi?
0: Mutfağın çok sıcak olduğunu söylüyordum anne. Yeni yaptığım şekerlemeler dünyada soğumaz.
1: Bu sıcakta şekerleme yapmaya mecbur muydun?
0: Yeni siparişler aldım. Et döndüğü zaman bir yığın sipariş getirdi.
1: Böyle giderse bir dükkan açmaya mecbur olacaksınız.
0: Et de dün gece aynı şeyi söylüyordu. İmkanı yok dedim. Ben balerin olmak istiyorum.
1: Balenin bütün kötülüğü uzun zaman almasında. Sen ne vakittir çalışıyorsun değil mi?
0: 8 yıl oldu. Sen de 8 yıldır piyes yazıyorsun anne. Hemen hemen aynı zamanda başladık.
1: Benim ilk 2 yılımı sayma, makineyle yazmayı öğreniyordum.
2: Şekerlemeler soğumaya başladı bayan Esi.
0: Teşekkür ederim Reba. Soğuyanlardan sana getireyim anne. Bakalım beğenecek.
2: Ben getireyim bayan Esi.
0: Hayır hayır, sen sofrayı.
2: İkinci perde bitti mi efendim?
1: Hayır Reba. Cynthia manastıra girdi, şimdi oradayım.
2: Manastıra mı? Manastıra nasıl girdi? Cezayir'de değil miydi o?
1: Cezayir'den bıktı. Hazır orada bir manastır varken geri vereyim dedi.
2: İçeri bıraktılar mı bari?
1: Evet. Bunu herkesin serbestçe içeri girebileceği bir ziyaret gününe rastlattım.
2: İyi düşünmüşsünüz.
1: Böylece ziyaret günü manastıra girer ve kalır.
2: Bütün gece mi?
1: Tam 6 yıl.
2: Manastırın altını üstüne getirmiştir muhakkak.
1: 6 yıl sonra...
3: Bebina!
4: Efendim?
3: Yine hava fişeklerinden birini getirir misin lütfen? Deliye göstermek istiyorum da.
4: Peki.
3: Şu küçük kestane fişeklerine bak Peli. Nasıl, güzel değil mi?
1: Sen hiç manastıra girdin mi Paul?
3: Hayır canım, girmedim. Yeni hava fişeklerine bayılacaksın Peli. Önce altın renkli yıldızlar. Sonra mavi yıldızlar. Daha sonra birkaç bomba. En sonunda da balon. Balonu Döpina düşündü.
1: Herhalde güzel olmuştur. Bugün mü yaptınız?
3: Tabii. Bak işte Döpina geldi. 18 sente mal oldu bize fişekler. 50 sente de satıyoruz.
5: Galiba barut yerini balona çok yakın tuttuk Bay Paul.
3: Arada yıldızlar ve bombalar var ama.
5: Olsun. Balonun havalanması epey zaman ister.
3: Mahzene inip deneyelim mi?
5: Hay hay.
1: Bay Döpina, sevdiğiniz kız manastıra girseydi ne yapardınız?
5: Bilmem Bayan Penny. Aradan o kadar zaman geçti ki.
2: Bayan Alice akşam yemeğine gelecek mi acaba?
1: Bayan Alice mi? Bilmem Reba. Belki, belki.
2: Bu hafta yalnız bir gece yemekte bulundu. Ben kendisi için bir takım koyayım gene. Esi 6. Bay Döpina 7. Bay Kolenkov da gelirse etti 8. Evi havaya uçurmasalar bari. Evet evet, en iyisi 8 kişilik hazırlamalı sofrayı.
1: Ben bu piyesten bir süre vazgeçip tekrar savaş piyesini ele alacağım Reba.
2: Savaş piyesini çok seviyorum ben.
0: Şu şekerlemelerden bir tane al anne. Bakalım beğenecek misin?

0: Görünüşü çok güzel. Adı ne bunların?
1: Aşk rüyaları demeyi düşünüyorum.
0: Çok güzel. Ben tekrar savaş piyesine dönüyorum Esi.
1: Neden?
0: Bir manastıra girdim, bir türlü çıkamıyorum.
1: Aa, çıkarsın çıkarsın. O kötü evden nasıl çıktığını unuttun mu? Ah, yılanları acıkmışa benziyor anne. Reva onları doyurmadı mı?
0: Bilmem. Reva!
2: Buyurun.
0: Yılanları doyurdun mu?
2: Doyurmadım. Bugün Donat gelecek, gelirken daima sinek getirir o.
0: Olsun, sen gene bir şeyler ver onlara büyük baba gelmeden. Yılanlara ne kadar düşkün olduğunu bilirsin.
2: Olur olur.
3: Döpilan'ın hakkı varmış. Barut yeri balona çok yakındı.
1: Bir aşk rüyası ister misin baba?
3: Hayır teşekkür ederim, gidip yıkanacağım.
0: Ben tekrar savaş piyesine dönüyorum Paul.
3: Çok güzel çok güzel. Mavi yıldızların ardına birkaç tane kırmızı yıldız koyuyoruz. Sonra bombalar ve balon geliyor. Böyle olması lazım.
1: Bay Kolenkov öğrencileri içinde en çok beni beğeniyor.
0: Bu 40 rahiple kızın arasında bir şeyler geçmesi lazım.
4: Dili.

0: karşı hoşuma gitti et. Senin mi?
1: Ha, listin.
0: Fevkalade. Senden çok şeyler var içinde. Şekerlemeleri yaptın mı?
2: İyi.
0: Bu gece götürebilirsin.
1: Ha, olur. Şimdi final. Bu benim.
0: Çok güzel bir parça. Unutma da Kolenkov gelince tekrar çalalım. Ben de bale yaparım, olmaz mı?
3: Ed yavrum, niçin bir çocuk yapmıyorsunuz? Evvelki gün hep bunu düşündüm.
1: Bilmem, daha önce söyleseydiniz bir tane olurdu şimdiye kadar herhalde. Ne dersin Essi? Bir çocuğun olsun ister misin?
0: Büyük baba isterse isterim.
1: Ona soralım.
0: Ben mutfağa gidiyorum Ed.
1: İyi, ben de baskı makinesini çalıştırayım biraz. Yeni yapılan şekerlemeleri dağıtacaksan yemekten sonra reklam kartları basmam gerekecek.
3: Şeker kutularına koyduğum bu reklam kartlarını kimse okur mu dersin Ed?
1: Bilmem.
3: İş piyesi, dini piyes, cinsiyet piyesi. Harp piyesi nerede peki? Bunların arasında olduğuna eminim. Ha, işte zehirli gaz.
4: Balon meselesinde hakkım varmış. Barut'a çok yakındı.
1: Bir şey bastırmak istiyor musun Döpina?
4: Hayır, teşekkür ederim.
1: Kartvizit filan?
4: Daha ilk 1000 tanesi duruyor.
1: Sen de birilerini ziyarete git canım. Reba, ne yemek var? Listeyi basmaya hazırım.
5: Buğday ezmesi, kavun, bayan Esin'in yaptığı şekerlemeler, bir de et yemeği var ama ne olduğunu unuttum.
3: Yanılmıyorsam Donald geldi. Bakın Reba nasıl memnun memnun gülüyor.
1: Donald'ı çok mu seviyorsun Reba?
3: Donald'la Reba birbirleri için yaratılmış. Romeo Juliet gibi.
6: Hayırlı akşamlar efendim.
1: Hoş geldin Donald, nasılsın?
6: Çok iyiyim Bayet.
3: Sen hiç manastırda bulundun mu Donald?
6: Hayır efendim. Al Reba. Yılanlar için bir şişe dolusu sinek avladım bugün.
5: Avlamışsındır bilirim.
6: Büyük baba nerede?
3: Öğleden sonra Kolombiya Üniversitesi'ndeki diploma dağıtma törenine gittim.
7: Donald hoş geldin.
6: Hoş bulduk efendim.
7: Banyoda Troçki'nin bu kitabını okudum. Aklıma fevkalade bir şey geldi. Kitap senin değil mi?
1: Evet, banyoda bırakmıştım.
3: Kim o?
7: Troçki canım, tanımıyor musun? İhtilalci.
3: Evet.
7: İlham geldi. Havai fişeklerle bir saatlik bir gösteri halinde bu ihtilali yaratacağım.
6: Demin.
3: Harikulade bir şey olur bu Paul.
1: Kırmızı fişekler, beyaz fişekler.
7: Tabii ve çar. Kazaklar.
8: Orada olacaktınız. Orada olacaktınız da bir diploma dağıtma töreni nasıl olur görecektiniz.
3: Çok mu güzeldi baba? Büyük baba.
8: Fevkalade. Yıldan yıla da daha mükemmelleşiyor.
1: Mezun olanlar çok muydu büyük baba? Ne kadar öğrenci vardı?
8: Herkes mezun oldu. İki dönüm yer onlarla doluydu. Ve geçen yıldan çok daha eğlenceli söylemler verildi.
3: Donald, büyük babanın geldiğini ve Alice'i yemeğe bekleyemeyeceğimizi Reba'ya söyler misin?
6: Baş üstüne efendim.
9: Reba! Büyük baba geldi, yemek yiyebilirim.
7: Diploma dağıtma törenlerinde neden havai fişekler atmazlar büyük baba?
8: Yeter derecede gürültü yapmadığı için herhalde. Oh. O günün iyi bir konuşmacısı da bir araba dolusu fişek patlatılmış gibi gürültü eder.
3: Mezun olanlar hiç söylev vermezler mi?
8: Hayır, onlar sadece takke ve cübbeleriyle oturur diplomalarını alırlar. Sonra aradan 40 yıl geçince de birdenbire akılları başlarına gelir, kendi kendilerine bu kadar oldu mu diye sorarlar.
0: Hoş geldin büyük baba. İyi eğlendin mi?
8: Hoş geldin büyük baba. İyi eğlendin mi? Beni öpmek yok mu?
0: Affet büyük baba.
8: Şu getirdiğin domateslerden bana da ver bir tane bakayım. Bugün törende bunların olmuşundan bir iki tane olsaydı yanımda hep iyi işime yarardı.
0: Sana bir mektup gelmişti büyük baba, aldın mı?
8: Bana bir mektup mu? Ben mektup yazacak kimseyi tanımıyorum ki.
0: Fakat

0: Senin adı neydi? Zarfın üstünde senin adın yazılıydı.
1: Garip şey. Nerede bu mektup?
0: Bilmem. Büyük babanın mektubu nerede anne?
2: Ne canım?
0: Geçen hafta büyük babaya gelen mektup nerede?
2: Bilmiyorum.
1: Kimdendi, dikkat etmediniz mi?
0: Üstünde yazılıydı.
1: Kimden peki?
0: Amerika Birleşik Devletleri hükümeti diyordu.
1: Yok canım. Ne istiyorlar acaba?
0: Aynı kimselerden bundan önce de bir mektup gelmişti. Bir değil iki mektup etti bak.
1: Bir daha gelirse bana verirsiniz umarım.
0: Peki büyük baba.
3: Tanrı devlettir, devlet tanrıdır.
1: O da ne demek?
3: Tanrı devlettir, devlet tanrıdır.
1: Kim diyor bunu?
3: Ha? Unuttum.
1: Ben de sen söylüyorsun sanırım.
3: Yok canım.
4: Gelir bu. Hem güzel hem de kısa. Devlet. D-E-V-L-E-T.
2: Alice geldi.
0: Bu elbise hoşuma gitti Alice. Yeni değil mi?
2: Sahiden güzel bir yazlık elbise.
5: Büyük babacığım.
0: Alice ne zaman aldın bu elbiseyi?
2: Öğle paydosunda dışarı çıkmıştım.
1: Son zamanlarda pek sık dışarı çıkmaya başladın sen. Bu hafta içinde ikinci elbise bu.
2: Şirkettekilere ara sıra kendimi göstereyim diyorum. Sizde ne var ne yok bakalım? Piyesler, yılanlar, bale dersleri, fişekler. Bahse girelim ki bütün gün bahsendeydin baba.
3: Ben
2: tekrar savaş piyesine dönüyorum Alice.
0: Şu senin beslediğin liste çalsana Alice et. Dinle Alice.
2: Tom, bakireliğim benim için baha biçilmez bir şeydir. Tom, Tom, bakireliğim benim
5: için baha biçilmez bir şeydir. Ama tabii baba.
2: Bu gece yemekte bulunamayacağım.
6: Niye?
2: Kibar bir genç beni almaya gelecek.
0: Sahi mi? Kim bu genç?
2: Aman ne güzel. Buraya gelmesini önlemek için çok uğraştım ama olmadı.
7: Niçin ikiniz de yemeğe kalmıyorsunuz?
2: Olmaz. Sizleri ona alıştıra alıştıra tanıtmaya çalışıyorum. Eğer bozmazsanız bir parça hazırladım da. Anne, sen sakın piyeslerini okuma. Sen de yılanlarının onu sokmamasına dikkat et büyük baba. Kendisini beğeniyorum. Senin yerinde olsam ona dans etmemesi. Çünkü bu gece Monte Carlo balesine gideceğiz.
1: Onu yapma, bunu yapma. Ne oluyoruz? Kim bu, Amerika Cumhurbaşkanı mı?
2: Hayır. Kirby ve ortakları şirketinin müdür yardımcısı Bay Anthony Kirby.
0: Patronun oğlu.
2: Öyle mi Alice? Evet, patronun oğlu. Tıpkı filmlerdeki gibi.
0: Yeni elbiselerin sebebi şimdi anlaşılıyor.
4: Ve 3 haftadır akşam yemeklerinde evde bulunmayışın.
2: Ondan evlenecek misin? Tabii. Hem bu gece. Şimdi yukarı çıkıp gelin elbisemi giyeceğim.
0: Yakışıklı mı bari?
2: Evet, kelimenin tam manasıyla. Ha? Eyvah! Saat kaç acaba? Benimki durmuş. Saatin kaç olduğunu bilen var mı?
3: Döpina bilir belki.
4: Birkaç saat önce 17'ydi.
2: Gelir gelmez beni çağırır mısınız lütfen?
0: Tabii Alice.
2: Çağıracağınızı biliyorum. Fakat gelir gelmez.
0: Tabii.
3: Çağırırız. Sen merak.

Fikret Arıt'ın Mozart ve George S. Kaufman'dan dilimize çevirdiği Dünya Malı Dünyada Kalır isimli sürekli oyunumuzun birinci bölümü bitti. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Bu bölümde rol alan sanatçılar Esi Şükran Akın, Penny Gülriz Sururi, Reba Saime Arcıman, Paul Muhip Arcıman, Döpina Fuat İşan, Ed Ertuğrul Bilda, Donald Oral Yonci, Büyük Baba Çetin Köroğlu, Alice Ayşegül Devrim.

Burası kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Spikeriniz Sevda Türker'i. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Gündemde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, ittifakın caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor ifadelerini kullandı. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı. Türkiye 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında tüm NATO ülkelerinin liderleri aynı masa etrafında buluşacak. En önemli gündem maddeleri ise ittifak içindeki savunma harcamalarının artırılması ve Rusya-Ukrayna savaşı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'deki mühimmat imha sahasındaki patlamada hayatını kaybeden iki personel için başsağlığı diledi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan incelemenin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Kurtulmuş temasları kapsamında Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreterliğini ziyaret etti. Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu anlaşma Kırgızistan ve Kazakistan'ın da onayıyla Türk dünyasında yürürlüğe girecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, anlaşma Türk dünyasını dijital ekonominin merkezine taşıyacak değerlendirmesi yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi. Anlaşmalarla Suudi Arabistan'la enerji yatırımı sağlanacak, Brezilya ile Türkiye arasında savunma sanayi alanında işbirliği artırılacak. Emniyet Teşkilatı'nda yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurul gündeminde. Teklifle emniyet müdürü sayıları artacak. Daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Mersin'in Silifke ilçesi belediye başkanı Mustafa Turgut görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı Turgut'un geçici bir tedbir

0: olarak görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 55. oturum sona erdi. Duruşmada Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer, ihale usulsüzlüğü iddialarına karşı savunma yaptı. Doğan Hamit Doğruer, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 37. oturumu sona erdi. Duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatlarının savcının esas hakkındaki mütalasına karşı savunmaları alındı. Yurt genelinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine göz açtırılmıyor. Trabzon, Samsun, Siirt, Eskişehir ve Kırıkkale merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 135 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 14'ü tutuklandı. Malatya'da 3 aydır kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Genç kızın cenazesinin bulunması için çalışmalar sürüyor. İstanbul Büyükçekmece'de otomobille itfaiye aracı çarpıştı. İtfaiye aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle ulaşım bir süre aksadı. ABD Senatosu İran'a yönelik ABD askeri operasyonlarının durdurulmasını amaçlayan yasa tasarısını 48'e karşı 50 oyla kabul etti. ABD ile İran arasında İsviçre'de varılan mutabakatın ardından gözler nükleer dosyaya çevrildi. Washington, Tahran'ın kapsamlı denetimleri kabul ettiğini savunurken, İran'sa zarar gören nükleer tesislerinde yeni bir denetim planı bulunmadığını açıkladı. Taraflar arasında ayrıca serbest bırakılacak İran fonlarının nasıl kullanılacağı konusunda da görüş ayrılığı yaşanıyor. Katliamcı İsrail, ABD-İran mutabakatını sabote etmeye devam ediyor. Soykırım kabinesinden yapılan açıklamada Lübnan'dan çekilmeyeceğiz mesajı verildi. Lübnan ise işgalin sona ermesinden daha azına razı değil. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, Lübnan'daki durumu izlemek için bir mekanizma başlattığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken Filistin çıkışı geldi. Lavrov, Filistin meselesinin dünya gündeminden uzaklaştırıldığını söyledi. Hepimiz utanmalıyız dedi. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarını farklı bir pencereden değerlendireceğiz. Program yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuzla birlikte sizlerleyiz. Bu hafta programımızda Mehmet Kancı'yla uluslararası hukuk ve yapay zeka alanındaki güncel gelişmeleri ve dünya gündemindeki hukuki tartışmaları ele alacağız. Bu özel yayında bize değerli bir konuk da eşlik ediyor. Konuğumuz Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi ve uluslararası hukuk uzmanı Doktor Can Öztaş. Hazırsanız Başka Haberler Merkezi başlıyor. Doktor Can Öztaş özel konuğumuz dedik. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz davetimizi kabul edip geldiğiniz için, değer kattınız programımıza. Şimdi bugün özellikle Palantir'i konuşmak istiyoruz. Palantir'in birçok boyutu var. Daha önceki programlarımızda da defalarca ele aldık. Ama bir uzmanla daha detaylı inceleyeceğiz bugün. Çünkü son dönemlerde özellikle yapay zeka destekli askeri ve istihbarat sistemleri oldukça konuşuluyor. Gündemde haberlerini de sıkça veriyoruz ve özellikle savaş alanlarında hedefleme teknolojilerinde kullanılması da durumu daha da karışık bir noktaya getiriyor. Tabii şirketin yayımladığı 22 maddelik bir manifesto da vardı. Bu da güvenlik ve insan hakları arasındaki gerilimi belki daha da derinleştirdi. İşte tüm bunları konuşacağız.
2: Evet, tabii ben en başta şunu belirtmek istiyorum hocam. Programa girmeden evvel sohbetimizde de söyledim. Ben hala gemiler nasıl yüzüyor ve uçaklar nasıl uçuyor durumundayım. Dolayısıyla sizden bu Palantir

0: denen sistem veya benzer başka sistemler de var tabii. Düzensiz göçmenlere karşı da kullanıldığı
1: Doğru.
0: belirtiliyor
1: Doğru.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde. Nasıl çalışıyor, nasıl işliyor bu sistemler?
1: Peki, şimdi çok teşekkürler beni kabul ettiğiniz için. Sağolunuz. Memnuniyetle programa katılıyorum ve katılmak da istedim zaten. Şöyle başlayalım isterseniz. Tabii Palantir bir sistem ve silah sistemi değil esasında. Bu karar destek ve veri entegrasyon sistemi. Esasında bunu şöyle düşünebiliriz. İşte atomu parçalarken illa bunu bir silah olarak yapmayı düşünmedi kimse. Ama benzer bir şekilde Palantir bize hem daha geniş görmeyi, daha geniş incelemeyi, daha geniş bilmeyi, dolayısıyla tüm bunları kullanarak doğru hüküm vermeyi destekleyici bir sistem olarak tanıtılıyor esasında. Yani bu bir şekilde insanın vereceği kararları daha iyi bir şekilde, daha etkili bir şekilde almasına yardımcı olacak bir sistem. Bu tabii isim tesadüfi değil. Palantir Yüzüklerin Efendisi'ndeki görme taşından geliyor. Ama oradakine benzer bir şekilde görmek, bilmek ve sonrasında doğru hüküm vermek, bunların hepsi birbirine bağımsız şeyler aslında. Yani gördüğünüz gerçekten gördüğünüz mü, gerçek mi? Ya da siz görmek istediğinizi mi orada görüyorsunuz? Bildiğinizi düşündüğünüzün karşılığı sahada var mı? Bunların hepsi ve bunlara göre hüküm vermek doğru hüküm mü? Bu ne kadar hukuka uygun bir hüküm? Bütün bunları aslında düşünmek gerekiyor. Palantir'deki bence gönderim ve bu ismin de içindeki derinlik çok ilginç bu anlamda. Şimdi Palantir'e gelmeden önce tarihsel çizgiye bakmak lazım. Yani çünkü bu teknolojinin gelişmesi ve bir şekilde hukukun ona adapte olması aslında zaten hep yaşadığımız bir şey. İşte barutun bulunması, demir yollarının savaş teknolojisi içine katılması, telgraf, radar, sonra soğuk savaş sonrası nükleer silahlar. Hukuk bunların hep peşinden geldi. Aslında hiçbir
0: Bu
1: zaman
0: sefer ama fark bayağı açılmış gibi.
1: doğru.
0: Yani tur bindirdi diyebiliriz hatta
1: Evet.
0: başka bir
1: İşte
0: tabirle.
1: orada hız çok önemli. Artık tur bindirmenin yanında yani yakalayamıyoruz. Çünkü her an değişiyor. Yani size şöyle örnek vereyim. Ben işte bunu Bilkent'te uluslararası hukukun dijital çağda uluslararası hukuk dersinde verirken, inanın dönem içinde bazı şeyleri güncellemem gerekiyor. Yani ders programını her yıl değil, dönem içinde güncelliyorum. O kadar
0: O zaman
1: değişiyor.
0: çok özür dilerim. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir tespiti vardı. O 2-3 yılda bir bilgilerimizin %40'ını yenilemezsek atıl kalırız diyordu. Artık Xi'nin bu açıklamasının da ötesine mi geçmiş
1: Doğru,
0: durumdayız şu
1: doğru,
0: anda?
1: doğru, doğru.
2: Şimdi bir noktada da aslında bu gelecekteki savaş suçlarıyla ilgili de kafa karıştırıcı bir duruma gidiyor gibi sanki
1: Evet.
2: bu durum. Çünkü biz kimi yargılayacağız? Yani
0: Doğru.
2: teknoloji şirketlerini mi yargılayacağız? Çünkü çok fazla yapay zeka destekli teknoloji şirketleri savaşlarda kullanılıyor.
0: Kararlar alıyor,
2: Kararlar
0: evet.
2: alıyor. Zaten siz de söylediniz hani karar destek ve veri entegrasyonuna ilişkin aslında onların kararlarında destek sağlayan bir firma diye Palantir'den söz ederken. Şimdi hukuk açısından da mesela savaş suçu davalarında bir özne problemi yaşıyor muyuz? Hani kimi nasıl sorumlu tutacağız? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: İşte burada birinci şey hızla tabii ilgili. Biz bunu ne kadar, yani bir makine kadar hiçbir zaman bir insan aynı veriyi aynı sürede absorbe edip bir şekilde onu ortaya koyamıyor. Ama karar alma sürelerinin aşırı kısalması, yani işte bir hedef belirlendikten sonra o hedefe göre saldırının başlatılması, bu durumda karşı tarafı da gene hızlı bir şekilde savunmaya itiyor. Tabii burada sizin de
2: Hukuki
1: söylediğiniz
2: sorumluluk
1: tabii hukuki
2: belki.
1: sorumluluk işte orada zaten devreye ilk başta devreye giriyor. Çünkü kime göre? Yani kimi suçlu tutacağız? Saldırıyı yapanın bu hızla şey yapması mı, yoksa onu öngörmeye çalışan adamın bir şekilde hukuki sorumluluk alması mı? Burada tabii işte bu hukuktaki bizim savaş hukukundaki bildiğimiz orantılılık, ondan sonra işte tedbir yükümlülüklerinin doğru alınması, bütün bunlar tabii hepsi sorgulanmaya giriyor hızdan dolayı. Ayrıca tabii ikinci bir konu şeye geleceğim. Kimi sorumlu tutacağız o noktaya

0: geleceğim ama bir de şey var. Hedefi neye göre seçtik? Yani yapay zeka tabii ki oranlara bakıyor. Onun için bir matematiksel değerlendirme bu. O hedefte 100 kişi yaşıyorsa ama o hedefe saldırı halinde 100 bin kişinin kurtarılması söz konusuysa oradaki sivil nüfusun işte o hani sorgulaması ya da yapay zekanın onu hesaplaması tabii çok daha kısıtlı oluyor. Yani daha doğrusu yapay zeka onu bunlar öldürülebilir diye hesaplayabiliyor. Ama orada tabii gene karar mekanizması aslında komutanın elinde olması lazım. Yani o kararı verecek kişi de. Yani bunu işte biraz önce bahsederken Eichmann yani o İkinci Dünya Savaşı'nda daha sonra işte Arjantin'de İsrail
1: Yakalanıp
0: gizlisi
1: İsrail'e
0: evet
1: götürülen.
0: İsrail gizli servis tarafından yakalanıp İsrail'e götürülen Avusturya asıllı aslında Avusturyalı bir şekilde resmi son dönemdeki resmi görevi de trenleri koordine etmek aslında. Tabii bu trenlerin nereye gittiğini, neler yaptığını biliyoruz. Ama kendisinin savunmasında benim işim trenlerin zamanında hareket edip zamanında hedeflere ulaşmasıydı. Ben başka bir şey bilmiyorum savunması yaptı. Şimdi bu şekilde bir savunmayı öngöremeyiz. Çünkü şirketlerin de sorumluluğu ileride olacak ki ben o konuya daha geniş bir şekilde bakmak istiyorum. Çünkü bütün bunların oluşturulmasında da şirketlerin bir rolü var aslında.
1: Hatta o Palantir manifestosunda, Palantir'in patronlarının manifestosunda da bu aslında vurgulanıyor.
0: Doğru.
1: Kendileri bunu ilan ediyorlar.
0: Doğru, doğru, doğru. Orada tabii çok ilginç bir nokta var Palantir manifestosunda, 22 maddelik manifestoda. Orada şirket aslında neyin nasıl olması gerektiğini de ortaya koyuyor. Yani sadece biz bu şekilde destek veririz demiyor. Hayır, siz işinizi bundan sonra böyle yapacaksınız diyor. Tabii bu işte o egemenlik konusunu ortaya atıyor. Devletlerin egemenliği ne kadar doğru? Bunun çok küçük örneklerini şöyle verebilirim. Trump'ın bir önceki başkanlığı sırasında Twitter, o zamanki Twitter'da X değildi, attı başkanı, Amerikan başkanını. Yani bu inanılmaz bir güç.
1: Şimdi Isaac Asimov gibi bilim kurgu yazarlarının geleceğin dünyasında ülkeler yerine şirketlerden bahsettiği çeşitli tasarımlar vardı.
0: Tekno
1: Bu
0: devletler. Tekno
1: evet yani
0: devletler.
1: buraya mı geldik?
0: İşte
1: Ya kendimizi orada mı bulduk yani bir anda?
0: Matrix. Bir nevi Matrix'e geldik diyorsunuz.
1: Geldik.
0: Doğru. Yani aslında tabii bu oraya doğru gidiyoruz. Hızla.
1: Devlet
0: Yani
1: gücünün merkezinde sanki artık teknoloji şirketleri olacak gibi bir yakın gelecekten söz ediyoruz sanki.
0: çok
1: Yakın değil,
0: değil içine içine
1: girmişiz yani.
0: girmiş durumdayız. Çünkü bu artık kaçınılabilecek bir şey değil. Çünkü yapay zekayı zaten herkes kullanmaya başladı. Ondan sonra Trump'ın teknoloji şirketlerinin başkanlarıyla yaptığı yemek ve bunu düzenli olarak devam etmesi, işte X'in sahibiyle olan garip ilişkisi diyelim. Bunlar çok aslında bizlere bir şeyler söyleyen yakınlaşmalar, bizlere bir şey söyleyen diyaloglar ve burada tabii esas önemli olan nokta tabii hukuktan her şeyi bekleyemeyiz yani bir şekilde hukuk hani bir hayat kurtarıcı değil sonra hukuku da bizler yapıyoruz elbette ama buradaki güvenlik tehdidi yani bize olan insana olan güvenlik tehdidi gerçek çünkü şirketleri bizler seçmiyoruz. Yani demokratiklik üzerinden gideceksek eğer hukuk devleti üzerinden gideceksek bu şirketlerin topluma karşı bir sorumluluğu yok. Bugüne kadar hiçbir zaman olmadı. Yani devletlerin sorumluluğu hala esas. Bu işte savaş hukukunda biraz önce bahsettiğimiz şeyde de geçerliydi. Yani komutan sorumlu yani devletin temsilcisi hala sorumlu. Benim orada biraz radikal bir düşüncem var kendi içimde. Bunu geçen yıl uluslararası hukukun geleceği konusunda yaptığımız bir tartışmada Londra'da bir Future Resilience Forum diye bir forumda bir toplantıya katılmıştım. Orada tartıştık. Ben şirketlerin bir şekilde hukukun yapılması sürecine de girmesini ve oradan sonra da sorumluluk almasını da savunuyorum. Yani devletlerin sorumluluğunu, egemenlik haklarını paylaşması, doğrudan paylaşması olmasa bile bu şirketlerin de bütün hayatımızı neredeyse kontrol eden şirketlerin de bu hayatın içindeki haklar ve ödevler denklemi içine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu hala radikal bir düşünce çünkü şu anlamda radikal çünkü egemenlik hala devlete ait yani millete ait. Ama burada bu egemenlik büyük bir şekilde manipüle ediyor. Yani tabii ki bu işte Palantir'de tabii çok önemli bir şey ama artık seçimler manipüle edilebiliyor. İşte dezenformasyon faaliyetleri var. Savaşın savaş bile olması gerekmiyor. Çünkü bir ülkenin pozisyonunu verilerle kontrol edebiliyorsunuz ya da manipüle edebiliyorsunuz. Bu işte en son Ermenistan seçimleriyle ilgili bir Türk gazetecinin varlığını öğrendik biz. Bilmediğimiz bir yani daha doğrusu bilinen ama bilinmeyen bir kişi. Ondan sonra ve tamamen Ermenistan'daki seçimleri manipüle etmek üzere yazıyor. Bu şeyde. Bunlar tabii çok değişik ve çok boyutlu kavramlar.
1: Şimdi mesela eğlence amaçlı görünen siteleri bile veya sistemleri bile bu sorumluluğa dahil etme konusunda devletler ciddi bir sorun yaşıyorlar. Bunun ekonomik boyutları da ayrı bir konu. Yani
0: Doğru.
1: bu markaların çok para kazandıkları ülkelerde vergi vermemesi meselesini bile çözememişken bu kadar sofistike sistemlerle nasıl mücadele edeceğiz peki? Edilebilir mi? Veya entertainment'ı önden gönderip bunların mı yolunu açtılar acaba? Yani
0: Çok da.
1: önce bir siz bunlarla bir eğlenin, bunlara bir adapte olun, hazmedin, sonra arkasından başka şeyler gelecek tuzağına mı düştük acaba topluca? 2009 bence çünkü Can Hocam 2009 yılında bu cep telefonundan akıllı telefonuna geçiş herhalde ileride tarihçiler tarafından önemli bir kırılma noktası olarak
0: Doğru.
1: değerlendirilecek.
0: Doğru. Çünkü dediğiniz gibi artık yani yapay zeka tabii bunu bir başka boyuta getirdi. Ama yapay zekadan önce de biz zaten bu
1: Döngüye.
0: fasit döngüye girmiştik aslında. Yani elimizdeki akıllı telefonlar bir istihbarat uzmanının söylediği gibi aslında en büyük casus şu anda cebimizdeki telefonlar ve yani işte bunlar bizi dinliyor, görüyor, şey yapıyor.
1: Evet.
0: Person of Interest diye bir dizi var. Orada aslında bu Minority Report'la da şey yapılabilir.
1: Spielberg'in evet.
0: Minority Report'la da şey yapılabilir. Orada biliyorsunuz şey yapıyor. Makine izliyor, insanları değerlendiriyor. Person of Interest'teki fark orada işte bunun suçu işleyen kişi olacağını bilmiyoruz. Onu dizinin içinde görüyoruz. Minority Report'ta da hani insanları işte müthiş bir sınıflandırmayla ya da profiling dedikleri İngilizlerin ondan sonra işte bu ileride suçlu olabilir mi olamaz mı ona bakıyorlar. Bütün bunların esasında doğuşu bizim akıllı telefonlardan kaynaklanıyor. Çünkü akıllı telefonlar sayesinde bizim neler yaptığımızı, nereye gittiğimizi toparlayabiliyorlar. İşte Google Maps mesela bizim nerelerde ne zaman gezdiğimizi, nereye gittiğimizi her yeri işaretliyor ya da ne bileyim işte buna yapay zekayı kattığınız zaman o veri analizini, büyük veri analizini böyle çok kısa bir süre içinde değerlendirmeye başladığınız zaman işte o anda çıkışımız çok zor görünüyor. Yani bu işte Terminatör'deki şey vardır ya Skynet
1: Evet.
0: Savunma Bakanlığı'nın sistemlerini ele alır. Ondan sonra hesaplamaya başlar ve hesaplarının sonucunda yok ben savaş çıkacak. Yani çünkü bu bir, önemli bir olasılık. Bunu ben başlatayım diye nükleer savaşı başlatır. İşte bu esasında bizim girdiğimiz döngü de bundan çok daha farklı değil. Şu anda yani girmekte olduğumuz döngü ya da içinde olduğumuz döngü bu 22 maddelik manifesto da aslında buna işaret ediyor. Yani şirket sadece ben size şöyle destek veririm işte şunlar şu konularda işlerinizi kolaylaştırırım demiyor.
1: Kararı veririm
0: Kararı veririm diyor ve
1: diyor.
0: siz de buna göre yapacaksınız diyor. Bundan sonraki düzenlemelerinizi yoksa aksi takdirde karşı taraf yapacak diyor. İşte bu hani Soğuk Savaş döneminde de vardı. Bir şekilde bir sürekli bir tırmanma. İşte ben
2: Hı.
0: balistik füze yaptım, işte sen nükleer füze yaptın, ben o füzeyi deniz altına koydum, işte ben
1: Uzaydan
0: uzaydan
1: önleme sistemi
0: önleme
1: yaptım.
0: sistemi koydum. Star Wars, Reagan'ın zamanında

0: şey yaptı. Yani bütün bunlar aslında aynı şey gidiyor. Buradaki tabii en büyük aslında kırılma noktası şu olacak. Kim yapabilecek? Yani o kim yapabilecek kırılma noktası bir sonraki dünya düzeninin yani hiyerarşisini belirleyecek. Bu işte Amerika Çin mi olacak yoksa işte Rusya burada ne yapabilecek? Yapabilecek mi bir şey? O çok ilginç. Burada tabii ikinci konu işte internet. Yani bütün bunların tabii temeli şu anda Amerika tarafından ortaya konmuş ve Amerika tarafından hala işletilmekte olan bir sistem aslında. İşte Çin bunu kesmeye çalışıyor. Rusya başka türlü şey yapıyor. İşte İran savaş öncesi dönemden bahsediyorum. İşte bankacılık sistemini internete atıyor ama gerisini ülkesine almıyor falan, böyle bir takım alternatifler vardı. Ama tabii bu yapay zekanın işin içine girmesiyle bütün bu yani internetten ayrılma imkanı da aslında bir şekilde azalmış oluyor. Yani Çin yepyeni bir kendi internetini kurmadığı sürece ve oradan çalışmaya başlamadığı sürece, ki söyleniyor, bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış yaptıkları ya da bu konuda çalıştıkları. Bunların tabii çok farklı bir boyutu olacak.
1: Şimdi son söylediğiniz cümlede bir şey dikkatimi çekti. Yani milli aplikasyonlar yapmak da kurtarmıyor.
0: Hayır.
1: Kendi internetinizi yapmanız
0: Tabii ki,
1: gerekiyor
0: tabii
1: komple.
0: ki, tabii ki, tabii ki. Yani internete koyduğunuz hiçbir şeyin bir gizliliği yok. Yani bu şey gibi haberleşme sisteminin radyo dalgalarına geçtiği andan itibaren, yani yazılı haberleşme sisteminden dalgalar haberleşme sistemine geçtiğimiz andan itibaren bilginin gizliliği ortadan kalkıyor. Yani en gizli bilgi sizin elle yazıp mektuba koyup
2: Evet.
0: dosya adınız bir bilgi.
2: Eski usul.
0: Eski usul. İstediğiniz kadar kodlayın, istediğiniz kadar başka şeyler yapın. O bilginin gizliliği sadece zaman meselesi. Yani ne kadar zamanda bunu kırabiliyorsunuz, kıramıyorsunuz.
2: Şimdi
0: Hızımız bu.
2: artık veri savaşlarının da olduğu bir döneme doğru gidiyoruz dediğiniz gibi. Hani veriler artık geleceği belirleyen, belki istihbarat sistemlerinde de en çok konuştuğumuz konulardan biri. Şimdi çok güzel bir tanım yaptınız, radikal bir düşüncem var dediniz. Biraz daha artık uluslararası hukukla ilgili de konuşmak isterim. Şimdi biz hep devletleri konuşuyoruz.
0: Doğru.
2: Devletlerin gücünü sınırlamasını, insancıl hukukta, işte savaşta bile devletlerin belirli şeyleri yapamayacağını konuşuyoruz, değil mi? Uluslararası hukukta
0: Doğru.
2: hangi şeylerin insan hakları hukukuna aykırı olduğunu vesaire ve savaşta bile devletlere uluslararası hukuk yükümlülükler yapar, sınırlar çizer.
0: Doğru.
2: Şimdi artık bu şirketlerin, yapay zeka destekli şirketlerin bu süreçlere dahil olduğunu ama hukuki olarak da sanki bir taraf olarak çok da kabul edilmediğini görüyoruz. İşte o yüzden siz de diyorsunuz sanıyorum hani belki onlar da taraf olarak kabul edilmeli, bu süreçlere dahil edilmeli. Bununla ilgili bir şeyler yapılıyor mu yoksa hani teorik olarak mı düşünülmeye başlandı?
0: Bence yani şöyle bir şeyler yapılıyor. Şirketlerin kendi inisiyatifiyle bir şeyler yapılıyor. İşte yani Meta'nın kurduğu işte insan hakları bordu. Ondan sonra efendime söyleyeyim işte bir başka şirketin ben şu etik kurallar çerçevesinde hareket edeceğim, ben şu kurallara uyacağım demesi, ya da Avrupa Birliği'nin tabii zorladığı bu yeni yasalar. Çünkü bir de o var tabii, yani Amerika'da çok daha serbest. Avrupa Birliği'nde çok daha kısıtlı, işte kendi her iki blok arasında bir hukuki savaş sürüyor bu data konusunda özellikle. İşte diğer ülkelerde pek bir koruma sistemi yok. Ben hep aynı örneği veriyorum. İşte bizde mesela Türkiye'de ne yapabilirsiniz? Türkiye'de eğer cep telefonunu ve TC kimlik numarasını biliyorsanız bir kimsenin, siz o kimseyle ilgili herhangi bir tesarrufta bulunabilirsiniz aslında. Bunu online de yapabilirsiniz. İnternet üzerinden de yapabilirsiniz. Şahsi olarak da. Ama biz bu her iki bilgiyi herhangi bir kısıtlaması olmadan herkese veriyoruz. Yani
2: Evet.
0: biz TC kimlik numaramızı ve telefon numaramızı bizim kapımıza malzeme getiren insana dahil herkese veriyoruz. Bu yani inanılmaz bir aslında güvenlik
2: Açığı.
0: Açığı. Hukuki şeye dönecek olursak tabii bütün bu bilinçsizlikten de kaynaklanıyor. Tamam, onu da bir hani şeye koyalım. Hukuki olarak bakacak olursak, aslında uluslararası hukuk açısından bakacak olursak, tabii bütün bunların yani devletlerin hukuki anlamda kısıtlanması, işte Solferino Savaşı, Herne Dünant,

0: Hızlaç'ın kuruluşu. Ondan sonra işte Cenevre Sözleşmesi, ilk önce Lahey Sözleşmeleri, sonra Cenevre Sözleşmeleri. İkinci Dünya Savaşı'ndaki tabii ki müthiş katliam ve soykırım sonrasında daha da gelişmesi, işte kimyasal silahların yasaklanması, bir takım mayınların yasaklanması, bütün bunlar aslında insanlığın bir şekilde, hani biz kendimizi de, yani sonuçta kendi kendimizi öldürüyoruz. Yani hani bunu da bir kontrol altına alalım kaygısından kaynaklanıyor. Ha, bugün her ülke bütün bu kurallara uyuyor mu? Hayır, uymuyor. Ama bir şekilde sorumlu olduklarını biz ortaya koyabiliyoruz bu kurallar sayesinde. Buradaki sorumluluk, yani bu şirketlerin sorumluluğunu biz eğer hala sadece devletlerde bırakırsak, bu bir şekilde bir eksik bir nokta bırakacak.
1: Meşruiyet kaygıları da yok zaten.
0: Evet,
1: Hani
0: çünkü
1: bir
0: öyle bir
1: devletin.
0: şey yok. Yani bu şeye benziyor. Zamanında çok büyük bir problemdi. Özellikle Birinci Irak Savaşı'ndan sonra özel güvenlik şirketlerinin,
2: Blackwater.
0: Blackwater.
2: Şimdi onu söyleyecektim. Blackwater, Wagner
0: Evet.
2: gibi güvenlik şirketleri. Hatta Blackwater'ın patronu şu sıralarda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Amerika Birleşik Devletleri'nin işleteceği nadir toprak elementleri madenlerini koruma gerekçesiyle 25-30 bin kişilik bir milis grubu oluşturuyor. Yani dünya henüz konvansiyonel bu tür şirketsel tehditlere karşı kendini korumaktan aciz bir durumda aslında.
0: Yani tabii şeyi, işte o paralı şirketlerin sorumluluklarını tabii devletlere biz atfediyoruz ki doğru olanı da o zaten. Yani orada kişilerin yaptığı sorumlulukları. Tabii burada şeyi ayırmak lazım. Uluslararası ceza hukukuyla uluslararası hukuku birazcık araştırmak lazım. Çünkü uluslararası hukukun hala tabiyeti hala devletler. İşte orada, yani bir şirketin devlete verdiği katkı konusuna derinlemesine baktığımız zaman, yani bu saldırının mümkün olabilmesi eğer o şirketin verdiği destekle olduysa, işte orada şirketin de sorumluluğunu bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Bunun ne yazık ki örnekleri olmadı. Bu konuda çok iyi bir fırsat Nürnberg mahkemelerinde kaçtı. Çünkü orada Alman sanayisinin İkinci Dünya Savaşı'nda yapılan soykırım ve işte katliam, işte savaş suçlarıyla doğrudan bağlantısı vardı. Ama biz bunu, yani bizler değil tabii, yani savaş mahkemesi Nürnberg bunu yeterince ortaya koymadı.
2: Bunun sebebi acaba Alman füzelerini inşa eden von Braun'un bizzat Amerika Birleşik Devletleri tarafından götürülüp Apollo uzay programını ve benzeri programları onlara yaptırmaları olabilir mi?
0: Bir kısmı o tabii ki. Diğer kısmı işte bir şekilde ekonomik düzenin devamını sağlamak üzere bu şirketlerin çok fazla üzerine gitmemek. Diğeri şirketlerin finansal gücünün, şimdi hepsi, birçok şeyi var. Tamamen ortaya konmadığı için çok açık konuşamıyorum çünkü çok belirli bir şeyim yok, ama şirketlerin finansal gücünün etkisi, yeniden kurulacak Almanya'nın, işte Soğuk Savaş'ın Sovyetlerle gelinen yüz yüze, o zaman sıcaktı hala, çünkü hala Soğuk Savaş'a dönüşmemişti. Bir çatışma ihtimalinin bertaraf edilmeye çalışılması ve işte bir şekilde kapitalizmin hala iktidar olması, yani Amerika'da ve İngiltere'de ve işte müttefik ülkelerde. Bu tabii bir şekilde Mercedes'i, yani bu şeyi söylemeye şey yok, Krupp, işte BMW'yi ve birçok Alman şirketini, buna Bayer dahil, BASF dahil, birçok Alman şirketini Nürnberg'de yargılanmaktan engelledi.
2: Dolayısıyla tabii ki daha fazla şimdi karşı karşıya olduğumuz şirket yapıları geçmiştekiyle mukayese edilemeyecek kadar karmaşık boyutlara
0: Tabii,
2: gelmiş
0: tabii,
2: vaziyette.
0: tabii. O yüzden ben hani bazen sinemalarda gördüğümüz ya da filmlerde ya da dizilerde gördüğümüz o komplo teorisi tarzı olayların aslında gerçek olabileceğini ve gerçek olduğunu düşünüyorum bazen. Yani Matrix, hani öyle başlarken öyle başladık. Hani Matrix çok da
2: Hayal
0: yanlış,
2: ürünü değil.
0: hayal ürünü değil ne yazık ki. Yani tabii ki belki şu anda bir şeyde yaşamıyoruz ama Hani umarım yaşamıyoruzdur daha doğrusu.
1: Umarım simülasyonda
0: Umarım bir simülasyonda değilizdir ama yani simülasyonun dışında Matrix'te aslında anlatılan hikaye çok da uzak değil bize. Yani
1: değilizdir.
0: çünkü bizim de yani Palantir'in de bu hale gelebilmesi bizim verdiğimiz datayla mümkün oldu
1: Detayla,
0: zaten.
1: evet.
0: O bilgiyle mümkün olabildi. Yani kim nerede ne kadar gidiyor? Yani evimizdeki şunu düşünmek lazım. Biz hep büyükleri düşünüyoruz, bir de küçükleri düşünelim. Yani evimizdeki küçük temizlik robotu. Ondan sonra bu Internet of Things dedikleri şey. Yani bunlara biz girmiyoruz, bunları görmüyoruz. Onların paylaştığı veriler bile bir ülkenin, bir şehrin, bir mahallenin
2: Haritalandırılmasında.
0: haritalandırılması, o bölgede yaşayan insanların neleri ne kadar harcadığının, o bölgenin zengin mi fakir mi, harcama yetkisinin ne kadar olması, yani o kredi kartlarından edinilen bilgiler, metrekare hesabına edinilen bilgiler, bir arabanın işte biliyorsunuz işte Tesla hani bütün dataları, bütün veriyi
1: Çekiyor.
0: alıyor ve gönderiyor. Yani bir arabanın bir yerden bir yere ne kadar zamanda gitmesi, yolların ne kadar temiz olup olmamasından bütün bu veriler yapay zeka ile değerlendirildiği anda itibaren müthiş bir bilgiye sebep oluyor. Yani bir ülkeye gitmeden o ülkenin nasıl yaşadığını, neler yaptığını, nasıl nerelere gidebildiğini görebiliyorsun. İşte Palantir'in de gücü bütün buradan kaynaklanıyor. Biraz önce şeyden bahsettiniz, oyunlardan ve eğlence hayatından bahsettiniz. Zaten oradan doğrusu da o. Biz öyle başladık bütün buna. Çünkü verileri oradan alıyorsunuz ve hala oyunlar, özellikle oyunlar müthiş veri veriyor şeye.
2: Amerika Birleşik Devletleri bazı oyunlara Amerikalı olmayanların erişiminin yasaklanmasını istemiş mesela.
0: Evet.
1: Çok ilginç bu da. Şimdi
0: Evet.
1: verilerle biz aslında bu yapay zeka
0: Doğru.
1: sistemlerini besliyoruz, zenginleştiriyoruz ve güçlendiriyoruz. Acaba yarın öbür gün işte yapay zekanın otonom olarak karar verdiği durumlarda hukuk buna yetişebilecek mi? Yani bunu
0: Vermemeli.
1: düzenleyebilecek mi? Ya da önleyici bir hukuk oluşturmak mümkün mü? Çünkü genelde tarihte neyi görüyoruz? İşte çok büyük insanlık suçları oluyor, çok büyük felaketler oluyor ve ondan sonra işte bir sözleşme yapılıyor uluslararası hukukta.
0: Doğru.
1: Bu böyle bir daha yaşanmasın diye. Ama bunu daha önden tasavvur edip önleyici bir yasa oluşturmak mümkün mü? Yoksa çok mu ütopik bir şey bu?
0: Yani Birleşmiş Milletler'de buna bu kadar ayrıntı olmasa bile buna yönelebilecek bir takım tartışmalar yapılıyor Birleşmiş Milletler çatısı altında. Ancak bunun birincil önceliği yapılmaması. Yani böyle bir otonominin yapay
2: Verilmemesi.
0: zekaya verilmemesi.
1: Verilmemesi.
2: Evet. Maalesef diyeyim yani ama başka bölümlerimiz olacak. Tabii dinleyicilerimizi şimdiden haberdar edelim. Can Öztaş hocamızla bu yapay zeka üzerine önümüzdeki haftalarda başka programlarımız da olacak. Umarım Palantir ve yapay zekanın kullanımı konusunda dinleyicilerimizin kafasında biraz daha aydınlatıcı bir pencere açmışızdır.
1: Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Uluslararası Hukuk Uzmanı ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Can Öztaş'la dünya gündemindeki gelişmeleri ve uluslararası hukukun güncel tartışmalarını yapay zekayı değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz hocam
0: Çok
1: katkılarınız için.
0: teşekkürler.
1: Program yapımcımız Murat Baran'a da çok teşekkürler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Başka Haberler Merkezi'nde yeniden buluşmak dileğiyle ben Miray Önsal. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Gardiyan. Gardiyan. Gardiyan. Yapma, etme beni ziyan. Kader bu. Herkes pişman olurmuş. Bırak, bırak artık. Haber aldım, karım doğmuş. Hem de oğlan olmuş. Gardiyan. Gardiyan.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Eylül'dü, okullar bile açıldı, ben sana açılamadım demiş Cemal Süreyya. Mecaz anlamda sırrını, üzüntüsünü, sorunlarını birine anlatmak, konuşmak, ferahlamaktır açılmak. Peyami Safa'nın TRT dizisi olarak da çekilen Fatih Harbiye adlı romanın baş karakteri Neriman, dizideki bir replikte "Hiç kimseye açılmayarak yaşadığım bu 6 ay beni bitirdi" sözleriyle yaşadığı derin ruhsal bunalımı açıklar. Açılmak, Cemal Süreyya'nın şiirinde hissettirdiği gibi karşı cinsten birine onu sevdiğini ilk kez dile getirmek anlamında da mecaz olarak kullanılır. Açılmak, kişinin rahatlaması bakımından her zaman önemlidir. Çünkü duygularınızı birine ifade etmek, kalbinizdeki ve zihninizdeki ağırlığı ortadan kaldırır. Açılmak, herkesin bildiği gibi kapalı, örtülü, kilitli, bağlı bir şeyin açık duruma gelmesi veya getirilmesidir. Kapı açılır, pencere açılır, yollar açılır. Başkasının yanında sıkılan biri, bir süre sonra onunla konuşmaya başlayınca açılmış demektir. Genellikle kadınlar

0: kendi aralarında kuaförle ilgili konuşurken saçımı açtıracağım diyorsa, açılmak sözünü saçının rengini daha açık bir tona getirmek anlamında kullanmaktadır. Güneşin etkisiyle de kumaşların rengi açılabilir. Perdenin rengi açıldı cümlesi bu nedenle söylenir. Hava açılır, ayakkabının altı açılır, fabrika açılır. Açılmak kelimesi ateşi düşen hastalar için de kullanılır. Ateşi düşünce açıldı, rahatladı, ferahladı denilebilir. Açılmak, sesleri doğru telaffuz etmenin yolu olan artikülasyon konusunda da kullanılır. Artikülasyon, sesi doğru konuşmaya dönüştüren ağız ve dil çalışmalarından biridir ve seslerin birbirine eklemlenmesidir. Ünlü seslerden A ve E'yi doğru söyleyebilmek için ağzımızın belli bir açıklıkta olması gerekir. Örneğin A seslerinde ağız en az bir baş parmak kadar açılmalıdır. Açılmanın en çok kullanıldığı ses E sesleridir. Kapalı E sesinden açık E sesine geçmek ağzın açılmasını gerektirir. E seslerinin anlam ayırt edici özelliği yoktur ama kapalı E ile söylenmesi gereken bir sözcüğü açık E ile söylemek ya da bunun tersi kulağı rahatsız eder. Sen yerine sen dediğinizde anlam değişmese de telaffuzu yanlış yapmış olursunuz. Asker yerine asker denilmez. Osmanlı Türkçesinde Y harfinin çoğu kez kapalı E olarak söylenmesi gerekirken İ olarak telaffuzu yanlış bir söyleyişe yol açmaktadır. Örneğin Osmanlı Türkçesindeki dimek günümüzde demek haline gelmiştir. Demek sözünde ise ilk E sesi biraz açık, ikinci E sesi kapalıdır. Yemek için de aynı cümleyi kullanabiliriz. Eskiden vermeyi gerçekleştiren için viren denirken günümüzde veren denilmektedir. Veren sözünde de ilk E sesi orta E, ikinci E sesi açık E'dir. Açılma, aynı kelime içinde kapalı veya kapalıya yatkın bir sesten sonra açık ses veren bir ünlüye geçişte çeneyi biraz daha aşağı indirmektir. Bir ünsüzü yanına E harfi getirerek seslendirmek de ağzın açılmasını gerektiren bir işlemdir. Bir ünlüden söz ederken dili ağız boşluğuna iterek bir tınıdan diğerine geçmek de açılmaktır. Kapalı E sesinden açık E sesine geçmek, örneğin E'den E'ye geçmek açılmanın en net örneğidir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporun o en eski sorusuna cevap arayacağız. Bir sporcuyu zirveye taşıyan şey doğuştan gelen o benzersiz yeteneği midir, yoksa spor salonlarında, spor alanlarında inşa edilen kusursuz bir fiziksel güç mü? Modern sporun gün gün bir makineleşme sürecine girdiği çağımızda saf yetenek hala en büyük koz mu? Bugün zihnin kasla, zarafetinse güçle mücadelesinden bahsedelim istiyoruz. Bu tartışmanın en canlı örneği Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo da olabilir. Messi futbolun saf yetenek tarafını temsil eder. Fiziği çok güçlü görünmese de doğuştan gelen top kontrolü ve saha görüşüyle rakiplerini etkisiz bırakır. Diğer yanda Ronaldo çalışmanın ve fiziksel kapasitenin zirvesidir. Vücudunu adeta bir makineye dönüştürerek hızı, gücü ve sıçrama yeteneğiyle imkansızı başarır. Basketbolda mesela Stephen Curry'nin mucizevi şut yeteneğiyle LeBron James'in fiziksel üstünlüğü aynı soruyu akıllara getirir. Yetenek oyunun şiirini yazarken fiziksel güç o şiirin ne kadar hızlı, kalıcı ve dayanıklı olacağını belirler. Ancak modern spor artık her ikisini de aynı potada eritmeyi zorunlu kılıyor. Eskiden

0: sadece yeteneğiyle maç kazanan oyuncuların devri kapandı. Artık en yetenekli yıldızın bile 90 dakika boyunca sürekli koşacak güce sahip olması gerekiyor. Teniste Federer'in estetik vuruşları, Nadal'ın fiziksel direnciyle çarpıştığında ortaya çıkan o efsanevi rekabet, bu iki kavramın birbirini karşılıklı olarak nasıl beslediğini de gösterdi. Eğer fiziksel güç bir sporcunun motoruysa, yetenek o aracı kullanan pilottur. Biri olmadan diğeri sizi şampiyon yapabilir ama ikisi bir araya geldiğinde ortaya çıkan şey efsanedir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

uyuyamıyorum. Kapkaranlık, derin bir kuyu var. Bir türlü içinden çıkamıyorum. Çocukluğum, çocukluğum, eksik bir şey var bilemiyorum. O zamanlardan

uyuyamıyorum. Kapkaranlık

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Gündemde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, ittifakın caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor ifadelerini kullandı. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı. Türkiye 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında bütün NATO ülkelerinin liderleri aynı masa etrafında buluşacak. En önemli gündem maddeleri ise ittifak içindeki savunma harcamalarının artırılması ve Rusya-Ukrayna savaşı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'deki mühimmat imha sahasındaki patlamada hayatını kaybeden iki personel için başsağlığı diledi. Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için başlatılan incelemenin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Kurtulmuş, temasları kapsamında Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreterliğini ziyaret etti. Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu anlaşma, Kırgızistan ve Kazakistan'ın da onayıyla Türk dünyasında yürürlüğe girecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, anlaşma, Türk dünyasını dijital ekonominin merkezine taşıyacak değerlendirmesini yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi. Anlaşmalarla Suudi Arabistan'la enerji yatırımı sağlanacak, Brezilya ile Türkiye arasında savunma sanayi alanında işbirliği artırılacak. Emniyet Teşkilatı'nda yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme, Genel Kurul gündeminde. Teklifle Emniyet Müdürü sayıları artacak. Daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atanma hakkı da verilecek. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Mersin'in Silifke ilçesi belediye başkanı Mustafa Turgut görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı Turgut'un geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 55. oturum sona erdi. Duruşmada Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer, ihale usulsüzlüğü iddialarına karşı savunma yaptı. Doğan Hamit Doğruer, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 37. oturumu sona erdi. Duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatlarının savcının esas hakkındaki mütalasına karşı savunmaları alındı. Yurt genelinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine göz açtırılmıyor. Trabzon, Samsun, Siirt, Eskişehir ve Kırıkkale merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 135 kişi gözaltına alındı, zanlılardan 14'ü tutuklandı. Rize'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Bingöl'de sarı